0: Özel FM uyarıyor. Dünyanın basit, geçici menfaatleri için ahiretinizi harap etmeyin. Şahsınızla ilgili hususlarda her zaman hoşgörülü, affedici olun. Fakat dinimizin herhangi bir hüküm mevzu bahis olduğu zaman yapılması gereken neyse mutlaka onu yapın. Bu hususta asla hoşgörülü davranmayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: Hazreti Ömer'in sözü kulağımda bellerimde yer yapmıştır. Bir gün kendisine diyorlar, ya emir-i müminin, Allah duanı kabul edecek olsa ki ediyor. Sen Allah'tan ne istersin? Bağ, bahçe, altın hazineleri, ordular, hangisini istersin? Hazreti Ömer şöyle diyor. Ben Allah'tan ne bağ, ne bahçe, ne köy isterim. Ben Allah'tan Enes gibi, Ebu Huzeyfe gibi, Ebu Hüreyre gibi, Ebu Zar-ı Gıfari gibi ve Ebu Said'in Hudri gibi adam isterim, adam. Bugün adama ihtiyacımız vardır. Eneslere ihtiyaç vardır. Ebu Hüreyre'lere ihtiyaç vardır. Üsamelere ihtiyaç vardır. İslam ordularını 19 yaşındayken yöneten, sevk eden Üsame gibi adama ihtiyaç vardır. Cenab-ı Allah onları bir an evvel bize yetiştirsin. Gençler, dünya sizi bekliyor ve sizi Hazreti Resulullah bekliyor. Gelecek istikbal sizindir. Onlar istese de istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.
0: Özel FM, sessiz yığınların sesi.
2: Gelin ey Müslümanlar, yeryüzünde İslam medeniyeti kurmak için bir duvarın tuğlaları gibi birbirimize kenetlenelim.
3: Gelin kardeşlerim, dünyayı kan ve gözyaşına bulayan fitneye, zulme son verelim.

Gelin ey insanlar, bizi yaratıcımıza kul olmaktan alıkoyan bütün medeniyetleri, ideolojileri, sistemleri reddedelim ve yalnız Allah'a teslim olalım.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Ahkaf 15-16. Müslümanın duası. Biz insana, ana ve babasına iyilik yapmayı tavsiye ettik. Anası onu zahmetle karnında taşıdı ve zahmetle doğurdu. Onun ana karnında taşınmasıyla sütten kesilme süresi 30 aydır. Nihayet insan olgunluk çağına ulaşıp 40 yaşına geldiğinde der ki:
1: Ey Rabbim! Bana ve ana babama ihsan ettiğin nimetlerine şükretmemi ve senin hoşnut olacağın salih amel işlememi ilham et. Benim neslimden gelenleri de salih kimseler kıl. Doğrusu ben tövbe edip sana yöneldim ve ben gerçekten Müslümanlardanım.
0: İşte yaptıklarının en güzelini kendilerinden kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız bu kimseler cennetlikler arasındadırlar. Bu onlara vaat edilmiş olan dosdoğru bir sözdür.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. İhtisas sahibiysen branşında derinleş.
1: Spor yapmaya özen gösterin.
0: Genel meselelere öylesine değinmelisin ki onları tasavvur edebilecek ve İslami düşünceye mutabık hüküm verebilecek imkanı sana versin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını okuyor.

Peygamber'e indirilen Kur'an'ı dinledikleri zaman gerçeği öğrendiklerinden dolayı gözlerinden yaşlar boşaldığını görürsün. Onlar şöyle derler: "Ey Rabbimiz, inandık. Artık bizi gerçeğe şahit olanlarla beraber yaz."

İşte Allah bu sözlerinden dolayı onlara altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennetler verdi. İyilik yapanların mükafatı işte budur.

iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı temiz ve güzel şeyleri siz haram kılmayın. Haddi aşmayın. Şüphesiz ki Allah haddi aşanları sevmez.

Allah kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmaz. Fakat bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Yeminin kefareti ailenize yedirdiğinizin orta derecesinden 10 yoksulu doyurmak veya giydirmek yahut da bir köle azat etmektir. Bunları bulamayanlar da 3 gün oruç tutmalıdır. İşte yemin ettiğiniz zaman yeminlerinizi bozmanın cezası budur. Yeminlerinizi muhafaza edin. Allah şükredesiniz diye ayetlerini size böylece açıklıyor.

iman edenler. İçki, kumar, putlar, fal ve şans okları ancak şeytanın işlerinden olan birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.

0: Şeytan içki ve kumar yüzünden aranıza sadece kin ve düşmanlık sokmak, sizi Allah'ın zikrinden ve namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi?
1: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا

Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin, kötülüklerden sakının. Eğer itaatten yüz çevirirseniz bilin ki peygamberimize düşen sadece açık bir şekilde tebliğ etmektir.

İman edip salih amel işleyenlere haram olan şeylerden sakındıkları, imanlarında sebat edip salih amellerine devam ettikleri, sonra haramlardan sakınıp imanlarına devam ettikleri ve yine Allah'tan korkup iyilik yaptıkları takdirde haram kılınmadan önce tatmış olduklarında hiçbir günah yoktur. Allah iyilik yapanları sever.

0: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
1: Ey iman edenler! Şüphesiz ki Allah görünmeyen bir yerde kendisinden kimin korktuğunu ortaya çıkarmak için sizi ellerinizin ve mızraklarınızın ulaşabileceği av cinsinden bir şeyle dener. Artık bundan sonra kim haddi aşarsa ona acı bir azap vardır.
0: Ya eyyühellezine amenu la tekotunussayde ve entum hurum.

0: Ey iman edenler! Siz ihramlıyken av hayvanını öldürmeyin. Sizden kim onu bilerek öldürürse kendisine evcil hayvanlardan öldürdüğünün dengi olacak bir ceza vardır. Bunu Kabe'ye ulaşacak bir kurban olmak üzere içinizden iki adil kişi takdir edip hükme bağlar. Yahut bir kefaret vardır ki o ölçüde yoksulları doyurmak veya onun dengi olacak kadar oruç tutmaktır. Bu yaptığı işin cezasının ağırlığını tatması içindir. Allah geçmiştekileri affetmiştir. Kim tekrar yaparsa Allah ondan intikamını alır. Allah çok güçlüdür, intikam alıcıdır.
1: أحل لكم صيد

Hem sizin hem de yolcuların istifadesi için deniz avı yapmak ve onu yemek size helal kılındı. Kara avı ise ihramlı bulunduğunuz sürece size haram kılındı. Huzurunda toplanacağınız Allah'tan korkun. Ce'alallah.

Allah hürmet edilen bir ev olan Kabe'yi, hürmet edilen ayı, haç kurbanını ve boynuna gerdanlık takılan kurbanlıkları insanlar için bir düzen ve güven kaynağı yaptı. Bu Allah'ın göklerde ve yerde bulunanları bildiğini ve Allah'ın zaten her şeyi hakkıyla bilmekte olduğunu sizin de iyice anlamanız içindir.

0: Peygambere düşen sadece tebliğ etmektir. Allah sizin açıkladıklarınızı da içinizde gizlediklerinizi de bilir.
1: قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ

Ey Muhammed, de ki, haramların çokluğu hoşuna gitse bile haramla helal bir olmaz. Ey akıl sahipleri, Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz.

0: iman edenler, size açıklandığı takdirde hoşunuza gitmeyecek olan şeyleri sormayın. Eğer Kur'an indirilirken onları sorarsanız size açıklanır. Ama Allah onları affetmiştir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok yumuşak davranır.
1: قَدَ

0: عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ.
1: Allah kulağa yarılıp salınan, putlara adanıp salınan, dişiyle birlikte

Onlara gelin Allah'ın indirdiği kitaba ve peygambere itaat edin dendiği zaman onlar babalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter derler. Ya babaları hiçbir şey bilmeyen ve doğru yola gitmeyen kimselerse?

Ey iman edenler! Siz kendinize bakın. Eğer siz doğru yola giderseniz, sapanlar size zarar veremez. Hepinizin dönüşü sadece Allah'adır. O size yaptıklarınızı haber verecektir.

iman edenler! Birinize ölüm geldiği zaman, vasiyet esnasında içinizden iki adil kişi aranızda şahitlik yapsın. Yahut da yeryüzünde yolculuk yaptığınız sırada başınıza ölüm musibeti gelirse, sizden olmasa bile başka iki kişiyi şahit tutun. Eğer şüphelenirseniz onları namazdan sonra alıkoyar, şöylece Allah adına yemin ettirirsiniz. Akraba bile olsa yeminimizi hiçbir değere satmayacağız. Allah'ın şahitliğini gizlemeyeceğiz. Yoksa biz günahkarlardan oluruz.

Eğer bu şahitlerin yalan söyleyip günaha girdikleri ortaya çıkarsa, ölene daha yakın bulunan hak sahiplerinden diğer iki kişi bunların yerine geçer ve Allah adına şöylece yemin ederler: bizim şahitliğimiz onlarınkinden daha doğrudur. Biz kimsenin hakkına tecavüz etmedik. Yoksa biz mutlaka zalimlerden oluruz derler.

Bu hüküm şahitliği gerektiği gibi yapmalarına veya yemin ettikten sonra yeminlerinin reddedileceğinden korkmalarına daha uygundur. Allah'tan korkun ve emirlerini dinleyin. Allah fasık topluluğa doğru yolu göstermez.

0: Allah'ın peygamberleri toplayıp size ne cevap verildi diyeceği gün, onlar bizim hiçbir bilgimiz yoktur, gizlilikleri en iyi şekilde bilen ancak sensin derler.
1: İz qala Allahu ya İsa ibn Meryem ezkur ni'meti aleyke ve ala validetike iz eyyettuke bi ruhil kudüs. إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق

0: Allah o gün şöyle der: Ey Meryem oğlu İsa, senin ve annenin üzerindeki nimetimi hatırla. Hani ben seni Ruhul Kudüs'le desteklemiştim. Sen beşikteyken de, yetişkinken de insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıyordun. İçine üfürdüğün zaman da benim iznimle kuş oluyordu. Anadan doğma körü ve alaca hastalığına tutulanı benim iznimle iyileştiriyordun. Ölüleri benim iznimle kabirden çıkarıp diriltiyordun. Hani seni İsrail oğullarının elinden kurtarmıştım. Sen onlara apaçık mucizeler getirdiğin zaman da içlerinden inkar edenler bu apaçık büyüden başka bir şey değildir demişlerdi.
1: وَاِذْ اَوْحَيْتُ

Hani havarilere bana ve peygamberime iman edin diye ilham etmiştim. Onlar da iman ettik. Sen de şahit ol ki biz Müslümanlarız demişlerdi.

O zaman havariler, "Ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi?" demişlerdi. O da, "Eğer inanıyorsanız Allah'tan korkun," demişti.

Onlar da şöyle dediler: biz istiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz tatmin olsun, senin bize doğru söylediğini bilelim ve bunu bizzat gören şahitlerden olalım.

0: Meryem oğlu İsa şöyle dedi: Ey Rabbimiz olan Allah'ım, bize gökten bir sofra indir ki gerek bizim için ve gerekse bizden sonra gelecekler için bir bayram ve senden bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın.
1: قَالَ اللّٰهُ اِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ

Allah şöyle buyurdu: ben onu size indireceğim. Ama bundan sonra sizden kim inkar ederse ben onu alemlerden hiç kimseye yapmayacağım bir azapla cezalandırırım.

0: فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.
1: Allah kıyamet günü, ey Meryem oğlu İsa, insanlara beni ve annemi Allah'tan başka iki ilah edinin diye sen mi söyledin deyince o şöyle cevap verir: haşa, seni tenzih ederim. Benim için gerçek olmayan bir şeyi söylemek bana yakışmaz. Eğer böyle söylediysem şüphesiz ki sen onu bilirsin. Sen benim kalbimde gizli olanı bilirsin ama ben senin zatında gizli olanı bilmem. Şüphesiz ki gizlilikleri en iyi şekilde bilen ancak sensin.
0: Ma kultu lehum illa ma emartani bihi.

Ben onlara sadece hem benim Rabbim hem de sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk yapın diye senin bana emrettiğin şeyi söyledim. Aralarında bulunduğum müddetçe ben onların üzerinde kontrolcüydüm. Sen beni huzuruna aldığın zaman onların üzerine gözetleyici yalnız sen oldun. Her şeyi görüp bilen sensin.

0: Eğer onlara azap edersen şüphesiz ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan ancak sensin.
1: قَالَ اللّٰهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِق۪ينَ صِدَقُهُمْ

0: الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم.
1: Allah buyurur ki, bugün doğru olanlara doğruluklarının fayda verdiği gündür. Onlar için altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur.

0: Göklerin, yerin ve onların içinde bulunanların hükümranlığı Allah'ındır. Onun her şeye gücü yeter. En'am suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 165 ayettir. Bu surede Arapların bazı hayvanlara uyguladıkları adetleri kınandığı için hayvanlar anlamına gelen En'am adıyla anılmıştır. Surede Allah'ın birliğinden, peygamberlikten, Allah'ın nimetlerinden söz edilmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Hamdolsun o Allah'a ki gökleri ve yeri yarattı, karanlıkları ve aydınlığı var etti. Yine de kafirler Rablerine başkalarını denk tutuyorlar.

sizi bir çamurdan yaratmış, sonra da ölüm zamanını tayin ve takdir etmiştir. Onun katında bir de belirli bir süre olan kıyamet günü vardır. Sonra siz hala tekrar dirileceğinizden şüphe ediyorsunuz.

göklerde ve yerde tek Allah'tır. Sizin gizlinizi de açığınızı da bilir. Kazandığınız iyiliği ve kötülüğü de bilir.

0: Kafirlere Rablerinin ayetlerinden her bir ayet geldikçe ondan yüz çevirirlerdi.
1: فَقَدَ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ

Gerçek kendilerine gelince onu yalan saydılar. Ama alaya aldıkları şeyin haberleri yakında onlara gelecektir.

Kendilerinden önce nice milletleri yok ettiğimizi görmediler mi? Onlara yeryüzünde size vermediğimiz imkanlar vermiş, gökten bol bol yağmur yağdırmış, altlarından ırmaklar akıtmıştık. Fakat onları günahları yüzünden helak ettik ve kendilerinden sonra başka nesiller yarattık.

0: Muhammed, sana kağıtta yazılı bir kitap indirsek de elleriyle ona dokunsalar bile inkar edenler yine bu sadece apaçık bir büyüdür derler.
1: وَقَالُوا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ

bir melek indirilmeli değil miydi?" dediler. "Eğer bir melek indirseydik iş bitirilmiş olurdu. Sonra kendilerine göz bile açtırılmazdı."

0: biz peygamberi melekten yapsaydık, onu yine bir insan şeklinde yapardık ve onları düştükleri şüpheye düşürürdük.
1: وَلَقَدْ

0: Muhammed, senden önce de nice peygamberlerle alay edilmiştir. Fakat onlardan alay edenleri alaya aldıkları şey mahvetti.
1: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ
0: Sen de ki, yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu bir görün.

ki, göklerde ve yerde bulunanlar kimin? Yine de ki, Allah'ındır. O merhamet etmeyi kendi üzerine almıştır. Andolsun ki sizi geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününde bir araya toplayacaktır. Fakat kendilerini zarara sokanlar iman etmezler.

0: Gecede ve gündüzde barınanlar hep O'nundur. O her şeyi işitir ve bilir.
1: قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ

De ki, gökleri ve yeri yaratan, yedirip besleyen, fakat kendisi başkası tarafından beslenmeyen Allah'tan başka bir dost mu edineyim? Ve yine şüphesiz bana Müslüman olanların ilki olmam emredildi de, ve sakın ortak koşanlardan olma.''

0: De ki, ben Rabbime isyan edersem büyük bir günün azabından korkarım.
1: Men yusraf anhu yevme izin fekad rahimeh ve zâlikel fevzul mubin.
0: Her kim o günde azaptan geri çevrilirse Allah ona rahmet etmiş olur. Bu apaçık bir kurtuluştur.

0: Allah sana bir zarar dokundursa, onu kendisinden başka kaldıracak olan yoktur. Eğer sana bir iyilik dokundursa, onu da kimse engelleyemez. Onun her şeye gücü yeter.
1: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ
2: O kullarının üstünde kahredici bir güce sahiptir. O hüküm ve hikmet sahibidir ve her şeyden haberdardır.
1: قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةٍ قُلِ اللّٰهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ

De ki, şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür? Ve de ki, Allah benimle sizin aranızda şahittir. Bu Kur'an bana, sizi ve ulaşacağı kimseleri korkutmam için vahyedildi. Siz Allah'la beraber başka ilahlar bulunduğuna şahitlik ediyor musunuz? Yine de ki, ben şahitlik etmem. Ayrıca şunu da söyle, o ancak bir tek ilahtır. Şüphesiz ki ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden uzağım.

Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler Muhammed'i kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Fakat kendilerini zarara sokanlar iman etmezler.

0: Allah'a yalan yere iftira eden veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Zalimlerse kurtuluşa eremezler.
1: وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا

Onlardan seni dinleyenler de vardır. Biz Kur'an'ı anlamasınlar diye onların kalplerine örtüler ve kulaklarına bir ağırlık koyduk. Bütün mucizeleri görseler bile ona inanmazlar. Hatta sana geldikleri zaman seninle tartışırlar. İnkar edenler, bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir derler.

Onlar insanları Kur'an'dan alıkorlar ve kendileri de ondan uzaklaşırlar. Böylece yalnız kendilerini mahvederler de bunu anlayamazlar.

Ateşin kenarında durduruldukları zaman onların keşke dünyaya döndürülseydik, Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve müminlerden olsaydık dediklerini bir görsen.

Hayır, daha önce gizledikleri onlara göründü. Geri döndürülseler bile yine kendilerine yasaklanan şeyleri yapmaya dönerlerdi. Çünkü onlar yalancılardır.

Rablerinin huzurunda durduruldukları zaman onları bir görsem. Allah bu gerçek değil mi der. Onlar evet Rabbimize andolsun ki gerçektir derler. Allah da o halde inkar ettiğiniz için azabı tadın der.

0: ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ.
1: Allah'a kavuşacaklarını yalanlayanlar gerçekten zarara uğradılar. Nihayet kıyamet saati kendilerine ansızın gelince günahlarını sırtlarına yüklenerek "Dünyada işlediğimiz günahlardan dolayı yazıklar olsun bize" derler. Bakın, yüklendikleri günah ne kötüdür.

Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Ahiret yurduysa Allah'tan korkanlar için daha hayırlıdır. Düşünmüyor musunuz?

Muhammed, onların söylediklerinin seni üzeceğini elbette biliyoruz. Onlar aslında seni yalancı saymıyorlar. Fakat zalimler Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlar.

0: Senden önce de nice peygamberler yalanlanmıştı. Kendilerine yardımımız gelinceye kadar yalanlanmaya ve incitilmeye sabrettiler. Allah'ın kelimelerini değiştirecek kimse yoktur. Andolsun ki sana peygamberlerin haberlerinden bir kısmı geldi.
1: وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُ

0: معهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين.
1: Onların yüz çevirmeleri sana ağır gelince, eğer gücün geri delmeye veya göğe bir merdiven dayamaya yetseydi, onlara bir mucize göstermek için bunu yapardın. Ama Allah dileseydi, onların hepsini doğru yolda toplardı. Sakın cahillerden olma.
2: Sadakallahul azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

0: Daveti ancak dinleyenler kabul eder. Ölülere gelince Allah onları diriltir. Sonra hep ona döndürülürler.
1: وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ

Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi dediler. Sen de ki, şüphesiz Allah bir mucize indirmeye kadirdir. Fakat çokları bilmezler.

Yerde yürüyen hayvanlar ve kanatlarıyla uçan kuşlar da ancak sizin gibi topluluklardır. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra onlar Rablerinin huzurunda toplanacaklardır.

0: ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم.
1: Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklarda kalmış olan sağır ve dilsizlerdir. Allah dilediğini doğru yola getirir.

De ki, kendiniz hakkında ne dersiniz? Allah'ın azabı size gelse veya kıyamet saati gelse Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? Eğer doğru kimselerseniz söyleyin.

0: Hayır, sadece ona yalvarırsınız. Allah dilerse kendisine yalvardığınız şeyleri ortadan kaldırır ve siz ona koştuğunuz ortakları unutursunuz.
1: وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلَى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ

Biz senden önce de nice ümmetlere peygamber göndermiştik. Onları yalvarsınlar diye darlık ve sıkıntıya uğratmıştık.

Hiç olmazsa onlara azabımız geldiği zaman yalvarıp yakarmalı değil miydiler? Fakat kalpleri katılaştı ve şeytan da onlara yaptıklarını güzel gösterdi.

Kendilerine hatırlatılan şeyleri unuttukları zaman onlara her şeyin kapısını açtık. Kendilerine verilen şeylerden dolayı sevince dalınca da ansızın onları yakaladık. Hemen ümitsizliğe kapılıp şaşkına döndüler.

0: انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون.
1: Ey Muhammed, de ki, eğer Allah sizin kulağınızı ve gözlerinizi alır, kalplerinizi mühürlerse, Allah'tan başka onu size getirecek ilah kimdir? Ne dersiniz? Bak ayetleri nasıl açıklıyoruz. Sonra onlar yine yüz çeviriyorlar.
0: قُلْ أَرَأَيْتُمْ

0: De ki, Allah'ın azabı size ansızın veya açıkça gelirse zalim topluluktan başkası mı helak olur? Ne dersiniz?
1: وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْذِر۪ينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
0: Biz peygamberleri ancak müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderiyoruz. Kim iman eder durumunu düzeltirse artık onlar için hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

0: yuminun.
1: Ayetlerimizi yalan sayanlara gelince, fasık olmaları sebebiyle onlara azap dokunacaktır.

De ki, ben size Allah'ın hazineleri elimdedir demiyorum. Gaybı da bilmiyorum. Size ben meleğim de demiyorum. Ben ancak bana vahyedilene tabi oluyorum. De ki, hiç görenle görmeyen bir olur mu? Düşünmüyor musunuz?

0: Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları Kur'an'la uyar. Onlar için Allah'tan başka hiçbir dost ve hiçbir şefaatçi yoktur. Umulur ki Allah'tan korkarlar.
1: وَلَا تَطْرُدِ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَهُ

0: فتطردهم فتكون من الظالمين.
1: Akşam sabah Rablerinin rızasını isteyerek ona yalvaranları kovma. Müşriklerin hesabından sen sorumlu değilsin. Senin hesabından da onlar sorumlu değillerdir. Öyleyse onları kovup da zalimlerden olma.

0: الْمُحْسِنِينَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ
1: Böylece Allah aramızdan bunlara mı lütufta bulundu desinler diye biz onları birbirleriyle denedik. Allah şükredenleri en iyi şekilde bilmez mi?

0: Muhammed, ayetlerimize iman edenler sana geldiklerinde onlara şöyle de: size selam olsun. Sizden kim bilmeyerek bir kötülük işler, sonra tövbe edip durumunu düzeltirse, Rabbiniz ona rahmet etmeyi kendi üzerine almıştır. Çünkü o çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
1: وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَب۪ينَ سَب۪يلُ الْمُجَرِم۪ينَ
2: Böylece ayetleri genişçe açıklıyoruz ki suçluların yolu belli olsun.

0: De ki, ben Allah'tan başka sizin yalvardıklarınıza kulluk etmekten men edildim. Sizin keyiflerinize uymam. Aksi takdirde sapmış ve doğru yolu bulamamış olurum.
1: قُلْ اِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ
0: De ki, ben Rabbimden gelen açık bir delil üzerindeyim. Siz ise onu yalanladınız. Acele olarak istediğiniz azap da benim elimde değildir. Hüküm sadece Allah'a aittir. O hüküm verenlerin en hayırlısı olarak gerçeği anlatır.
1: قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ
0: De ki, sizin acele olarak istediğiniz şey benim elimde olsaydı, benimle sizin aranızdaki iş bitmiş olurdu. Allah zalimleri en iyi şekilde bilir.
1: وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

Kaybın anahtarları yalnız onun yanındadır. Onları ancak o bilir. O karada ve denizde bulunanları bilir. Hatta düşen her bir yaprağı Allah mutlaka bilir. Yerin karanlıklarına gömülen her bir tane, yaş ve kuru ne varsa hepsi ancak apaçık bir kitaptadır.

0: Sonra dönüşünüz yalnız onadır. Sonra o size yaptıklarınızı haber verecektir.
1: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا

0: kulları üzerinde kahredici bir güce sahiptir. Size koruyucu melekler gönderir. Sizden birinize ölüm gelince elçilerimiz onun canını alırlar. Onlar hiç geri kalmazlar.
1: ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ
0: Sonra onlar gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Hüküm yalnız O'nundur ve en çabuk hesap gören de O'dur.

ki, kara ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarır? Siz bizi bundan kurtarırsan şükredenlerden olacağız diye ona gizlice boyun eğip dua edersiniz.

De ki, sizi ondan ve bütün sıkıntılardan Allah kurtarır. Sonra da siz ona ortak koşarsınız. Kul hu

0: انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون.
1: De ki, sizin üzerinize gerek üstünüzden ve gerekse ayaklarınızın altından bir azap göndermeye, sizi grup grup ayırıp size birbirinizin hıncını tattırmaya kadir olan da yine O'dur. Bak, iyice anlasınlar diye ayetleri nasıl yerli yerince açıklıyoruz.

0: Muhammed! Gerçek olduğu halde senin kavmin Kur'an'ı yalanladı. Onlara ben size vekil değilim diye söyle.
1: لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرُ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ
0: Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Siz onu yakında bileceksiniz.
1: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذ۪ينَ يَخُوضُونَ ف۪ي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا ف۪ي حَد۪يثٍ غَيْرِهِ

ayetlerimiz hakkında çekişmeye dalanları görünce, onlar başka bir söze geçinceye kadar kendilerinden yüz çevir. Eğer şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğuyla birlikte oturma.

Allah'tan korkan kimselere o zalimlerin hesabından hiçbir sorumluluk yoktur. Fakat bu hatırlatmadır. Belki kötülükten sakın.

Dinlerini oyun ve eğlenceye alanları ve dünya hayatının aldattığı kimseleri bırak. Hiç kimse kazandığı amel sebebiyle helake düşmesin diye Kur'an'la öğüt ver. Yoksa onun Allah'tan başka hiçbir dostu ve hiçbir şefaatçisi yoktur. Her çeşit fidyeyi verse bile kendisinden kabul edilmez. İşte onlar kazandıkları yüzünden helake düşen kimselerdir. İnkar etmeleri yüzünden onlar için kaynar bir içecek ve acı bir azap vardır.

Ey Muhammed, de ki, Allah'ı bırakıp da bize hiçbir faydası olmayan ve zarar da veremeyen şeylere mi tapalım? Böylece Allah bize doğru yolu gösterdikten sonra geriye mi dönelim? Arkadaşları tarafından bize gel diye doğru yola davet edildiği halde şeytanın aldatıp yeryüzünde şaşkına çevirdiği kimse gibi mi olalım? Sen de ki, doğru yol sadece Allah'ın yoludur. Bize de alemlerin Rabbine teslim olmamız emredildi.

0: Yine bize namazı kılın ve Allah'tan korkun diye emredildi. Huzurunda toplanacağınız odur.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونَ قَوْلُهُ الْحَقِّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ
0: Gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratan O'dur. Bir şeye ol dediği gün hemen olur. O'nun sözü gerçektir. Sura üfürüldüğü gün hükümranlık yalnız O'nundur. O görüleni de görülmeyeni de bilir. O hüküm ve hikmet sahibidir ve her şeyden haberdardır.

İbrahim babası Azer'e demişti ki, sen putları ilahlar mı ediniyorsun? Şüphesiz ki ben seni de kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum.

Biz İbrahim'e kudretimize kesin olarak iman edenlerden olması için göklerin ve yerin muhteşem varlıklarını şöylece gösteriyorduk.

0: Gecenin karanlığı üstünü örtünce bir yıldız gördü ve işte bu benim Rabbim dedi. Yıldız batınca da ben batanları sevmem dedi.
1: فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي

Ayı doğarken görünce işte bu benim Rabbim dedi. Ama o da batınca eğer Rabbim bana doğru yolu göstermezse mutlaka sapan topluluklardan olurum dedi.

0: Güneşi doğarken görünce, işte bu benim Rabbim, bu daha büyüktür dedi. Güneş de batınca, ey kavmim, şüphesiz ki ben sizin ortak koştuklarınızdan uzağım. Ben doğruya yönelerek yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim. Ben ona ortak koşanlardan değilim dedi.
1: وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ

0: tartışmaya kalkıştı. O da, beni doğru yola ulaştırmış olan Allah hakkında benimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Ben sizin ona ortak koştuğunuz şeylerden korkmam. Ancak Rabbim ne dilerse o olur. Rabbim ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Hala öğüt almıyor musunuz dedi.
1: وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ

0: مزقونا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.
1: Siz Allah'ın hakkında size hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmazken, ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım? Bu iki gruptan hangisi güven duymaya daha layıktır? Eğer biliyorsanız söyleyin.

0: İşte güven, iman edip imanlarına hiçbir haksızlık karıştırmayanlarındır. Onlar doğru yoldadırlar.
1: وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ

0: İşte bu kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delilimizdir. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Şüphesiz ki senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi bilir.
1: وَوَهَبَنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ

Biz ona İshak'ı ve İshak'ın oğlu Yakub'u bağışladık. Hepsine de doğru yolu gösterdik. Daha önce Nuh'a ve onun soyundan gelen Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'a, Yusuf'a, Musa'ya ve Harun'a da doğru yolu göstermiştik. Biz iyilik yapanları böylece mükafatlandırırız.

0: Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'a da yol göstermiştik. Onların hepsi de salih kimselerdendi.
1: Ve İsa

İsmail, Elyesa, Yunus ve Lut'a da yol göstermiştik. Hepsini de alemlere üstün kılmıştık.

0: هديناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم.
1: Babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bir kısmını da yine üstün kılmıştık. Onları seçmiş ve doğru yola iletmiştik.
0: ذَٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْد۪ي بِه۪ي مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
1: İşte bu Allah'ın doğru yoludur. Kullarından dilediğini o yola iletir. Eğer onlar Allah'a ortak koşsalardı, kendileri için yaptıkları boşa giderdi.

0: İşte onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer şu kafirler onları inkar ederlerse, biz inkar etmeyecek kavmi onlara vekil kılarız.
1: اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهُ

İşte onlar Allah'ın doğru yola eriştirdiği kimselerdir. Sen de onların yoluna uy ve de ki, ben sizden bu tebliğe karşılık bir ücret istemem. O Kur'an alemler için bir öğüttür.

Kafirler Allah'ı şanına yakışır bir şekilde takdir etmediler. Çünkü onlar Allah hiçbir kimseye bir şey indirmedi dediler. Sen de ki Musa'nın insanlar için bir nur ve hidayet kaynağı olarak getirdiği kitabı kim indirdi? Siz onu parça parça kağıtlar haline getirip bir kısmını açıklıyor, bir kısmını da gizliyorsunuz. Size ve babalarınıza bilmediğiniz şeyler o kitapla öğretilmişti. De ki, o kitabı indiren Allah'tır. Sonra bırak onları daldıkları sapıklıkta oyalansınlar.

0: Bu Kur'an Mekke ve çevresindekileri korkutman için sana indirdiğimiz, kendinden öncekileri doğrulayan mübarek bir kitaptır. Ahirete inananlar bu kitaba da inanırlar ve namazlarına devam ederler.
1: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِيَ

Allah'a yalan yere iftira eden veya kendisine hiçbir şey vahyedilmediği halde bana da vahyedildi diyenden ve ben de Allah'ın indirdiği ayetlerin benzerini indireceğim diyenden daha zalim kim olabilir? O zalimleri can çekişirlerken bir görsen, melekler onlara ellerini uzatırlar ve canlarınızı verin. Bugün Allah'a karşı haksız yere söylediklerinizden ve onun ayetlerine karşı büyüklük taslamanızdan dolayı aşağılayıcı bir azapla cezalandırılacaksınız derler.

0: Onlara şöyle denecek: andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geldiniz. Size verdiklerimizi arkanızda bıraktınız. İçinizde Allah'ın ortakları olduğunu iddia ettiğiniz şefaatçilerinizi yanınızda göremiyoruz. Andolsun ki aranızdaki bağlar kopmuş, ilah sandığınız şeyler sizden ayrılıp gitmiştir.
1: İnna Allaha faliqul habbi ven nawa yukhrijul hayye minel meyyiti ve mukhrijul meyyiti minel hayye. ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ فَاَنَّا تُؤْفَكُونَ
0: Şüphesiz ki taneleri ve çekirdekleri yaran Allah'tır. O ölüden diri, diriden ölü çıkarır. İşte Allah budur. Nasıl yüz çevirirsiniz?

0: Karanlığı yarıp sabahı çıkaran odur. O geceyi dinlenme vakti, güneşi ve ayı da birer hesap ölçüsü yapmıştır. İşte bunlar her şeye gücü yeten ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
0: Kara ve denizin karanlıklarında yol bulmanız için yıldızları yaratan da O'dur. Biz bilen bir kavim için ayetleri uzun uzun açıkladık.

0: مستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.
1: O sizi bir tek şahıstan yarattı. Sizin için bir kalacağınız yer, bir de emanet olarak konulacağınız yer vardır. Biz anlayan bir kavim için ayetlerimizi uzun uzun açıkladık.

Gökten su indiren odur. Biz her bitkiyi onunla bitirdik. Onlardan yeşillikler çıkardık. Bu yeşilliklerden de birbirine benzeyen ve benzemeyen yığın yığın taneler, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman meyvelerine bir bakın. Şüphesiz ki bunlarda inanan bir kavim için ibretler vardır.''

0: بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون.
1: Cinleri Allah'a ortak koştular. Oysa onları Allah yaratmıştır. Bilgisizce Allah'a oğullar ve kızlar icat ettiler. Haşa, onu tenzih ederiz. Allah onların ileri sürdüğü vasıflardan yücedir.

0: تكن له صاحبة ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم.
1: Gökleri ve yeri yoktan yaratan O'dur. Kendisinin bir eşi olmadan nasıl çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır. O her şeyi bilir.

İşte Rabbiniz olan Allah budur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısı O'dur. Öyleyse O'na kulluk edin. O her şeye vekildir.

Gözler onu göremez. O bütün gözleri görür. O her şeyin inceliklerini bilir. Lütuf sahibidir ve her şeyden haberdardır.

Muhammed, onlara de ki, şüphesiz ki size Rabbinizden gerçekleri gösteren deliller gelmiştir. Kim görürse kendi lehine, kim de körlük ederse kendi aleyhinedir. Ben sizin başınızda bekçi değilim.

Ey Muhammed, sana sen başkasından ders okumuşsun desinler ve biz de bilen bir kavme iyice anlatalım diye ayetleri böylece türlü türlü çevirip açıklıyoruz.

0: وأعرض عن المشركين.
1: Rabbin tarafından sana vahyedilene tabi ol. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ona ortak koşanlardan da yüz çevir.

Eğer Allah dileseydi ortak koşmazlardı. Biz seni onların başına bekçi yapmadık. Sen onlara vekil de değilsin.

Siz onların Allah'ı bırakıp da taptıklarına sövmeyin ki onlar da haddi aşarak bilgisizce Allah'a sövmesinler. Biz böylece her ümmete yaptıkları işi güzel gösterdik. Sonra dönüşleri sadece Rablerine olacaktır. O yaptıklarını kendilerine haber verecektir.

kendilerine bir mucize gelirse ona mutlaka inanacaklarına dair olanca güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Ey Muhammed, sen onlara mucizeler ancak Allah'ın yanındadır de. Mucizeler gelse bile iman etmeyeceklerini siz nereden bileceksiniz?

Biz onların kalplerini ve gözlerini ters çeviririz de ilk defa inanmadıkları gibi mucize geldikten sonra da inanmazlar ve onları şaşkın bir halde azgınlıkları içerisinde bırakırız.

0: zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
1: Allahümme lekel hamdu kulluh ve lekel şükrü kulluh ve ileyke yurca'ul emru kulluh ala niyetuhu ve sirruh. Subhanedir.

0: Özel FM 103.2.
1: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle, beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni Naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik, dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın, hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol

Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla, bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl. O benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı.

0: Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
0: Ey yolcu. Amelsiz ilim delik, ilimsiz amel hiçlik, imansızlıksa en büyük nankörlüktür. Bugün seni kötülüklerden ve günahlardan uzaklaştırmayan bilgin, görgün ve anlayışın, unutma ki yarın seni cehennem azabından da uzak tutamayacaktır. Bugün fırsat varken, geçmiş günleri telafi etme imkanına sahipken, sana ne oluyor da hala günleri gafletle geçiriyor, hala dünya oyuncağıyla oynuyorsun? Yarın kıyamet gününde, ey Rabbimiz, gördük, işittik, bizi tekrar dünyaya gönder de salih ameller işleyelim, artık kesin onlara iman ettik diyenlerden mi olacaksın? Sen de mi ey yolcu, pişmanlığını mahşere taşıyıp, mahzun ve perişan bir halde yüzü kızaranlardan olacaksın? Rabbinin huzurunda kulluğunu ifa etmemiş, hatta isyan etmiş, bu sebepten dolayı da Rahman'ın yüzüne bakmadığı, merhametten mahrum bırakılmış olmayı nasıl kabul ediyor, Mevla'nın huzurunda mahcup olmayı, yüzüne bakılmamayı, bir kul olarak değer verilmemeyi nasıl içine sindiriyorsun da hala kendine dönüp bakmıyorsun? Sen de mi ey yolcu? Sen de mi? Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ne olur söyle, söyle be yolcu. Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ey yolcu, ruhunu olgunlaştırmaya, nefsine hakim olmaya, bedenini de geri dönüşü olmayan ölüme hazırla. Çünkü sen de biliyorsun ki son durak kabirdir. Kabir ehli her an oraya varmanı beklerken ve bütün hazırlıklarını tamamlamışken, sen kendini kabre hazırlıyor musun ey yolcu? Hani Resul-i Ekrem'in Hazreti Ebu Bekir'in imanıyla bütün imanlı olanların imanı tartılsa, mutlaka Ebu Bekir'in imanı daha ağır gelir dediği, Efendimizin Havz-ı Kevser'inin hemen sağ yanı başında bulunan Allah Resulü'nün en sadık dostu bir gün şöyle ifade etmişti ya, bu cesetler ya bir kuş kafesidir ya da bir hayvan ahırıdır. Ulvi bir kuş olmak varken Mevla'nın buyurduğu gibi onlar hayvan gibidir. Hatta daha da sapıktırlar dediği kimseler arasında bulunmak, onlardan olmak seni korkutmuyor mu? Titretmiyor mu? İrkilmiyor musun? Ürpermiyor musun? Söyle ey yolcu, nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ey yolcu, bir bak, neler oluyor etrafında? Kimler göçüyor bilinen bilinmezliklere? Bir bak, kimler hayata yeniden merhaba derken, kimler nasıl, ne şekilde elveda diyor? Ey yolcu, günahlardan içi yanmış, hak yolunun yolcusuna lazım olan, pişmanlıktan adeta kavrulmuş bir yürekle yapılan tevbe, içinde bidat olmayan doğru ve eksiksiz bir iman, üzerinde hiç kimsenin ve hatta düşmanının bile hakkının kalmaması için sarf edilecek bir bilinç ve gayret ve de, evet ve de, Allah'ın emirlerini yerine getirecek kadar din ilmini ve kendini kurtaracak kadar diğer ilimleri öğrenmektir. Unutma ki bunlar en kıymetli sermaye, senin için en kıymetli azıktır. Ey yolcu! Kişinin sevdiği en iyi dost, onunla en zor günlerinde dayanışma içerisinde olan, en zor günlerde yardımlaşandır. kabirde senin dostunsa, unutma ki salih amellerindir. Bu dostu bugün, hemen şimdi elde etmez, edemezsen, yarın kabirdeki yoldaşın kim olur? Seni telaşlandıran yoksa, yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah'a ait olmasın ilahi fermanına olan inancındaki kusurların var ettiği bir şüphenin, telaşın neticesi olmasın. Ne dersin ey yolcu? Beni, seni ve kainatın içindeki her şeyi yoktan var eden tek ilahımız olan Allah'a olan sadakatimize, tevekkülümüze ne oldu? Ne oldu be ey yolcu? Ey yolcu! Bugüne kadar hangi fani olana tutunduk, güvendik? Hangi geçici olana bağlanıp da yarı yolda kalmadık ki? Neler neler yaşamadık ki? Güvendiğimiz bedenlerimiz yaşlandı. Büyüttüğümüz evlatlar bir bir terk etti bizleri. Ömrümüzü verdiğimiz, uğrunda nice nice çileler çekerek vücuda getirdiğimiz işimiz, aşımız, paramız nerede şimdi? Nerede ey yolcu? Uğruna ömrümüzü verdiklerimiz, kanımızı, canımızı verdiklerimiz nerede? Bir düşün, nerede ey yolcu? Halbuki Rahman olan Yüce Mevlamız, kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter demiş de duymamışız. Anlaşılan hissedememişiz de.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: su vermedin. İnsan, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi iken ben sana nasıl su verebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur. Falanca kulum senden su istedi de ona su vermedin. Bilmiyor musun ki şayet ona su verseydin bunun karşılığını benim yanımda bulurdun. Müslim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem.
3: Özel efem.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efem, özel efem.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta.

0: 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
3: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
5: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
6: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
5: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
8: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Saat 7. 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net Ozelfm.net

0: Silahların gölgeleri altında kaldı hep umutlarımız. Her gün bir mısra öldü içimizde, sesimizi duyuramadık. Savaşı biz istemedik. Doğduğumuzda savaşın ortasında bulduk kendimizi. Yaşamak için direnmeyi, yaşayan bir ölü olmamak için de direnişi öğrendik. Daha yürümeyi öğrenmeden. Güzel çocukluk anıları yok hatıralarımızda. Ya da bakkaldan aldığımız şekerlerin tadı. Kumdan kaleler yapıp oynamadık hiç. Çünkü etrafımızda kale gibi duvarlar örülüydü. O duvarlardan mıdır, yoksa Müslümanların sağırlaşmış vicdanlarından mı bilmem, sesimizi çok az kişiye duyurabilirdik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamayı öğrendik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi. Her gürültü koptuğunda annem kollarıyla sarar, koynunda saklardı beni. Ben annemi severdim, annem de beni. Hep yanımda olacak sanırdım. Beni hep böyle koruyacak. Oysa hayatımın büyük bir çoğunluğunu onsuz yaşamak zorunda kaldım. Annemle oynar oynardık evimizin bahçesinde. O gün anne dedim. Bu kez ben yumacığım. Ve saymaya başladım. 1, 2, 3, 5, 8, 10. Anne oldu mu dedim. Ses yok. Tam o sırada bir gürültü koptu. Yer sarsıldı. Her taraf toz duman. Sonra bağırışmalar, feryatlar. Anne dedim. Söz sobelemeyeceğim. Anne ne olur ses ver. Söz bak sobelemeyeceğim. Ne olur ses ver. Annem o gün saklandığı yerden, evimizden hiç çıkamadı. O gün yemin ettim. Bunun intikamını alacağım diye. Söz verdim kendi kendime. Ahirette gaflet içindeki Müslümanlardan bunun hesabını soracağım diye. Savaş çok şey öğretti bize. Birbirimizi sevmeyi, düşmanın karşısında kenetlenmeyi, inanıyorsak üstün olduğumuzu, kardeş olduğumuzu. Gözlerimizden akan her damla yaş, tarihe düşülen bir nottu aslında. Damarlarımızdan yere dökülen her damla kan, içimizde intikam için bileğlenen bir bıçaktı. Her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamayı öğrendik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Deniz kenarlarında tatilde değil. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Büyük AVM'lerde alışveriş yaparken değil. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Sabah namazına kalkmak için uğraştığınız sıcacık evlerinizde değil. Filistin'de. Şimdi ise ömründe bir Yahudi'yi karşısında görmemiş insanlar, bir yakınına yerde kanlar içinde yatarken sarılmamış insanlar, bize yapılanları film seyreder gibi seyrediyor haber bültenlerinden. Bazen ufak da olsa bize eleştirmeden de duramıyorlar. İşlerinden en iyisi belki bir iki damla gözyaşı döküp lanet okuduktan sonra Siyonistlere, devam ediyor hayatına kaldığı yerden. Yahudi malı arabasına binip, Yahudi malı elbisesini giyip, Yahudi malı yiyeceklerini tüketirken, ellerinde Yahudi malı sigarayla lanet okuyorlar İsrail'e ve ABD'ye. Ya Rab, ne büyük gaflet, ne büyük gaflet. Biz ise her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamaya devam ediyoruz. Her günümüzü son günümüzmüş gibi.
1: Düşünen insanlar için.
2: Hazreti Ömer'in sözü kulağımda belleğimde yer yapmıştır. Bir gün kendisine diyorlar ya emirin müminin, Allah duanı kabul edecek olsa ki ediyor, sen Allah'tan ne istersin? Bağ, bahçe, altın hazineleri, ordular, hangisini istersin? Hazreti Ömer şöyle diyor: ben Allah'tan ne bağ, ne bahçe, ne köy isterim. Ben Allah'tan Enes gibi, Ebu Huzeyfe gibi, Ebu Hüreyre gibi, Ebu Zar-ı Gıfari gibi ve Ebu Said'in Hudri gibi adam isterim, adam. Bugün adama ihtiyacımız vardır. Enes'lere ihtiyaç vardır. Ebu Hüreyre'lere ihtiyaç vardır. Üsame'lere ihtiyaç vardır. İslam ordularını 19 yaşındayken yöneten, sevk eden Üsame gibi adama ihtiyaç vardır. Cenab-ı Allah onları bir an evvel bize yetiştirsin. Gençler, dünya sizi bekliyor ve sizi Hazreti Resulullah bekliyor. Gelecek istikbal sizindir. Onlar istese de istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.
3: Özel FM, sessiz yığınların sesi.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, ilim öğrenmek amacıyla yolculuğa çıkmaya karar verdi. Onun bu kararı, onlara gönderilen peygambere ulaştı. Peygamber, o genci yanına çağırdı ve şöyle nasihatte bulundu. Ey genç! Ben sana işinde öncekilerin ve sonrakilerin ilminin de bulunduğu üç şeyi yapmanı tavsiye ederim. Gizli ve aşikar, her halinde Allah'tan kork. Halka karşı diline sahip ol. Onları ancak iyilikle an. Yediğin yemeğe dikkat et. Ancak helal rızıktan olsun. Peygamberin bu öğüdünden sonra genç yolculuğa çıkmaktan vazgeçti.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 53. Havarilerin duası.
1: Rabbimiz, indirdiklerine iman ettik. Elçiye de uyduk. Bu nedenle bizi hakikate şahit olanlarla birlikte kaydet.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
0: Bir filizat kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltme eli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun Ahad de, sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi Ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir AIDS sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 40 1-14 Başakşehir.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
13: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
14: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
2: Reklam

Özel FM 103.2. Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz. Allah.

Mutluluğun en derin ve içten yaşandığı asıl saadet, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin varlığıyla bunu gerçekleştirmiştir. Çünkü model, örnek, rehber, bilgin ve hakim peygamberdi. İnsanların ve toplumların hayalleri, hedefleri, ufukları ve amaçları onun kimliğinde ve şahsında neşvu nema buluyordu. Mutluluk coğrafyasında yaşayan toplum tek bir cemiyet ve cemaatten teşekkül etmiyordu. Zira bu toplumda Yahudi, Hristiyan, Budist, Zerdüşt, müşrik, münafık, kafir, putperest ve tabii ki Müslüman bulunmaktaydı. Birbirlerinin inanç, kültür ve yaşam biçimlerine müdahale etmeyen bu toplumsal dokuya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat şahsi uygulama ve yöntemleri kalıcı damgasını vurmuştu. Ortaya çıkan hayat modelinde aile, sokak, mahalle, şehir ve nihayet yeryüzü coğrafyası için mutluluğun anahtarı gizlidir. Yüzyıllar sürecek toplumsal yaşamın ilkeleri ve sınırları Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayat ve uygulamalarıyla şekillenmiştir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bütün insanlara merhametli davranmış ve yolundan gidenlerden de aynı şeyi istemiştir. Ancak özellikle yetimlere çok merhamet gösterilmesini ısrarla hatırlatmıştır. Zira onun buyurduğu gibi, kaderi yalnız dua değiştirir, ömrü yalnız şefkat uzatır ve günah işleyenin rızkı kesilir. Yetimlere karşı anne şefkati gösteren Allah sevgilisi, her fırsatta onların hak ve hukuklarının gözetilmesinin mükafatını müjdelemeyi ihmal etmemiştir. O, kim Allah rızası için bir yetimin başına okşarsa, elinin değdiği her saç için sevap alacaktır dedikten sonra iki parmağını birleştirerek ve kim vesayetindeki kız veya erkek yetim çocuğa iyi davranırsa o ve ben bu iki parmak gibi cennette beraber olacağız demiştir. Ayrıca Efendimiz aleyhissalatü vesselam yetimlerin istismar edilip mallarına el konulmasının dünya ve ahirette karşılaşılabilecek şiddetli cezalardan olduğunu haber vermiştir. Toplum hizmetlerinde ve yararına kullanılacak olsa bile asla yetimlerin mallarına müdahale etmemiş ve başkalarının el koymasına da müsaade etmemiştir. Hatta onların mallarını bu iş için bağışlamalarına bile gönlü el vermemiştir. Söz gelişi, Mescid-i Nebevi'nin inşa edildiği arsa Ensar'dan Esad bin Zürare'nin himayesinde bulunan Sehel ve Süheyl adındaki iki yetime aitti. Bu iki yetim arsayı mescit yapılması için hibe etmek istemişler ancak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu kabul etmemiş ve bedelini bizzat ödemiştir. Anlatılan olaylar da göstermektedir ki Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam iyi bir erdemi yaymak için de kötü bir eylemin yayılmasını engellemek için de öncelikle uygulamalara kendisinden, ailesinden, akrabalarından ve yakınlarından başlamıştır. İzlediği bu yöntem onun vazgeçilmez peygamberi ve siyasi tatbikatlarındandır. Doğaldır ki böyle bir anlayışın toplum psikolojisi üzerindeki etkisi daha da güçlü olacaktır.

mutluluk çağında köleler kendilerine köle denmesinden utanıyor ve üzülüyorlardı. Bunun farkında olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabına kölem veya cariyem yerine oğlum veya kızım diye çağırmalarını istemiştir. Diğer taraftan kölelere de efendilerine Rab dememelerini, çünkü sadece Allah'ın Rab olduğunu hatırlatmıştır. Hazreti Ebu Zer bir defasında bir Arap köleye kötü davranmıştı. Köle de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme onu şikayet etti. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Ebu Zer'i azarlayarak, "Sen hala cahilsin. Köleler senin kardeşlerindir. Allah sana onlardan fazla kuvvet vermiş. Onlar senin meşrebine uymuyorlarsa sat o zaman. Allah'ın yarattığına zarar verme. Yediğinden yedir, giydiğinden giydir. Yapabileceklerinden fazla iş yükleme. Şayet fazla iş verirsen sen de onlara yardım et," demiştir. Kölelerin ve diğer mazlum insanların en büyük dostu ve yardımcısı olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, onları olumsuz şartlardan çıkarıp toplumda daha iyi bir yere taşımak için çok çaba sarf etmiş ve mücadele vermiştir. Onun zamanında çok sayıda köle ve cariye özgürlüklerine kavuşmuştur. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kölelerini özgür bırakmasının yanında hürriyetlerini kazananlara devlet kademelerinde görevler de vermiştir. Örneğin azatlı kölesi Zeyd bin Harise ve onun oğlu Üsame'yi, içinde önde gelen sahabelerin de bulunduğu orduların başına komutan olarak atamıştır. Köleler hususundaki uygulamaları özgürlük aşığı Peygamber aleyhissalatu vesselamın insanları etnik ve genetik kökenlerine göre tasnif edip derecelendirmediğini, bilakis yetenek ve erdemlerine göre sınıflandırdığını göstermektedir. Hastalara karşı davranışlarında müşfik olan Allah Resulü, onları ziyaret eder, bir terapist gibi konuşur, moral verir, dertlerine ortak olur ve şifa bulsunlar diye yüce yaratıcıya dua ederdi. Nezaket ve saygısı sadece hasta olanlara yönelik olmayan sevgi peygamberi aleyhissalatu vesselam, bir cenaze geçerken din ve inanç farkı gözetmeksizin asla oturmaz, hemen ayağa kalkardı. Onun için Hazreti Peygamber, "Sizden biriniz cenaze arkasından gitmezse cenaze kendisinden uzaklaşana kadar ayakta dursun," tavsiyesinde bulunmuştur. Ayrıca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hastaları, özellikle de ölüme yakın olan hastaları ziyareti, bir hastanın beklentilerini fazlasıyla karşılayacak derecede bir model oluşturmaktadır. Onun ziyaretleri genellikle şu şekilde cereyan etmiştir. Bir kimsenin ölümü yaklaşınca asap Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme haber verir. Aleyhissalatu vesselam da ölmeden önce hastanın yanına gider, onun bağışlanması için dua eder, son nefesine kadar yanında otururdu. Sahabe Allah Resulü'nün bu şekilde çok eziyet çekip yorulduğunu fark ettiler. Bu yüzden de herhangi biri öldükten sonra ölümünü haber verir oldular. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam cenaze evine gider, Allah'tan ölenin bağışlanmasını diler, cenaze namazını kılar, eğer toprağa vermesi gerekiyorsa bekler, aksi halde geri dönerdi. Kendisinin haberi olmadan defnedilen bir cenazeden haberdar olduğunda kendisine haber verilmemesinden dolayı burukluk yaşardı. Bir defasında sahabeden biri hasta olmuştu. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam birkaç kez onu ziyarete gitti. Hasta olan sahabe bir gece vefat etti. Efendimiz aleyhissalatu vesselam geç vakitte gelirse kendisine zahmet olur düşüncesiyle adamın ölümünü Allah Resulüne haber vermeyerek cenazeyi defnettiler. Hazreti Peygamber Efendimiz sabahleyin haber alınca olanlara üzüldü ve kabrine giderek cenaze namazını kıldı. Ayrıca sıkça arkadaş
dost ve komşularını ziyaret etmeyi de ihmal etmezdi. Onların sıkıntılarına ortak olur ve yardımcı olmaya çalışır. Bu adetinden Müslüman olmayanları da dışlamazdı. Önceki bölümlerde belirtildiği gibi gerçekten de onun ağır hasta Yahudi bir komşu çocuğunu ziyaret ettiği kaynaklarda bize bildirilmektedir. Misafirlerine karşı çok yakın bir ilgi gösteren kutlu peygamber, nübüvvetten önce de misafirperver ve cömert bir kişiliğe sahipti. Medine'de zengin, fakir, dost, düşman, gelen herkese kapısı açık, son derece misafirperver, cömert ve ikram sahibiydi. Onun evini farklı ırk, din ve kabileden çok sayıda insan ziyaret ederdi. Sevgi insanı onları karşılar, bizzat kendisi hizmet eder ve ihtiyaçlarını gidermeye çalışırdı. Ayrıca evine gelen misafirler mutlaka Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın kendilerine verdiği bir hediye ile geri dönerlerdi. Hatta Efendimiz aleyhissalatu vesselamın misafirperverliği Müslümanlarla sınırlı kalmamıştı. Dini, ırkı, sosyal statüsü farklı olan tüm insanlar onun tarafından aynı şekilde karşılanmış ve sıcak bir muamele görmüşlerdi. Müşrikler ve Yahudiler onun evine misafir olmuşlar ve hiçbir ayrıma uğramadan konuk edilmişlerdi. Habeşistan'dan gelen bir Hristiyan heyetini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde misafir etmiş ve ayrıca onlara kendisi hizmet etmiştir. Yine bir defasında müşriklerden birisi ona misafir olmuştu. Ona bir keçinin sütünü verdi ve müşrik tamamını içti. İkinci keçininki verildiğinde onu da içti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam adam doyana kadar ona süt ikram ettiler. Bazen misafirlerine evdeki her şeyi ikram etmeleri sonucunda Allah Resulü ve ailesine yiyecek hiçbir şey kalmamış ve onlar da aç olarak yatmışlardı. Bu tür haller Peygamberimizin hayatında sıkça meydana gelen sıradan olaylar olarak devam etmiştir. Evinde misafir bulunduğunda Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam aralıklı olarak kalkarak misafirlerinin ihtiyaçları olup olmadığını kontrol ederdi. Bunun yanı sıra Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir yere ziyarete gittiğinde sonsuz tevazu ve saygıdan dolayı sohbet esnasında kendisine özel ayrı bir yer tahsis edilmesini hoş karşılamaz ve herkesin oturduğu yerin dışında başka bir yeri tercih etmezdi. Kendisi ashabın bulunduğu bir yere geldiğinde ayağa kalkılmasından hoşlanmaz, neresi boşsa hemen oraya otururdu. Yani o yaşadığı çağın kabile reisi, devlet başkanı ve krallarının hiçbirisiyle mukayese edilemeyecek kadar tevazu sahibiydi. Onlar gibi insanlardan farklı bir şekilde lüks ve saltanat içerisinde hayat sürmekten uzak dururdu. Efendimiz aleyhissalatu vesselam beraber oturduğu dost, arkadaş ve misafirlere karşı saygısızlık olmasın diye ayaklarını dahi uzatmaktan haya ederdi. Yanına gelen, onu ziyaret eden herkes ondan büyük ikram ve saygı görürdü. Öyle ki çoğu zaman ziyaretçisini üzerine oturtacak bir şey bulamadığı zaman hırkasını çıkarır, yere serer ve misafirinin onun üzerine oturmasını isterdi.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetçilerine karşı olan davranışları onun kemalatının bir başka veçhesidir ve gelecek nesiller için daima seçkin bir numune olarak kalacaktır. O daima kendisine hizmet edenlere büyük bir şefkat ve nezaketle muamele etmiş, işlerini aksattıklarında bir kere bile onlara bağırmamış, eziyet etmemiştir. Yanında uzun süre bulunan Enes'in anlattıkları bunu ispatlamaktadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sabah namazını kıldığında Medine'deki hizmetçilerin su dolu kapları getirdiklerini ve peygamberin elini bu kaplara daldırdığını anlatır. Evlatlığı Enes, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin asla uygunsuz söz sarf etmediğini, konuşmalarında lanet ve zem olmadığını, birini azarlarken bütün söylediği şeyin derdin nedir, alnın yerde sürülsün demekten ibaret olduğunu bildirmiştir. Enes bir başka anlatımında başından geçen bir olayı şöyle nakletmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 8 yaşımdan itibaren 10 yıl hizmet ettim ve o beni elimin zarar verdiği şeylerden ötürü hiç azarlamadı. Ailesinden biri azarladığında ise onu bırakın çünkü bir şey takdir edilmişse o şey olur demiştir. Rahmet peygamberi zayıflara, fakirlere, köle ve hizmetçilere daima şefkat ve merhametle muamelede bulunmuştur. Böylelikle onlar içinde yaşadıkları toplumun gerçek bir parçası olduklarına inanmışlardır. Hazreti Peygamber Efendimiz onlarla toplumun zengin fertlerine nazaran daha fazla beraber olmuştur. Nihayetinde son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamaları kendisinde sonraki takipçileri için en önemli ve bağlayıcı birer ilkeler manzumesidir. Hiçbir Müslüman, Yüce Allah'ın ve onun peygamberinin hak, hukuk ve ödevler çerçevesinde ruhsat vermediği ilke ve prensipleri toplumuna ve diğer toplumlara dayatma ve zorlama imtiyaz ve gücüne sahip değildir. İslam, dili, dini, ırkı, rengi, inancı, kültürü ve ideolojisi birbirinden farklı, hatta bazı zamanlarda birbirine zıt toplumsal grupları bir arada, birlikte yüzyıllardır yaşatma ortamı ve fırsatını insanlığa hediye etmiştir.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeri programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Gazze'li Müslümanlar temel ihtiyaçları olan suya ulaşmakta büyük zorluklar yaşıyorlar. Umutol İnsani Yardım Derneği olarak desteklerimizle kardeşlerimize tankerlerle temiz su ulaştırıyoruz. 5 tonluk bir tanker su destek bedeli 1000 liradır. Desteklerinizle gerçekleştirilen tanker su dağıtım videolarını sizlere gönderiyoruz. Umutol İnsani Yardım Derneği. Gazze'ye Umutol. 0212 523 03 30 umutol.org.
4: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakaylar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
5: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.

0: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
1: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
2: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
3: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbim

0: Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
1: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
2: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
3: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com, telefon 0212 286 06 12, Maslak.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
6: Saat 8. 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
7: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
8: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.
9: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve lakabatu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. İlâ amin. Vesselamu aleykum ve rahmetullah. Dünden bugüne her inanç sahibi inan genel olarak inandım demeyi yeterli görmüş. İnandım demeyi, bir şeyi kabul etmeyi, bilmeyi, yerine göre tasdiklemeyi inanç olarak yeterli görmüş. Bakın Yahudi toplumlarına, Hristiyanlara, Hindu, Budistlere, dünyanın nice yerlerine, gelin daha yakınınıza İslam toplumuna bakın. İnandım demenin ağırlıklı olarak kitleler üzerinde yeterli olduğu bir durum. İnanmayı, var bir şey var kabul etmeyi inanç olarak yeterli gören dünya insanı. İnandım demenin sadece bir şeyi kabul, yani inanmanın dindeki karşılığı eğer güvenmek ise, iman güvenmek ise, inandım demek ben inandığım o şeye güveniyorum der ve gereği de beklenilir. Ama bugünün inandım diyen kesimleri, biz de inanıyoruz, kabul ediyoruz diyenler, ameli gerekli görmeyen ağırlıklı sınıflar. Ya da amelin bir kısmını yapar, namazıyla, orucuyla, haçcıyla, komşuluyla, akrabalığıyla, ikramıyla, infakıyla amel bölümünü yapıyor ama inanç bölümünü sadece inanmak, kabul etmek olarak değerlendiriyor. Dolayısıyla da asli olarak asıl inanması gereken unsurların yanında tali unsurları da devreye sokuyor inanacağı. Firavun'a göre o da bir inanç sahibiydi. Allah'a inanıyordu. Ama kendi ve yönettiği toplum üzerinde etkili ve yetkili olmada Allah'a kendini eş benzer tutuyordu. Yetkili görüyordu. Ama Allah inancı olan bir gün. Nemrut hakeza, Mekke şir toplumu, Allah'a inanan, onun için yerine göre namazı, oruç tutan, hac yapan, dinin birçok, İbrahim Aleyhisselam'dan gelen dinin birçok emrini yerine getiren insanlar. Ama bazı işlerinin garanti olması, dünyada ulaşacakları, ahiretteki ulaşacakları şeylerin garanti olması için araya bir takım aracılar, vesileler koyma çabası. Yeryüzündeki dinden bilginin eksikliğinin gerek tahrip edilerek, gerek almayarak dindeki eksik bırakılan birçok alanı kendi fikirleriyle, yasalarıyla, görüşleriyle doldurup meclisler oluşturarak, din adamları sınıfı oluşturarak dindeki eksik bırakılan ya da kendilerince bıraktıkları o bölümü kendi fikirleriyle, yasalarıyla, görüşleriyle doldurdular. Dünden bugüne de bu manada bir şey değişmemiş. Dün ellerinde kitap olmayan toplumların bir mazereti olsun, bugün ellerinde kitap olan, değişmemiş, tahrip olmamış bir kitap ellerinde olan İslam toplumunun bu manada bir mazereti kalmaz. O zaman İslam toplumunda yaşayan Yahudiler ve Hristiyanların inandım demeleri bir sürü eksikliğe rağmen kabul olabilsin. Yani mantığı bozuk olan, bozulmuş olan bir dinin içerisinde bozuk bir inanç ve yaşantı denilsin. Ama ellerinde sağlam kitap ve örneklik olan İslam toplumunda inandım demenin yeterli olmaması gerekir. Bir kısım ibadetleri, dinin emirlerini yerine getirmekle Müslüman kabul olunmaması gerekir. Çünkü kitap elde sapasağlam, belki 100'ün üzerinde, 120 civarında yasak, 200'ün üzerinde yapılması gereken emirleri kitap apaçık bildirmiş. Nelerden sakınılması lazım, nelerin yapılması lazım ortaya konulmuş. O zaman yeni bir inanç oluşturmaya ihtiyaç bırakmamış, bırakılmamış. Yeni bir amel, yeni bir ahlak ölçüsü, yeni bir hukuk, siyaset, ceza yasası, komşuluk, akrabalık, kardeşlik ölçüsü, gözün neleri görüp görmeyeceği yeni bir ölçü, kulağın işitip işitmeyeceği, dilin neleri konuşup konuşmayacağı, sakınacağı meseleler, elin yapıp yapmayacakları, kalpteki akıl, irade, vicdanın nasıl çalıştırılacağıyla alakalı her şey ortaya konulmuş, geriye sadece bilginin alınması kalmış. Bilgi ciddi manada kıymeti değerli bilinmediği için ilme bakılan zayıflığın getirisi yüzeysel inanç, yüzeysel teslimiyet. Ellerinde bozulmuş bir din olan Hinduların, Budistlerin, Yahudilerin, Hristiyanların ya da diğer inanç sahiplerinin yaşadığı ve inandığının aynısını bugün İslam toplumu inanıyorsa burada bir problem var. Yani bir şeyi vurgulamaya çalışıyorum. Dinleri bozulmuş, tahrip edilmiş olan toplumların siyasetleri, hukukları, ekonomileri, ticaretleri, inançları, yaşantılarıyla İslam toplumunun yaşantılar arasında bir fark gözükmüyorsa burada bir problem var. Ellerinde sapasağlam olan kitaba yönelmemeleri, kendilerine ulaşan Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliğini her alanda almak istememeleri. Almamaları diyemiyorum, almak istenmediği içindir. Eğer bir değişim, dönüşüm yoksa, bunca sapasağlam bilgiye rağmen bunca haddi aşmalar, şirk, küfür, nifaklar, haramlar bu kadar yayılmışsa burada bir problem var yani. Ve bu problem anlaşılmıyorsa insanlar dini öğrenmeye ihtiyaç duymuyor. Dini aynen ehli kitabın yaptığı gibi, Yahudi ve Hristiyanların yaptığı gibi din adamlarına teslim etmişler. Onlar da dinden, kitaptan neyi arz ediyorlarsa, canları neleri söylemek istiyorsa onları gündem yapıyorlar. Toplumun neye ihtiyaç duyduğuna bakmıyorlar. Bu toplumun inanca mı ihtiyacı var, ahlaka mı ihtiyacı var? Hakimiyetin kime verilip verilmeyeceği meselesinde bir problem var. Bununla alakalı ayetleri gündeme alıp almama düşünceleri yok. Toplumun ihtiyacına bakarak inanç, ahlak ve yaşantı içerisindeki, toplumsal yaşantı içerisindeki ihtiyaç duydukları şeylere bakmadan bir kısım ahlaki değerlerle ilgili hükümler, ibadet, zikir, tesbihatla ilgili hükümler ya da Kur'an, kitap, Allah'ın hükmü, tartışma, eleştirme, kınama kitabı, kavramlar ve kelimelerini inceleme kitabı, edebiyat yapma kitabına dönüştürülmüş.
4: bunu yapan, bu dönüşmeyi, değiştirmeyi yapan, bu eleştiriyi yapanlar farklı bir alanda toplumu saptırıyorlar ve aldatıyorlar. Bir kesimi eleştirirken başka bir kesime dokunmuyorlar. İşin nihayetinde de inandım demeyi yeterli gören fertler ve toplumlar oluşmuş. Dinin bir kısım emirlerinde yapmakla da cennet hayali uman nesiller, gençler, toplum, yapılar, gruplar, cemaatler oluşmuş durumda. Oysa ki Rabbimiz Ankebut suresinin 2. ayetinde insanlar iman ettik demekle bırakılacaklarını ve imtihan edilmeyeceklerini mi sandılar? İnsanlar inandım demekle, iman ettik, amennâ demekle, biz de müminiz demekle bırakılmayacaklarını, sınanıp denenmeyeceklerini, imtihan olunmayacaklarını mı sandılar? Oysa ki birçok ayet-i kerimede Rabbimiz yeryüzüne geliş amacını bildirir. Sınanıp deneneceğini, kimin daha güzel amel edeceğini ortaya konsun için imtihanlardan, sınamalardan geçireceğini bildirir. Ayrıca sınamanın hangi yönlerden olacağını ayetlerle bildirdiği gibi geçmiş ümmetlerden örneklerle de bildirir ki sınanmanın çeşitini, oradaki korunacak tavrı, sabrın, tevekkülün nasıl olması gerektiğini de bildirir. İnandık demek, şimdi iman etmek, ben Allah'ı kabul ediyorum, Rab olarak kabul ediyorum, hakim, üzerime hüküm koyucu olarak kabul ediyorum, yöneten, sek ve idare eden Rab kabul ediyorum, itaat edilecek ilah kabul ediyorum, evet kabul ediyorum, sığınılacak, yardım istenilecek veliyim, güvenilip hayatın teslim edileceği vekil olarak kabul ediyorum, sahibimiz, malik, yöneten, melikimiz kabul ediyorum, ama hayatım üzerinde hiçbir etki ve yetkili olmasın, hiç beni sınamasın, denemesin, hastalıklarla, sıkıntılarla, musibetlerle sınayıp denemesin bakışı. Bakın etrafa, kendi nefsimize de bakalım. Hiç kimse denenmek istemiyor. Oysa ki sınanma, denenme mutlak olacak. Herkesin farklı yönleriyle bizim isteyeceğimiz, taşıyamayacağımızı yüklememiz. Ya Rabbi bizlere taşıyamayacağımızı yükleme diye dua ettiriyor. Sınanma mutlak olacak. Bu sınanma illaki bir kaza, bir hastalık, kanser, yaralanma, bir uzun kopması, hapis olması gerekmiyor. Bazen incitecek bir söz, ayağınıza bir taşın takılması, elinize bir dikenin, iğnenin, bir şeyin batması, moralin bozulmasından tutun, kalp huzursuzluklarına varıncaya kadar, komşu akrabalardan, çocuğunuzdan, eşinizden, etrafınızdan gelecek küçüğünden büyüğüne imtihan bir sürü çeşitli. Herkesin farklı farklı imtihanları. Sınanıp denenecek insan, birini Allah-u Teala görme yeteneği vermemiş, onunla imtihan ederken birine görme yeteneği vermiş, o görme işini nasıl kullandığıyla imtihan ediyor. Birine el vermemiş, onunla imtihan ediyor. Birine el vermiş, bu eli nasıl kullanıyor? Birine kulak işitme özelliği vermiş, birine vermemiş. Birine sabır, birine bu işitme işini nasıl yapıyor? Bu kulakla ne işitiyor? Zeka vermiş başına, birine zeka vermemiş, özürlü yapmış, birine zeka vermiş. Bu zekayı hangi bilgiyi doldurdun? Birine akıl irade vermemiş, deli sınıfına saymış. Birine akıl irade vicdan vermiş, bununla imtihan ediyor. Bu aklı, muhakeme muhasebe yapacak olan aklı ne için kullandın? Kimin için kullandın? Ya da kullandı mı? İradeyi hak tarafına mı, batıl tarafına mı kullandı? Vicdanla sorgulama yapıyor mu? Kendine, ailesine, eşine, çocuğuna merhamet vicdanını kullanıyor. Dünyanın herhangi bir yerindeki müminlere karşı aynı vicdanı kullanabiliyor mu? Yani Allah-u Teala bir şeyi, birine fakirlik veriyor, birine zenginlik veriyor. İkisi de imtihan çeşidi. Birini sabrıyla sınayıp denerken, birisini genişlikle, rahatlık içerisinde bakalım nasıl bir kulluk yapacak. O zaman imtihanın çeşidi çok geniş. Yani insan biz de inanıyoruz demekle bırakılmayacak. Ben Allah'ın Rabbliğini kabul ediyorum diyorsa kişi, inandım, neye iman ettim? İman ettim, yani güvendim. Ben Allah'ın hakim sıfatına güvendim. Yani beni yaratan o, üzerimde tek hüküm koyucu hakim olarak onu seçtim dedim, kabul ettim. Şimdi bakalım hayatımın herhangi bir alanında gözümün neyi görüp görmeyeceğinde hakim Allah-u Teala mı, ben miyim? Ya da bir başkası mı? Siyasi ve din adamları mı? Toplum mu, etraftakiler mi? Dilimin neleri konuşup konuşmayacağıyla alakalı. Hüküm koyucu hakim Allah-u Teala mı? Din adamı, siyasiler mi, nefsim mi? Elimin ne iş yapacağı, kulağımın neler işiteceğiyle alakalı, ilahir. Evet, iman ettim Allah'ın hakim sıfatına, Rab sıfatına iman ettim, İlah sıfatına iman ettim. Bakalım benim dilim, gözüm, elim, kalbim kime itaat edecek? Kime itaat ediyorsa ilahı o olacak. İman ettik, Allah'ın sıfatlarıyla kabul ettim demekle iş bitmiyormuş da, iman ettiğimiz Allah'ın sıfatlarına ruhumuzu, kalp bölümümüzü ve bedenimizi teslim ettik mi? Alın sınanma, denenme. İman ettik demek yeterli mi? İman ettik, evet Kur'an'ı kabul ettim, tamam. Şimdi kabul ettim dediğimiz Kur'an'ın hükümlerine güvenip hayatımızı teslim ediyor muyuz? O zaman Kur'an'a iman gerçekleşecek. Kur'an'a iman kabul algılıyor toplum. Bir şeyi kabul ettim demek, yani inandım, kabul ettim, evet doğru, Allah tarafından gönderildi, bizim kitabımız demek yeterli değil. Kabul ettim dediğiniz o kitaba güveniyorsanız iman oluyor. Onun hükümlerinin herhangi birinin yerine bir başkasının hükmünü, din adına ya da siyasi alanda bir insanın fikrini, düşüncesini, yasasını, görüşünü getiriliyor ise, Kur'an'ın bütününü kabulle beraber tercih ettiği başka bir hükümde Kur'an'ın o hükmünü almamış, o hükmüne güvenmemiştir. Hakimiyet insana verilir ise o zaman insanın hükmü, yasası, ölçüsüne güvenilmiş, Allah'ın hükmü olan Kur'an'a güvenilmemiş, yani Kur'an'a iman gerçekleşmemiş olur. Bunun ötesi, bir öncesinde de o Kur'an'ı indiren hakim olan Allah'ın hüküm koyuculuğu, hakim sıfatına güvenilmemiş. Kur'an'ı hayatına sokmayan, Kur'an'ın herhangi bir hükmünü almayan, hayatına sokmayan, bilmeyen, bunun yerine başka hükümleri kabul eden, yaşayan, Allah'ın hakim sıfatına güvenmediği için onun hükmünü almıyor. Sevk ve idare etmede Rab sıfatına güvenmemiş olur. İtaat edilmede, övülüp sevilmede ilah sıfatına güvenilmemiş olur. Allah-u Teala'yı yaratıcı kabul ediyor ama üzerinde hakim, sahip, egemen, istediği gibi kural ölçü koyabilen malik kabul edemediği için yönetip sevk ve idare etmede melikliği teslim edemiyor. Çünkü Allah'ı kendisine mutlak sahip olarak, malik olarak göremediği için, güvenemediği için. Allah-u Teala bizi kitabıyla, inandık kitaba, şimdi kitapla bizi imtihan ediyor. Şu kadar yasak var, şu kadar emir var. Ne kadarına uyuyorsun? O kadarına güvenmişsindir. Kur'an'ın emir ve yasaklarının ne kadarına güvendik? 120 civarında yasaktan bahsediliyor. Belki 250 civarında yapılması gereken emir. Ne kadarı biliniyor? Birçoğu belki yapılıyor farkında olunmadan. Ama bilinçli ve şuurlu olarak Kur'an'ı kabul ettim diyenin bu Kur'an'ı, kitabı bilmesi lazım ki tasdiki doğru olsun. Yani kabul ediyorum ama nasıl bir kitabı kabul ettiğimi bilmiyorum. Kabul ettiğim dediğim kitabın içeriğini bilmiyor isem nasıl güveneceğim? İçeriğini bilmiyorum ki güveneyim. Dolayısıyla da kitap tanınmadan itaat gerçekleşmiyor ve İtaat edilecek başka merciler aranıyor. Kitapta bilmediğimiz, eksik bıraktığımız o noktayı başka yerlerden doldurmaya çalışacağız. Resul'e iman ettim diyen hayatın birçok alanlarında ne kadar Allah'ın Resulünü örnek aldığına bir bakması lazım. Ne kadarını örnek alıyor? Ne kadarının örnek aldığı sorusunun cevabını sağlam nasıl verebilir? Resulullah'ın Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını ne kadar tanıdığıyla alakalı. Ne kadar az tanıyorsa o kadar çok uyduğunu düşünecek. Sorsanız çok Aleyhisselatü Vesselam hayatının çok bölümüne uyuyor görecek. Az bölümünü bildiği için. Hayatının bütününe bir baksa, Mekke'deki iman, güven, o teslimiyetteki ahlaklı bölümü, Medine'nin devlet yönetim, hukuk, ekonomisi, siyaseti, ceza yasası, miras meselesi, savaş hukuku, barışı, ganimet meselesi, ibadetlerin türleri, sosyal toplumsal ilişkiler, akrabalı komşuluklar ilahir. Ne kadar geniş Kur'an bilgisi, o kadar Kur'an'a bağlılığımızı gösterecek. Kur'an'a iman ettiğimizin, güvendiğimizin göstergesi olacak. Ne kadar Resul'ün hayatını genişçe tanıyoruz ve kendi hayatımızda bir kıyaslama yaparak bağlılığımızın ne kadar olduğunu göreceğiz. Bilgi ne kadar az, o kadar çok mümin, Müslüman olduğumuzu düşünürüz. Bu bilginin yanında bir de ne kadar sağlam olduğuyla alakalı. Evet, ortada bir sürü bilgi dolaşıyor. Bir sürü bilgi Kur'an ve sünnet merkezli gösterilerek kişinin fikri olarak sunuluyor. İnsanlar kendi fikirlerini dinden diye sunarak ayetler anlatıyor, hadisler ortaya koyuyor ama işin sonucunda, nihayetinde kendi fikrini öne çıkararak, kabul ettirerek iş noktalanıyor. İnsanlar inandık demekle hemen diyor bırakılacaklarımızı zannediyorlar Rabbimiz. Hiç sınanmadan, denenmeden, imtihana çekilmeden bırakılacak değiller buyuruyor. O zaman hiçbirimiz, yani malı verdi, zenginliği verdi, arabayı verdi. Şimdi bu arabayı nasıl kullanıyorsun? Şimdi al sana imtihan. Allah'ın dini için bu araba nasıl, ne kadar koşturuyor? Sağlıklı konuşan bir dil, bu Allah'ın dini için bu dil ne kadar konuşuyor? Alın size konuşulacak bu din, güzel bir, sizin meramınızı anlatacak, işiniz gücünüze para kazandıran bu dil, muhabbet sohbet etmenize, insani ilişkilerinize, meramınızı anlatmanıza yarayan bu dil ne kadar size ahireti kazandırıyor? Alın, siz dilinizle imtihan olunuyorsunuz. Konuşma yeteneğinizle imtihan olunuyoruz. Sınanma çok geniş. Bakara suresinin 14. ayetinde sizden öncekilerin başına gelenlerin benzeri sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Onlara yoksulluklar ve sıkıntılar dokunmuştu ve şiddetle sarsılmışlardı. Ve Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar. Tarihte Kur'an'ın bize bildirdiği birçok sıkıntılardan bahsedilir. Kur'an çok yönlü bir tarihi sunum yapar. Yaklaşık 2500 civarında ferdi, aile, toplumsal, yönetim, siyaset, hak, batıl adına bir sürü örneklikler. Genişliğinden darlığına, hastalığından sıhhatli oluşuna, makam sahibinden çiftçiye, köylüye, çobana, hayatın birçok alanından örneklikler verir. Genişliklerden, darlıklardan, sıkıntılardan bahseder ki bu imtihanın, yeryüzüne geliş amacına uygun sınanma, denenmenin bir göstergesi. Siz kendi sıkıntılarınıza, çektiklerinize, sıkıntı diye baktıklarınıza bir bakın, bir de sizden öncekilerin başına gelenlere. Onlar da bir insan. Onlar da aynı amaçla yeryüzüne yaratıldı ve aynı amaçla yeryüzüne gönderildi. Onların da kazandıklarının sonucunda cennet ya da cehennem var. Sizinki de. Birilerin, ya da şu an dünyaya bakın. Bakın dünyanın nice yerlerine, en son olan hadiselerle bir Gazze'ye bakın. Sıkıntının, zulmün daha fazla olduğu bir yerde Allah-u Teala onları sınayıp deniyor. Bizi belki biraz daha rahat bir alanda. Sınanma her yerde var. Kişinin kaldırabileceği kadar. Çok rahatın, geniş bir ferahın, huzurun içerisinde çok ağır imtihanları insan bir anda kaldıramayabilir. Nice ağır imtihanları kaldıranların, insanların, toplumlara bakın, yaşadıkları dönemler, o hallere, doğdukları an itibariyle sıkıntının içerisinde, eziyetin, ölümün, yaralanmanın, bombalanmanın içinde, gözünü açmış, bir şeyi anlamış, kavramış, o halin içinde öyle yetişmiş. Genişliğin içerisinden bir anda ağır bir yükün altına girdiği zaman kişinin onu kaldırması zor. Allah-u Teala bir şeyle sınayıp deneyecekse mutlaka onu kişiyi kaldırabilecek hale getiriyor. Medine'deki inen ayetler, emirler Mekke'de inseydi, vay Müslümanların haline. birçok emri nasıl yapabilirlerdi? Nasıl yerine getirebilirlerdi? Yani Ayşe validemizin bununla alakalı eğer Medine'de inen ayetler Mekke'de inmiş olsaydı kimse Müslüman olamazdı. Yani dinin her emrini yerine getiremezdi. Yani mümin olamazdı demiyorum, Müslüman, teslim olamazdı. Birçok emri yapamazdı. Üzerinde yük, yapması lazım ama yapacak ortam şart yok. Müsaitlik yok. Allah-u Teala kişinin o yükü taşıyabilecek hale, duruma geçtiği zaman yüklüyor üzerine. Taşıyamayacağını yüklemiyor. Bugün din adına bir şey anlatılırken, konuşulurken, izah edilirken, fetvalar verilirken kişilerin durumlarına da bakmak gerekir. 50-60 yaşındaki bir kişi 20-30 yıldır bir davanın, yolun, inancın içerisinde, 17-18-16 yaşındaki bir gençten, 20'li yaşlardaki bir gençten kendisi gibi bir olgunluk, dirayet, feraset beklememesi gerekir. Ya da gençler yaşı 60-70'e gelmiş olan büyüklerinin kendileri gibi aktif, faal, heyecanlı olmasını beklememesi gerekir. Herkesin konumuna, yaşına, bulunduğu ortama, şartlara göre eleştirmek lazım. Birinin kaybedecek hiçbir şey yok, geniş geniş konuşuyor. Birinin kaybedecek çok şeyi var, o da tedbirli konuşur, ona göre konuşuyor. Kimse sınanmadığın bir söz var ya, bir kimse, herkes sınanmadığının masumu değil, sınanmadığımız şeyin masumu olamayız. Hele bir sınanalım bakalım, o sınanmanın sonucunda bizden ne çıkıyor? Yarının ne getireceğini bilmeyen her mümin geçmişe bakacak, nice zulümlerin, haddi aşmanın insan üzerinde uygulandığı dönemlere, fertlere, onların sabırlarına bakacak. Firavun gibi bir zalimin karşısında seni Rab kabul etmiyoruz, ilah kabul etmiyoruz, Musa ve Harun'un Rabbine güvendik, iman ettik, yani güvendik, sana güvenmiyoruz diyen, bu ölüm pahasına yapabilen bir teslimiyet. Ateşe atılma pahasına imanlarından taviz vermeyen ashab-ı Uhdud, Mekke'de ölüm pahasına imanlarından vazgeçmeyen bir avuç mümin. Tarihte nice örnekleri. Zalim olduğu için idareciye boyun eğmeyen, onun emriyle görev almayan, şehit edilen İmam-ı Azam. Özür beyan etse, affedilmeyi istese affedilecek ama kendi hata yapmadığı için, hakkı ortaya koyduğu için ölümü göze alıp şehadeti göze alabilen bir Seyyid Kutup. Dünden bugüne bir sürü örnekleri daha. İşte bakın Gazze'ye, haklı davalarında ölüm pahasına bir mücadele. Yanında da hazırlıklarını yaparak, mücadelelerini vererek, üzerlerine düşen sorumluluğun gereğini yapma çabasında. Gelin bu tarafa, bize sadece inandım demeyi yeterli gören topluluklar, cemaatler, fertler, aileler, yetişen nesiller, anne babası mümin ise onun mümin oluşuna güvenen, o mümin ise ben de müminim bakışında inandım demeyi yeterli gören yetişen nesiller. Hiç sınanmak, denenmek, imtihan olunmak istenmiyor. O zaman kadere iman, kadere iman, ben Allah'ın benim için takdir ettiği ne varsa ona güveniyorum demek. Allah'ın takdir ettiği kader, eğer Allah'ın benim için yazdığı, sınayıp deneyeceğiz, imtihan edeceğiz. Yani inandım demek de yeterli görmeyin. Sizden öncekilerin başına bizim takdir ettiğimiz, belirlediğimiz bir sürü sınanmalar oldu. Savaşlar, ölümler, yaralanmalar, ateşe atılmalar, eziyet, işkenceler oldu. Bunlar sizin başınıza da gelebilir. Yani ben imtihan gereği sizlerde bunların bir kısmıyla sınayıp deneyebilirim. Açlık, ölüm korkusu, açlık korkusu, malların, canların yok olma endişe ve korkusuyla sizi sınayıp deneyebilirim. Ama hangi tür olur, ne zaman olur bilmeden mümin yaşar. Ama işin nihayetinde şunu bilir ki, şuna güvenir ki, ben Allah'ın benim için takdir ettiğine güvendim. Dolayısıyla bana taşıyamayacağım yükü de yüklemeyeceğini bildirdiğine göre başıma ne geliyorsa benim taşıyacağım der. Bu düşünceyle imtihanı, sınanmayı bekler, geldiğinde de ahvah etmez. Neden, niçin sorgusu yapmaz. Ben sınanacağımı biliyordum. Ama çeşitini bilmiyordum. Hangi sınanmadan geçeceğimi bilmiyordum der. Ha, demek ki imtihan çeşidim buymuş. Bugün sevindiğiniz, küçük çocuğunuz, çocuğum oldu diye mutlu, sevinçli olduğunuz, göz aydınlığı dediğiniz çocuk, büyüme safhasına gelinceye kadar aileler ne çektiğine bir baksın. Gece gündüz uykusuz kaldıklarına, hastalıklarıyla uğraşmalarına, yaramazlıklarına, büyürkenki asiliklerine, baş kaldırmalara ilahir. Ta ki evini barkını kurdunuz, bir düzen oluşturdunuz, yine bitmez de hadi diyelim bitmiş olsun. 20-25 yaşına kadar uğraşırsınız. Normalde göz aydınlığı, huzur, mutluluk dediğiniz çocuk, kişi ölünceye kadar onun gündeminden düşmez. Düşüncesinden, kalbinden çıkmaz. Sürekli ondan, mutlaka ölünceye kadar kişi çoluk çocuğundan sıkıntı yaşar. Herkes evlenmiş, çoluk çocuğu var, işi gücü var. Çoluk çocuk birbiriyle kavga eder, gelinler birbiriyle kavga eder, tartışır. Anne baba sıkıntısını, derdini çeker. Bak hepsi imtihan. Yani imtihan bir çocuğun olmasıyla başladı diyelim, çocuk üzerinden sadece. O anne baba ölünceye kadar o çocuklarla imtihan olunur. Kendi sorumluluğu, kendinden kaynaklanan imtihan, bedeninden kaynaklanan imtihan, etrafından, komşu akrabalardan, eşinden, çocuklarından sıkıntı hiçbir zaman bitmez aslında. Mesele, biz sıkıntıyı hangisine diyoruz? İmtihan hangisine diyoruz? Yokluğa imtihan diyoruz da varlığı imtihandan görmüyor muyuz? Ne ki bizi zorluyor, sınıyor, denetiyor? Bir şeyi korumak, muhafaza etmek, himaye etmek, yetiştirmek, eğitmek, kazanmak, harcamak, hepsi birer imtihan. Bu bazen zorlu, bizi zorlayacak derecede, bazen hafif. Bazen bana göre hafif, aynı imtihan bir başkasına göre ağır olabilir. Ama işin nihayetinde, Mü'minun suresinin 1. ayetinde, 10. ayete kadar müminlerin vasfından bahseder ve sonucunda da Firdevs cennetlerini vaat eder Rabbimiz. Ama surenin, Mü'minun suresinin 1. ayeti, muhakkak ki müminler kurtuluşa ermiştir. Kurtuluşa eren, ahirette cenneti hak eden, kazanan ancak müminlerdir diyor. O zaman Rabbimiz bir ölçü koyuyor. Kurtuluş için namaz yeterli değildir, oruç, hac yeterli değildir, güzel insan olmak, ahlaklı olmak yeterli değildir. Eğer yeterli olsaydı Ebu Talib için yeterli olurdu. Orada belki de 60 defa hacca, belki 70 defa hac yaptı. 80'li yaşlarda vefat ettiyse, 10 yaşından sonrasını sayın, belki de 70 kez hac yaptı. Kabe'nin içinde bu adam. Ahlaklı, güzel bir insan, iyiliksever bir insan, inanan bir insan, İbrahim Aleyhisselam'ın yoluna sadık bir insan. Son dini kabul etmedi, son kitabı kabul etmedi belki ama kendisinden 2500 sene önce yaşamış İbrahim Aleyhisselam'ın yoluna sadık bir adamdı. Samimi bir adamdı o yol için. İbadet yeterli olsaydı Yahudi ve Hristiyanlar için de yeterli olurdu bugün. Hindu, Budistler için de yeterli olurdu. İnandım demek de yeterli değil. İnandım dediğine, güvendim dediğinize, güvenin gereğini yerine getirmek gerekir. İbadet bu manada değil, müminler kurtuluşa ermiş. Kim Allah'a bütün sıfatlarıyla güveniyor ve o sıfatlarını Allah'a haskılıyorsa o mümin. Kim Kur'an'ı bütünüyle kabul etmiş, her hükmüne baş göz üstüne deşmiş, güvenmiş, o emri yerine getirmek şart oluştuğunda da onun gereğini itaat ettim diyerek yerine getiren mümin, sadece inandım demekle bırakmaz, güvendim demekle bırakmaz, onun gereğini de yerine getirecektir. Şartlar oluştuğunda, imkan oluştuğunda, o emir üzerine artık vacip oluştuğunda. Hucurat suresinin 15. ayetinde de Rabbimiz, müminler ancak o kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne iman ederler, sonra imanlarında şüpheye düşmezler. Mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad ederler. İşte imanlarında sadık olanlar onlardır. Bak bir önceki ayet Mü'minin suresinin birinci ayeti. Muhakkak ki müminler kurtuluşa ermiştir. Allah'a, kitabına ve Resulüne güvendim diyenler kurtulmuş. Sonra bu güvendim diyenler Hucurat suresinin 15. ayetiyle de müminler o kimselerdir ki, yani Allah'a, kitabına, Resulüne güvendik. Ahirette kurtulacak olan bu müminler öyle kimselermiş ki Allah'a ve Resulüne iman ederlermiş. Zaten mümin o kimsedir diyor. Ha, mümin, ben müminim dedi, inandım demek yeterli değil diyor Rabbimiz. Allah'a ve Resulüne de iman edermiş. Allah'a bütün sıfatlarıyla güvenecek. Hakim sıfatına güvenecek, hakimiyeti ona verecek. Rab sıfatına görecek, sek ve idare etme, yönetmeyi Allah'a teslim edecek. Allah'ın ilah sıfatına güvenecek, yalnızca ona itaat edecek, boyun eğecek. Onun hükmünü, sözünü yerine getirecek. Veli sıfatına güvenecek, yalnızca ona sığınacak, yardım isteyecek. Koruyup gözeten bilecek. Vekil sıfatına güvenecek, hayatını tek taraflı güvenip ona teslim edecek. Sonra Resul'e iman edecek. Aleyhissalatü vesselam Rabbine nasıl güvenip itaat etmiş ise, boyun eğmiş ise, teslim olmuş ise aynısını yapacak. Nasıl bir örneklik bıraktı, aynısını yapacak. Yeniden bir ölçü örneklik oluşturmayacak. Sonra imanlarında şüpheye düşmeyecekler. Allah'a ve Resulüne güvenmişler. Bu güvenin gereğini daha da sağlam yapmışlar. Daha da güvenlerini artırmışlar. Bunda da şüpheye düşmemişler. Acaba, fakat lakine yer bırakmamışlar. Güven, imanlarında şüpheye düşmemişler. Ayet, Allah'ın hükmü, Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliği onlara güvenmeleri için, kurtulmaları için yeterli gelmiş. Yeniden bir fetva görüş, yeniden bir düşünce, yasa, ölçü arama ihtiyacı duymamışlar. Niye? İmanlarında şüphe etmemişler, şüpheye düşmemişler. Ayet, tamam Kur'an'da öyle diyor ama bir de hocama soralım bakalım. Yeni bir fetva, yeni bir görüş, düşünce, yasa, ölçü, anayasa aramıyorlar. Arayanların imanlarında şüpheleri var. Devamı, işte bunu yapan, Allah'a ve Resulüne güvenen, sıfatlarıyla Allah'a güvenen, Resulünün örnekliğine güvenen, bu güvenin gereği olan teslimiyeti ortaya koyan ve imanlarında da şüphe etmeyen, şüphe olmaması için onun Kur'an ve sünnetten delilinin olması gerekir. Sonra mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad ederler. Yani mümin o kimseymiş ki inandım demek de olmuyormuş bu iş. Üçüncü, yani madde olarak, yani birinci Allah'a ve Resulüne güvenecekmiş bu. Sonra imanlarında şüphe etmeyeceklermiş. Devamında mallarıyla ve canlarıyla mücadele edecekler. Arabasıyla Allah yolunda koşacak. Malının bir kısmı Allah yolunda infak edecek. Allah'ın dini yeryüzüne yayılsın. Müminler rahatlasın için harcayacak. Malıyla Allah'ın dininin ilmi olarak, kitap yönüyle, dergi yönüyle, işte bu şu an konuştuğum radyonun desteklenmesi yönüyle, malın dünyada Allah'ın dinine, Müslümanlara faydalı, kendisini de ahirette kurtaracak. Ancak müminler kurtulmuş ise o zaman benim elimdeki mal, yani istifade ettiğim ne varsa, mal yönüyle benim istifade ettiğim, kullandığım ne var ise bunu Allah'ın dini için, onun yolunda, uğrunda istediği şekilde harcayarak benim bu mal kurtuluşumu sağlaması lazım. Sonra canlarıyla Allah yolunda mücadele edecek. Bu elim ne kadar Allah'ın dinini mücadelesini veriyor, elim bana ahireti o kadar kazandırıyor. Dilim, canımdaki, bedenimdeki olan bu dil ne kadar beni ahireti kazandırıyor, Allah yolunda mücadele ediyor. Göz, kulak ne kadar, ne kadar mücadele ediyorlar ise bu zamanın, Allah'ın bize takdir ettiği, belirlediği, kaderde belirlediği zaman ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Cennet karşılığı sattığımız mal ve can, zamanı da sattık yanında. O zaman bu zaman ne kadarı Allah'ın yolunda mücadele ederek beni, bana ahireti kazandırıyor. İşte diyor, imanlarında sadık olanlar onlar. Biz müminiz dedi, bu sözünün sadakatinin gereği olarak Allah'a ve Resulüne ne kadar itaat ettiğine baksın. İmanlarında ne kadar şüphe edip etmediğine baksın. malları ve canıyla, bedeniyle, eli, dili, gözü, kulağı, kalpteki akıl, irade, vicdanıyla, atıyla, arabasıyla, eviyle, barkıyla, malıyla, mülküyle, parasıyla, neyse, ne kadar Allah'ın yolunda mücadele ediyor, ne kadar ediyorsa kendisi için, ahiretine o kadar faydalı. O sözün, ben müminim sözünün tasdikleyeni dil, el, göz, kulak, malın, zamanın, enerjinin ne kadar Allah yolunda kullandığıyla alakalıdır. Ne kadar sıddıkız, Rab sözünü verdiğimiz Allah'a ne kadar sadıkız, ne kadar yolunda kullandığımızla alakalı. Ne kadar sadakatli bir dilim var, ne kadar o yolda kullanıyorsam o kadar sadık bir dil. Ne kadar hakkı görüyor, hakkı okuyor, hakkı gösteriyor, hakkı görmemezlikten gelmiyorsa, haramdan sakınıyorsa bu göz, o kadar sadık bir göz. Allah harama bakma diyorsa, sadık bir göz harama bakmıyor. Sadık bir el, Allah yolunda mücadele cehdeden bir el, o kadar sadık. Cennet karşılığı bu eli Allah adına sattıysam, onun dini için kullanmak amaçlı, karşılığında cennet olmak üzere bu eli sattıysam, o zaman bu el bu satışa ne kadar sadık, ne kadar sadık olduğu, ne kadar Allah'ın yolunda kullanıldığıyla alakalı. Ayak ne kadar sadık, ne kadar Allah yolunda yürüdüğüyle, koştuğuyla alakalı. Yani insanın sadakati, malının ve bedenindeki uzuvların verdiği söz uğrunda ne kadar kullanıldığıyla alakalıdır. Sadık insan, malının tamamını Allah yolunda, çoluk çocuğunu Allah'a ve Resulüne bıraktım diyen Hazreti Ebubekir'in sıddıklığı, sadıkı. Allah'a o kadar güvenmiş, tevekkül etmiş, kaderine o kadar güvenmiş ki takdirine, Allah'ın bana takdirinden başkası ulaşmayacak ayetini o kadar içselleştirmiş ki tamamını feda edecek kadar. İşittik ve itaat ettik emrinin gereğini, duyduğu an gereğini yapma çabası. İşte sahabeni sahabe yapan, öne çıkaran özellik. Öne çıkaran bugünden asıl özelliklerden. Bunu Allah ve Resulü mü bildirdi, bitti. Acaba fakat lakin hele bir araştıralım demeden. Sadık olan budur yani. Ben malı ve canı Allah karşılığı, Allah'ın yoluna cennet karşılığı sattım der. Bu sefer Allah yolunda mücadelesine bakar. Bütün uzuvlarıyla. Kasas suresinin 55. ayetinde de Rabbimiz, onlar boş söz işittikleri zaman da ondan yüz çevirirler. Ha, demek ki inandım demek de yeterli değilmiş. Konu başlığımız aslında bizim, inandım demek yeterli mi? Herkesin inandım demeyi yeterli gördüğü bir dünyada, İslam toplumunda demiyorum, bir dünyada herkesin inandım demeyi yeterli gördü. Yani Allah'ın yaratıcı olduğunu, var olduğunu bilmeyi iman sayan bugünün toplumu. Onlar boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler. Bana ahireti kazandırmayan, Allah'a yöneltmeyen, Allah'a itaate, ibadete götürmeyen, Allah'ı hatırlatmayan, dünyadaki varoluşuma, geliş amacıma beni hatırlatmayan, o amaç doğrultusunda yüklendiğim emanetin, sorumluluğun bilincinde olup bunun gereğini yaptırtmayan, ahirete bana kar sağlamayan her söz boş sözdür. Siyasetinden, futbolundan, ticaretinden, işinden, gücünden, yeme, içime, giyim, kuşamlardan, bir şey ne ki, evet, dünyaya ait olan bir takım şeyler elbette konuşulacak. Elbette ki gündem yapılacak meselelerimiz var. Ama bir şey bana ahirette kar sağlamıyorsa boş söz. Bana sevap kazandırmayan, imanımı oluşturmayan, imanımı yerinde tutmayan, sağlamlaştırmayan, amellerimi oluşturmayan, amellerimi sağlam, salih amele dönüştürmeyen, korumayan her söz boştur. Çünkü bize ahirette lazım olacak sağlam bir iman ile ahirete gönderilmiş ameller. Ameller göndermek değil, iman ile amel gönderebilmek. Sonra iman var, ameli salih amele dönüştürmemiş, haset, kibir, gıybet, riya ile ifsat etmiş, bozmuş, kul haklarıyla geçmiş, ameller gitmiş. Allah'ı hatırlatmayan, Allah'a yöneltmeyen, Allah'a itaate ve ibadete boyun eğmeye, onun hükmünü sözünü kalben gönülden isteyerek itaate ve ibadete götürmeyen sözler boş sözlerdir. Cenneti kazandırmayan, cennetin derecelerini yükseltmeyen söz boş sözdür. Dünyada kar ettirebilir. Ahireti bize kazandırmayan, karşılığını ahirette alabileceğimiz söz güzel söz. Allah'ın karşılığında mükafat vereceği, amel terazinin sevap bölümüne konacak olan söz güzel söz. Allah'ı birlemeye götüren söz güzel söz. Gerisi boş söz. Bir söz kişiyi Allah'a hatırlatmıyorsa, bir konuşma, bir sohbet sizi Allah'a yöneltmiyorsa, bir sohbet, bir konuşma, din adına bir konuşma, dünya işlerini bıraktım, din adına diye yapılan bir konuşma bizi itaate götürmüyorsa, sevk ettirmiyorsa, düşündürtmüyor ise, muhakebe, muhasebe kalben yaptırtmıyor ise, yani aklımızı devreye sokmuyor ise, bunu yapmam lazım, bu şekilde durmakla olmaz dedirttirip irademizi devreye sokmuyor ise, bu yapılanlar yanlış, bu gidişat doğru değil, oldu olmadı muhakemesi, muhasebesi yaptırma, vicdanı devreye sokmuyor ise, öylesine konuşmadır, boş söz. Din adına diye de söylese, din adına diye konuşulan nice konuşmalar dinliyorum, piyasayı az çok takip ediyoruz, yerine göre ayet hadisle onu süslese, dekorlasa da sonucuna bakıyorsunuz, konuştuğu kitlelerde hiçbir değişim yok. Daha tağutun ne olduğunu anlamamışlar. Tağutu reddetmenin imanın ölçüsü, ilkesi olduğunu kavrayamamış. İman anlatıyor, Allah'a daha birlemeyi öğrenememiş. Rabbin ne olduğunu anlamamış. La ilahe illallah da ilah nedir anlamamış. Veli, vekil ne, kayyum, samet ne anlamamış. İnanmayı kabul olarak, küfrü inkar olarak kabul etmiş ama örtmek, gizlemek olarak kavrayamamış. Şirkin ne olduğunu anlayamamış. Belki bin civarında ayet, belki bine yakın atıflarla şirk, küfür kavramlarından bahseder. Küfür, kafir, müşrik kavramlarından. Hala toplum şirki ve küfrü tanımlayamamış, içselleştirememiş, anlayamamış ise bu konuşmalar, bu sözler boş sözlerdir. İnsanları değişime, dönüşüme götürmüyorsa bir konuşma, din adına bir konuşma boş sözdür. Nuh Aleyhisselam'la 950 sene kavmi mücadele etti. Aleyhisselatü Vesselam'a 13 sene Mekke müşrikleri mücadele etti. Niye? Çünkü peygamberler boş konuşmuyordu. Söyledikleri ayet sadece ayet olması değil, iz, eser bırakıyordu. Yani o günkü toplumun hataları, eksiklikleri neyse onu gündem yapıyorlardı. Yani etliye sütlüye dokunuyorlardı. Bu yanlış. Yani Allah'ı tanıtıyorlardı. Rabbi ilahı tanıtıyorlardı. İbadetin, itaatin ne olduğundan bahsediyor ve kime yapılması gerektiğinden bahsediyorlardı. Toplumu sek ve idare eden, yöneten, kullanan, çekip çeviren siyasi ve din adamları da, varlıklı sömürücüler de, o toplumun içerisindeki o mele tabakası, toplum üzerinde hegemonya kurmuş olan o kitleler başlarına geleceğin farkındaydılar. Bu söz boş söz değil diyorlardı. Bu sözün getirisi toplumda bir kaosa sebep olabilir, kargaşa çıkarabilir. Bu sözün sonucunda bizim yaptığımız yanlışlar, sömürmemiz açığa çıkabilir. Bir konuşmanın sonucunda dünyayı yöneten insanlarda bir tepki yoksa, sömürenlerde bir tepki yok ise, o konuşmak normal konuşma değil, bir peygamber konuşması değil. Onlar boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler. Boş söz Allah'ı hatırlatmıyorsa yüz çeviriyor. Ya kulak kabartmıyor, ilgilenmiyor, dinlemiyor. Allah'ı hatırlatmıyorsa, düşündürtmüyorsa, Kur'an'a yöneltmiyorsa, Resul'e itaate yöneltmiyorsa, örnek almaya yönetmiyor ise o söz boş sözler. Bu genişçe bir konu. Yani onlar boş sözden yüz çevirirler. Yani inandım demekle bırakmazlar. Boş söz namına ne var ise hepsine yüz çevirirler. Şura suresinin 36 ve 39. ayetinde de size verilen ne varsa dünya hayatının menfaatinden başka bir şey değildir. Allah katında olan ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Bu da iman edip Rablerine tevekkül edenler, büyük günahlardan ve hayasızlıktan kaçınanlar, öfkelendikleri zaman affederler. Rablerinin davetine icabet ederler, namazı dosdoğru kılarlar, işlerini aralarında istişare ile yürütürler, kendilerine verdiğimiz rızıklardan infak ederler ve saldırıya uğradıkları zaman yardımlaşarak karşı koyanlar içindir. Allah katında dünya hayatındaki verilenlerin daha hayırlısı, daha iyisi, daha kalıcı olanı kimin içinmiş? Ayetin Şura suresi 36-39. Ayette arasında sayıyor. Yani biz Allah'a, ahiret gününe, kitaba, peygambere iman ettik deyip sadece dünyaya koşan değil, yani Allah katındaki daha hayırlı ve daha kalıcı olana talip olan biz müminiz demekle işi bırakmamış, bunun gereği olan mücadeleyi ortaya koymuş. Yani Allah katındaki o değeri, cenneti hak etmenin ölçüsü bir iman etmek. Allah'a bütün sıfatlarıyla kabul, Kur'an'ı bütün hükümleriyle kabul, güven. Allah'a sıfatları kabul ve güvenmek, Kur'an'a bütün hükümleriyle güvenmek, Resul'e bütün örnekliğiyle güvenmek, Allah ve Resulü'nün kitapta ve sünnette bize bildirdiği ahiretteki vaat edilenlere güvenip bunun için hazırlık yapmak, sonra Rablerine tevekkül etmek ki kurtulmanın, ahireti hak etmenin, kalıcı ve sonsuz hayrı, nimeti cennette hak etmenin ölçüsü bir imandan geçiyormuş. Sonra Rablerine tevekkül ederler. Onun sevk ve idare yönetmesinde ne takdir etmişse buna güvenen kişiler. Sonra 3. Büyük günahlardan sakınacaklar. Sonra hayasızlıktan, mümine, insana yakışmayan bütün davranışlardan sakınmak. Öfkelendikleri zaman affeder, hemen büyük tepki göstermez. Bir durur, düşünür, değerlendirir. Düzeltme çabasında olur. Rablerinin davetine icabet ederler. Nasıl ki Allah'ın Rabbini kabul ettik, ben sizin Rabbiniz değil mi dedi. Biz de bela, evet sen bizim Rabbimizsin. Bizim hayatımızı hükmedip yöneten, eğitip terbiye edecek olan, kader ölçü belirleyecek olan Efendimiz, Malikimiz sensin. Rızıklandıran yönetenimiz sensin dedik. Davete icabet ettiğimiz gibi Rabbimizin kitabında bildirdiği her ne emir ve yasak var ise o davetlerin her birine icabet edenmiş, edecekmiş o kişi. Sonra namazı ikame edecekmiş. Dosdoğru ikame, Allah'ın huzurunda ona ne söz verdiğinin bilincinde ve namaz sonrası Rabbine verdiği sözün gereğini yerine getirme çabasında namazı ikame ederler. Sonra dünya ve ahiretleri için ne iş ortaya koyuyorlarsa bunu istişare ile yaparlar. Kendilerine verilen rızıklardan infak ederler. Allah'ın yolunda harcarlar. Zekatın dışında da infak ederler. Dünyanın herhangi bir yerinde bir mümine bir saldırı, bir zulüm olduğunda ellerinden, dillerinden ne geliyor ise, nasıl ne ulaşabiliyor ise bunun gereğini ortaya koyan, saldırıya uğradıkları zaman birbirleriyle yardımlaşanlar. Bak kaç tane vasfı, özelliği, yapılması gerekeni Rabbimiz saydı. Yani iman ettim demek yeterli değilmiş. Devamında da bak bu kadar vasfın yapılması lazım ki kişi daha hayırlı ve kalıcı olan ahireti, cenneti hak etsin, kazansın. Programın bu bölümü buraya kadar. İkinci, belki üçüncü bölüm olarak da program devam edebilir. İnandım demek yeterli midir? Buraya kadar ayetler bütünlüğünde yeterli olmadığı gözüküyor. İnşallah iman ettim, yani Allah'a, kitabına ve Resulüne güvendim diyenin bu güvenin gereği olarak teslimiyeti ortaya koyması gerektiğinin bilincinde ve şuurunda olmak temennisiyle inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
8: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
1: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
2: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
1: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
6: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34

0: T-Mobile'de kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 np-mobile.com.
1: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com. Güngören.
2: Kebap, beyran, yuvalama çorbası, künefe ve Antep mutfağının daha pek çok muhteşem lezzetini beğenilerinize sunuyoruz. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
3: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Bir mümin kazandıklarından ihtiyaç fazlasını muhtaçlara vererek manevi rızık, yani ahiretteki azığını kazanmaya çalışması Allah'ın emrettiği güzel bir davranıştır. Allah erişilmesi, hatta kavranılması imkansız bir ilim ve vukufla bütün yarattıklarının rızkını tayin edip yaratmış ve onların istifadelerine sunmuştur. Ağaçlarda meyveler, tahıllar, canlılardan elde edilen gıdalar, barınmamız, örtünmemiz, yaşamımızı sürdürmemiz için icat ve halk ettiği, yarattığı her şey bizim için rızıktır. Fakat ihsan buyrulan bu rızıklardan faydalanabilmemiz, çalışıp elde etmemize bağlıdır.
1: Kavramlarımız programıyla İmdat Duru her Perşembe saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbn Abdullah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
3: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
5: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
6: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
7: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
11: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com

0: www.kuyumcu.com. İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

İnsan ve cin şeytanlarından Rahman ve Rahim olan Allah'a sığınır, onun ismiyle sözlerime başlarken ona hamd eder, peygamberimize de salat ve selam ederim değerli dinleyenler. Bugünkü kavramımız akıl. Geçen dersimizde Bakara 44'de okumuştuk. Şöyle diyordu Rabbimiz: İnsanlara iyiliği emreder de kendinizi unutur musunuz? Halbuki kitabı okuyorsunuz. Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız? İşte Kur'an akla nasıl bir tanım, tarif getiriyor, nasıl bir görev veriyor? Bir Müslüman olarak aklımızla ilişkilerimiz, bir insan olarak aklımızla ilgimiz ne olacak? Aklımızı nasıl kullanacağız? Kur'an bizden bunları nasıl istiyor? Bu konularda sizlere bilgi vereceğiz inşallah. Her zaman olduğu gibi kavramlarımıza girerken evvela tariften giriyoruz. Akıl sözlükte mastar olarak engellemek, alıkoymak, bağlamak gibi anlamlara gelmektedir. Aslında değerli dinleyenler, her kelimenin, kavramının sözlük anlamı ile ıstılah, terim anlamı arasında bir ilişkisi vardır. Yani zamanla kavram anlamları gelişmiş ise de asla sözlük anlamını bir tarafa bırakmamıştır. İşte burada da göreceğiz, tarifinde bir konuya dikkat çekiliyor. Nedir? Engellemek, alıkoymak, bağlamak. Bu üç önemli unsur üzerinde duracağız terim kavramı anlatılırken. Şimdi akıl isim olarak idrak, niyet, muhakeme yeteneği, kavrayış, zeka demektir. Akıl bilgi edinmeye yarayan güç, bu güç ile elde edilen bilgidir. Bu bir anlamda düşünme, kavrama, anlama ve bilgiye ulaşma yeteneğidir. İşte bu sözlük anlamından hareketle denilebilir ki akıl, ilimle insanı koruyan ve vahiy, Allah'tan gelen vahiy ilmiyle insanı koruyan, bir kale içerisine alan, insanı kötülüğünü isteyen, insanı mahveden yollara sürükleyen, bir takım unsurları engel olan bir ruhi kuvvettir. Kalp ve ruhun madeninde, beynin ışığında bulunan manevi bir nurdur akıl. Ki insan bu nurla, bu akılla, duyu organlarıyla hissedemediği şeyleri anlar. Akıl insanda bulunan manevi bir kuvvettir. İnsan bu kuvvet sayesinde eşyayı kavrar, ihate eder, mahiyetini anlar. Akıl insanın düşünme, bilme, davranışını belirleme, denetleme ve yargılaması, iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, faydalıyı zararlıdan ayırt etmesi ile ilgili bir kabiliyettir. Kendisinde bu özel kuvvet olduğu için insan dinin emir ve yasaklarını yerine getirmekle sorumlu olur. Akıl kalbin bir faaliyetidir. Kişi kalbin bu faaliyeti sayesinde bir şey hakkında bilgiye ulaşır. O şeyle ilgili özellikleri korur, elde ettiği bilgileri inceler, yerine göre hatırlar, o şeyle ilgili şahitlik yapacak kadar da kesin bir bilgiye kavuşur. Demek ki temelde akıl sözlük anlamında engellemek, alıkoymak geliyor. İşte insanı kötülüklerden, Allah'ın kötü gördüğü, çirkin gördüğü, münker gördüğü şeylerden alıkoyup iyiye, güzele yönelten bir kuvvettir akıl diyoruz. Aklın peki işleyişi nasıldır? Bu konuda da biraz durursak değerli dinleyenler. Ankebut suresi 43. ayetinde şöyle buyuruyor Rabbimiz: Bu örnekleri biz insanlar için vermekteyiz. Ancak alimlerden başkası akletmez. Demek ki bu ayetler üzerinde düşünüp onların ötesindeki, arkasındaki gerçeği ancak ilim sahibi olanlar anlayabiliyor. Bu konuda aklını kullananlar doğru bilgiye ulaşmış kimselerdir. Akletmek, etkilenenden etkileyene, yani eserden müessire, görülebilen veya hissedilebilen bir etkilenenden, görünmeyen duyu organlarıyla henüz hissedilmeyen etkileyici şeye ulaşmaktır. Söz gelimi balın tadı arının varlığını, arının bir çiçeğin üzerinde uçuşu da balı akla getirir. Birinden diğerine geçerek onu düşünmek aklın işidir. Dolayısıyla aklın işleyişi, aklın faaliyeti üç şekildedir. Birincisi kıyas şeklindedir.
Yani parçadan parçaya varmak şeklinde. İkincisi tüme varım şeklindedir. Yani parçadan bütüne varmak şeklinde. Üçüncüsü de tümden gelim. Yani bütünden parçaya varmak şeklindedir. Bir gerçeğe ulaşabilmek için ayetler, işaretler, deneyler ve eserler yani izler aklın üzerinde yürüdüğü bir yoldur. Akıl bunlardan geçerek bunların ifade ettiği gerçeğe ulaşır. Mesela çevresindeki olağanüstü biçimde yaratılan varlıklardan ve onlara ait özelliklerden hareketle bir yaratıcının varlığına ulaşmak aklın yukarıdaki tüme varım metodunun bir kullanılmasıdır. Aklın çevremizdeki her şeyin yani eşyanın özelliklerini tanıyan, idrak eden bir kabiliyettir dedik. O insana verilmiş manevi bir kuvvettir. Bir başka söyleyişle o insana verilmiş bir nurdur, bir ışıktır. Bu ışık sayesinde insan çevresinde bulunan şeylerden haberli olur, faydalı şeyleri anlar, zararlarını idrak eder, bilgilerini kalpte korur. İnsan bu manevi güçle, bu ışıkla gerekli teorik bilgileri elde eder. Akıl gücü insana doğuştan verilen bir yetenektir. Kişi ergenlik çağına ulaşınca bu güç olgunlaşır. Şüphesiz ki akıl gücü insanlarda eşit değildir, farklı farklıdır. Bilindiği gibi İslam'a göre ancak akıllı insanlar Allah'ın tekliflerinden sorumludurlar. Bir çocuğun yükümlü olma yani mükellef olma yaşı da akıllı olma ve ergenlik çağına ulaşma zamanıdır. Çocuklar ve deliler İslam'ın hükümlerinden sorumlu değillerdir. Allah'ın teklifleri yani dinin emir ve yasakları ancak akılla idrak edilir. Akıl bu tekliflerin sebebini, hikmetini yerine getirildiği zaman da faydasını, yerine getirilmediği zaman zararlarını anlayabilir. İslam akıllı insanlara hitap eder ve insanlara akıllarını kullanmalarını emreder. İslam akla bu kadar önem verirken onu hiçbir zaman son karar yeri, nihai belirleyici, bilginin fayda ve zararın, güzel ve çirkinin tespitinde asla son hakem yapmamıştı. Çünkü aklımızla elde etmiş olduğumuz bilgiler sınırlıdır. Mesela aklımız ölüm olayını, vahyin mahiyetini, kabirde olanları, ahireti ve ahirette olacakları, Allah'ın zatını, insanın ruhunu tümüyle kavrayamaz. İslami hükümlerin hikmetini ve faydalarını akıl anlar ama onların sebebini, niçin emredildiklerini bütünüyle bilemez. Bir şeyin iyi mi kötü mü olduğunu akıl bir noktaya kadar cevap verebilir. Fakat mutlak doğruyu, mutlak faydalıyı ve eşyadaki nihai amacı akıl asla bilemez. Yani akıl her konuda son belirleyici, hüküm verici, hakim değildir. Yukarıda geçtiği gibi insana doğru yolu gösterecek akıl en büyük kazançtır. Ancak sahibini şirkten ve inkardan, ölümden sonra da ateşten kurtaramayan akıl iyi çalıştırılan bir akıl değildir. O sahibine bir yüktür, bir vebaldir. Akla nakil yani Kur'an ve onun açıklaması olan sahih sünnet yön verirse isabetli bir karar alınır. İslam aklı son hakem sayan bütün pozitivist düşünceleri ve felsefeleri reddeder. Hevanın, aşırı isteklerin güdümündeki akıllar doğru hükme, hidayete ve hikmete asla ulaşamazlar. Çünkü onları o aşırı hevesleri, istekleri kuşatmıştır. Aklını çalıştıramamaktadırlar. Bütün mertebeleriyle Allah vergisi olan akıl çalışmayla kazanılmış olmadığı gibi bunda çalışma ve insan iradesi sebep değilse de bunda Allah'ın lütfu ile sahip olduğumuz hissemiz ölçüsünde düşünen akıl ve bu konudaki uzun tecrübeden elde edilen alışkanlığa bağlı tatmin kabiliyeti çalışıp kazanmaya bağlı olduğundan Kur'an'da Allah bütün insanları bu yola iletip sevk etmek için Bakara suresi 164'te mealen şöyle buyuruyor. Düşünüp aklını kullanan bir topluluk için elbette deliller vardır.
Kur'an'ı sık sık okuyorsunuz değerli dinleyenler, hatırlayacaksınız. Rabbimiz Kur'an'da birçok misalleri verdikten sonra arkasından buna benzer cümlelerle bitirir. Bu misallerde düşünen bir toplum için elbette deliller vardır, örnekler vardır der. İşte düşünmeyen insan için hiçbir faydası yoktur. Demek ki düşünmek, aklını kullanmak. Rabbimiz bu örnekleri bize niye veriyor? Bizim bundan alacağımız hisse ne? Bunları hep düşünerek bir sonuca varmak gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de akıl konusuna gelirsek değerli dinleyenler, akıl kelimesi Kur'an'da 49 yerde geçtiğini görüyoruz ve tümü de fiil halinde geçiyor. Yani isim halinde, mastar halinde geçtiğini görmüyoruz. Bundan yola çıkarak şöyle diyoruz. Kur'an anlayışında salt akıl kullanılmadıkça potansiyel olarak bir anlam ifade etmez. Yani bir insanın aklı var, tamam güzel. Fakat aklını kullanmadıktan sonra, çalıştırmadıktan sonra, aklıyla bir takım sonuçlar elde etmedikten sonra onun aklı ona bir fayda vermiyor. İşte Kur'an sürekli diyor ki bu size vermiş olduğum bu emaneti, bu nuru, bu manevi kuvveti kullanın, çalıştırın. Ve birçok ayet öyle bitiyor. Örnekler vereceğiz ilerleyen dakikalarda şimdi. Kur'an aklı devamlı olarak fiil, eylem halinde kullanır. Kur'an ayetlerini akletmenin, yani aklı kullanmanın, yani doğru düşünmenin önemine dikkat çeker sürekli. Kur'an delil diliyle insanın aklına, his diliyle de onun gönlüne hitap eder. Kur'an-ı Kerim'e göre insanı insan yapan, onu her türlü fiillerine bir anlam kazandıran, Allah'ın emirleri karşısında yükümlülük, yani mükelleflik altına sokan ve ona sorumluluk yükleyen akıldır. Aklını kullanmayanları Müslüman kabul etmediği gibi insan olarak bile görmez Kur'an-ı Kerim. Bazıları bu akıl gücünü ve yeteneğini kullanmazlar. Özellikle evrendeki yaratıklara bakıp yaratıcıyı idrak etmezler. Ya da onun huzurundaki konumlarını, kul olma şuurlarını, insan olarak durumlarını düşünmezler. Akıllarını kullanıp kendilerine faydalı olacak ve onları kurtaracak, öbür dünyada cennete ulaştıracak işleri, yani salih amelleri yapmazlar. Kur'an bu tipleri bize şu örneklerle anlatıyor değerli dinleyenler. Mesela Bakara suresi 171. ayetinde hidayet çağrısına kulak vermeyen kafirlerin durumu sadece çobanın bağırıp çağırmasını işiten hayvanların durumuna benzer. Çünkü onlar sağırdır, dilsizdir, kördür. Bundan dolayı akıl erdirmezler, düşünmezler. Aklını gereği gibi kullanmayanlar sağır, dilsiz ve kör gibidir diyor ayette. Yani gerçeği duymazlar, dilleriyle ikrar etmezler, dile getirmezler, gündeme getirmezler, gözleriyle görüp anlamazlar. Onların akılları bu konuda hiçbir işe yaramamaktadır. Aslında Allah insanlara yetecek kadar, her insana yetecek kadar bir akıl vermiştir. Ama işte bu kafir olanlar akıllarını Allah'ın istediği doğrultuda çalıştırmıyorlar. Gözlerini, kulaklarını, kalplerini çalıştırmıyorlar. Dolayısıyla aklını çalıştırmıyorlar. Ve gerçeğe, İslam gerçeğine, tevhide ulaşamıyorlar. Enfal suresi 22. ayetinde de şöyle buyuruluyor. Gerçek şu ki Allah katında yerde hareket edenlerin, debelenenlerin en şerlisi, kötüsü akıl erdirmez sağırlar ve dilsizler. Yani düşünmeyen, hakkı duyup söylemeyenlerdir. Şimdi bir düşünelim ayeti değerli dinleyenler. Evrende o kadar yaratılmış mahlukat var. Bunların içinde ilk gördüğümüz zaman çok zararlı görünen devasa varlıklar var. Fakat Yüce Rabbimiz ne diyor? Yerde hareket edenlerin en şerlisi bunlar değil de ya aklını çalıştırmayan, kullanmayan sağırlar ve dilsizlerdir diyor. Onlar da kimdir? İnkarcılar. Allah'ın nimetine, Allah'ın ona verdiği akıl nimetine rağmen Allah'ı ve onun gönderdiği elçiyi, kitabı kabul etmiyor,
anlamıyor, akletmiyorsa, gerçekleri duyamıyorsa ve hakikatleri yerine bir takım saçma sapan sözler konuşuyorlarsa, onlar sağır ve dilsizdirler. Kur'an-ı Kerim insanlığa layık olmayan böyle özellik taşıyan kimseleri hayvanlar safında görmüş ve onlardan yeryüzünde debelenen hayvan diye hem de o hayvanların en kötüsü olarak söz etmiştir. Aklını kullanmayıp da inkar, isyan ve sapıklık üzere devam edenlere azaptan başka bir şey yoktur. Cehennem azabından kurtuluş yolu ya akletmek, aklı kullanmak ve vahiy ile gelen gerçeğe teslim olup Allah'a gereğince kulluk yapmaktır. Akıl eşyadaki düzeni anlama gücüne sahip olduğu gibi ilahi gerçekleri de anlama, sezme, onların üzerine düşünüp yorum yapma, onların hikmetini, yaratılış gayesini, varoluş sebeplerini idrak etme gücüne de sahiptir. Belli bir alanda, sınırda tabii ki. Zaten aklın birinci görevi de budur. Bakara suresi 164. ayetinde mealen şöyle buyrulur. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün peş peşe gelişinde, insanlara fayda veren şeylerle yüklü gemilerin denizde yüzmesinde, Allah'ın gökten indirip de ölü haldeki toprağı canlandırdığı suda, yani yağmurda, rahmette, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve yer ile gök arasında emre hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde, aklını kullanan bir toplum için Allah'ın varlığını ve birliğini ispatlayan birçok ayetler, deliller vardır. Demek ki burada en önemli konu aklını kullanan bir toplum. Aklını kullanan insanlardan meydana gelen akıllı bir toplum. Bu ayetlerle delillere bakan akıllı insanlar, onları yaratıp yönlendiren yüce kuvveti idrak ederler, anlarlar. Görüldüğü gibi Kur'an-ı Kerim bütün insanları akletmeye, akıllarını kullanmaya, çalıştırmaya, aklı gereği gibi ve yerinde kullanmaya davet ediyor. Türkçedeki deyimiyle aklını başına alanlar hayatın sırlarını çözerler, varlığın ve onun ardından gelen ölümün arkasındaki gerçeğe gelirler. Dünyaya niye gönderildik? Niye yaşıyoruz? Niye bu kadar bize imkanlar, rızıklar veriliyor? Bunların sonunda ne yapacağız? Bunları düşünür. Ona göre akıllıca hareket ederler. Kendilerine faydalı olan şeyleri tercih ederler. Zararlı olanlardan kaçınırlar. Kur'an müminler için bazı hükümleri sıraladıktan sonra şöyle bitiriyor cümleyi. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklar. Umulur ki akıl erdirirsiniz. Bakara 242. Demek ki müminler de akıllarını kullanıp Allah'ın koyduğu hüküm ve kanunların hikmetini anlamak ve hükümleri yerine getirmekle görevlidirler. Birkaç ayet Kur'an'dan aklı nasıl anlatıyor? Buna değinirsek Ali İmran 7'de şöyle buyrulur. İlimde ileri gidenler, biz ona inandık, hepsi de Rabbimiz katındandır derler. Bunu ise ancak aklını isabetle kullanabilen akledip düşünebilir. Yine İbrahim suresi 50. ayeti, bu Kur'an insanlara bir tebliğdir. İnsanlar bununla uyarılsınlar, onun tek ilah olduğunu bilsinler ve akıllarını kullansınlar da düşünüp ibret alsınlar. Yine Zümer suresi 18. ayeti, onları müjdele, onlar ki sözü dinlerler ve sözün en güzeline uyarlar. İşte onlar Allah'ın kendilerini doğru yola ilettiği kimselerdir. Aklı selim sahipleridir. Ve Ali İmran 172, onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, biz atalarımızın uyduklarına uyarız derler. İyi ama atalarınızın aklı bir şeye ermiyorsa da doğru yolu bulamamışlarsa yine de onların yoluna uyacak mısınız? Kur'an insanları akıllarını kullanmaya davet ederken direkt veya dolaylı olarak aklın bir hüccet, delil olduğunu ortaya koyar. Mesela karşı taraftan akli delil getirmesini ister. Bakara 111, ey Resulüm onlara de ki eğer doğru söylüyorsanız delilinizi getirin, ortaya koyun bakalım. Yaratıcının tek olduğunu ispatlamak için kıyasa başvurmuştur.
Bu da akıl yürütmenin delil olduğunu gösterir. Enbiya suresi 22. ayetinde, eğer gökte ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı, yer ve gök ikisi de bunların nizamları muhakkak bozulur, fesada uğrardı. Kur'an akıl üzerinde bu kadar durup, aklın önemini vurgulayarak, bazı muharref veya uydurma dinlerin, iman akıldan uzaktır, iman akılla bağdaşmaz, dine girmek ve anlamak için aklı kapıda bırakıp buraya öyle gireceksiniz, mümin olabilmek için aklı bir kenara bırakıp sadece kalpten yararlanmak gerekir şeklindeki anlayışların yanlışlığını da ortaya koymuş oluyoruz. Bunlar Kur'an'a aykırı sözlerdir. Müslüman böyle tılsımlı, yaldızlı sözlere asla kanmamalıdır. Çünkü Müslümanın elinde Kur'an gibi bir kitap vardır. Bu kitabı okuduğu zaman sık sık ve anladığı zaman zaten bu sözün Kur'an'a uymadığını görecek ve derhal reddedecektir Müslüman. Peygamberimizin de bu konuda şöyle rivayet ettiği buyrulur. Müfredatta geçer bu. Hiç kimse kendisini hidayete götürecek ya da tehlikeden alıkoyacak akıldan daha faziletli bir şey kazanmamıştır. Yine İbn-i Mace ve Tirmiz'de geçen bir başka rivayette, akıllı kimse nefsini kontrol altına alıp ölümden sonraki hayat için hazırlık yapan, aciz insan da nefsinin hevasına, istek ve tutkularına uyup da Allah'tan olmayacak şeyleri temenni eden kimsedir. İslam'da aklın önemi ve değeri konusunda biraz daha durursak değerli dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'e göre insanı insan yapan, onun her türlü davranışlarına anlam kazandıran ve ilahi emirler karşısında ona sorumluluk sağlayan şey demek ki akıldır. Din aklı olanlara gönderilmiştir. Kur'an'da akıl kelimesi 49 yerde geçtiğini ve hep fiil halinde kullanıldığını söyledik. Ve bu ayetlerde genellikle akletmenin, yani aklı kullanarak doğru düşünmenin önemi üzerinde durulur. Kur'an'a göre akıl, bilgi edinmeye yarayan bir güçtür, bir alettir. Bu güç ile elde edilen bilgi şeklinde tarif edilmiştir. Dinin sorumluluk yüklediği akıl, birinci anlamdaki akıldır. Yani bilgi edinmeye yarayan güç. Evet. Kur'an'da akıl düşünmek, ibret almak, öğüt almak, hidayete ermek, cehaletten kurtulmak, kainattaki ve kendi içindeki hakikatleri anlamak, gönülden kör, sağır, dilsiz olmamak için Kur'an'da akla sık sık vurgu yapılır. Aklın önemi özellikle Kur'an'ın manasının, İslam'daki emir ve yasakların ve bunların hikmetlerinin anlaşılması içindir. Düşünmek, doğruyu bulup ona teslim olmak içindir. Aslında düşünmek tabi başlı başına bir eylem. İnsanın soylu bir eylemidir değerli dinleyenler. Düşünmeyen bir anlamda insan değildir. Düşünmek demek akletmek demek. Yani Kur'an'ın verdiği örnekler ışığında Rabbimiz bu örnekleri niye verdi diye düşünüp bunlardan birer sonuç çıkarmak hep aklımızı çalıştırmakla mümkündür. İşte tüm bu faaliyetler aklın birer fonksiyonudur. Şimdi her şeyin bir fonksiyonu, bir yaratılış gayesi vardır. Çalıştırma görevi vardır. İşte akıllı insan zaten bu fonksiyonlara uygun hareket eder. Mesela elimizin bir fonksiyonu vardır. Gözümüzün bir fonksiyonu vardır. Mesela gözümüz nedir? Rabbimiz diyor ki, mümin erkeklere söyle, harama bakmasınlar. Elimizin bir fonksiyonu vardır. İşte günlük hayatımızda onunla birçok işlerimizi yapıyoruz filan. İşte aklın da bir fonksiyonu vardır. Ne yapacağız? Düşünmek. Aklın yegane fonksiyonu düşünmek. Metoduna uygun olarak Kur'an'ın verdiği örnekler sünnet, sahih sünnet.

sayesinde mümkündür. Bu anlamda akıllı olmak, aklı kullanıp Kur'an'ı anlamaya çalışmak kadın ve erkek her Müslümanın görevlerindendir. Evet, kadın ve erkek. Yani bu kitap bütün müminlere gönderilmiştir. Sadece erkekler anlayacak, kadınlar okumayacak böyle bir şey yok. Kadın ve erkek her mümin Kur'an'ı okuyacak, Kur'an'ı anlayacak ve üzerinde düşünecek, oradan sonuçlar çıkarmaya, kendisi için, çevresi için sonuçlar çıkarmaya gayret edecek. İnsan aklı sayesinde taklitten kurtulur, neye, niçin inandığını kavrar. Nitekim pek taklidi imanı da pek sahih kabul etmez yani alimlerimiz. Ya araştırmaya, tahkike ulaşması lazımdır müminin. İslam dini akıl sahibi insanları muhatap alır ve onlara bir sorumluluk, görev yükler. Aklı olmayana dini de yoktur ifadesi bu anlamda düşünülmesi gerekir. Bütün İslam alimleri aklı, insanın dinin emir ve yasaklarıyla sorumlu tutulmasının temel şartı olarak söylemişler. Akıldan yoksun olanlara hiçbir sorumluluğun yüklenemeyeceği görüşünde birleşmişler. Mesela namaz, oruç, zekat, hac gibi ibadetleri yerine getirebilmenin ilk şartı akıl ve bali olmak. Yani akıllı olmak ve ergenlik dönemine gelmek. Deli olmamak ve ergen olmak. Ayrıca zamanın en akıllısı olmayı fetanet, peygamberlerin temel vasıflarından kabul edilmiştir. İslam alimleri imandan sonra en büyük nimet olarak gördükleri akla, dünya ve ahiret mutluluğunu kazanmaya vesile olması dolayısıyla büyük değer vermişler. Akletmek, aklı kullanmak. Evet, hep bunun üzerinde duruyoruz. Akletmek gerçek ilim sahibi olanların bir özelliğidir. Gerçek akıl sahipleri gerçek alimlerdir. Ankebut suresi 43. ayeti. Biz meseleleri, örnekleri insanlar için açıklıyoruz. Ama onları alimlerden başkası akletmez. Aklın görevi araştırma, düşünme ve gerçeği bulmadır. Araştırmayan, düşünmeyen akıl görevini yerine getirmemiş akıldır ki sahibini hayvandan daha aşağı duruma sürükler. Akıl çalışmayınca görevini yerine getiremez ve sahibini taklit bataklığına düşür. Taklit ise araştırma ve düşünmenin baş düşmanıdır. Allah kitabında taklidi, donukluğu kınarken araştırıcı aklı övmektedir. İslam taklitçiliğe karşı çıkmıştır. Çünkü taklitçilik Allah'ın insana en büyük nimetlerinden olan aklı kullanmamak, aklı köreltmek, dumura uğratmak ve başkalarına körü körüne uymaktır, bağlanmaktır. Yani köleleştirilmektir. Allah ile birlikte başka bir ilahın olmadığını akıl bulmak zorundadır. Onun asıl görevi bu yüce gerçeği bulmak ve ona göre yaşamaktır. Akıl Allah'ı bulmanın yanında ona şükretmeyi, hamd etmeyi de bilecektir. Aklıyla Allah'ı bulan ve ona şükreden sıkıntıda da olsa bahtiyardır, mutludur. Allah'ı bulamayan ise bollukta olsa bile yine de bedbahtır, stres içindedir. Aslında gerçek akletme ve bilme gücüne sahip olmayanlar, yani Allah'ın verdiği aklı kullanmayanlar, kafaları küflenmiş, kalpleri mühürlenmiş ve manevi pisliklerle kararmış olanlar, bilgi ve kültürleri büyük zannedilse bile gerçek cahillerdir. Zuhruf suresi 20. ayeti, onların bu konuda ilmi yok, sadece atıp tutuyorlar diye işte bu konuya işaret eder. Ve Câsiye 23. ayeti, hevasını ilah edinen ve Allah'ın bir ilim üzere sapıtıp kulağını ve kalbini mühürleyip gözü üzerine de perde çektiği kimseyi gördün mü? Tevbe 93'te. Allah kalplerini mühürledi artık bilmezler. Tevbe suresi 93. Rum suresi 59'da şöyle, Allah bilmeyenlerin kalplerini işte böyle mühürler. Kafirlerle müşrikler hiç akletmeyenlerdir. Kalbi duyularını bütün bütünle köreltenler, kalpleri mühürlenenlerdir. Enfal suresi 22, Allah katında hayvanların en şerlisi akletmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. Bakara 171, sağır
dilsiz ve kördür.

görürler, akletmezler. Bakara 75. Bunlardan bir grup vardı, Allah'ın sözünü işitirlerdi de onu aklettikten sonra bile bile tahrif ederlerdi. Akıllı olmayan ve aklını gereği gibi kullanmayan şunlardır demek ki. Akıl ve bali olmayan küçük çocuklar, bunlar aklını kullanamıyor yahut da aklını gereği gibi kullanamıyor. Bir başkası, akıl bakımından reşit olmayan zeka özürlüler, bunlar da akıllarını gereğince kullanamazlar. Aklını yitirmiş olanlar, önce akıllı olduğu halde sonradan aklını bir şekilde kaybetmiş olan deliler ve aklını kullanmak istemeyip körü körüne başkalarını taklit edenler, bunlar da ne yazık ki aklı olduğu halde aklını kullanmazlar, çalıştırmazlar ve liderlerine, büyüklerine, efendilerine aşırı güvenip kendi yerine onların düşünmesini yeterli görenler de akıllarını kullanmazlar. Çünkü benim liderim, benim efendim, benim sahibim vardır. O benim yerime düşünür, benim yerime sonuçlar elde eder, bana komprime haplar şeklinde verir, ben de ona göre hayatımı devam ettiririm diyen savanlar vardır. Bunlar da akıllarını ne yazık ki Allah'ın verdiği bu en büyük nimeti çalıştırmazlar. Bir de en önemlisi kafir ve müşrikler, bunlar da akıllarını çalıştırmazlar. Kur'an-ı Kerim'e göre akıl ve duyu organlarının önemi de şöyledir değerli dinleyenler. Hiçbir şey bilmeden anne karnından çıkan insana Allah'ı hakkıyla tanıyıp şükretmesi için düşünme ve bilgiyi yorumlama aracı kalp ve duyu organları verilmiştir. Yine Allah'tan gafil olanlar kendi iradeleriyle duyu organlarını ve kalplerini fıtratları doğrultusunda kullanmadıkları için Allah onların kulak ve kalplerini mühürlemiş ve gözlerine perde çekmiştir. Mühür önemlidir değerli dinleyenler. Yani bir sonuca varıldığı zaman artık o dosyayı kapatırken bir mühür vurulur. Şimdi bir insan düşünün, bir uzvunu kullanmıyor. Mesela kolunu dirsekten bağlıyor, öyle geziyor. Yıllarca öyle geziyor, ondan sonra dirseği kireçleniyor. O mafsal çalışmaz hale geliyor. Gidiyorsunuz ilgilisine, diyor ki bu artık dirsek çalışmaz, mafsal çıkmış. Şimdi hükmünü veriyor. Şimdi burada kolu çalışmayan, dirseğe böyle olan ilgili doktor mu, yoksa insan kendi kolunu bağlayan insan mı? Gittiği doktor sadece bir sonucu söylüyor. Yani bu olay böyle olmuştur, hükmünü veriyor, mühürünü basıyor. Şimdi insanlar da işte Allah'ın bahşetmiş olduğu bu nimetleri kullanmazlarsa, üzerinden bir müddet geçtikten sonra artık onlar körleşiyor, dumura uğruyor. Ya artık Rabbimiz de diyor ki ben onları diyor mühürledim diyor. Yani onlar kullanmıyor, kullanmadıklarını tescil etmiş oluyor. Dolayısıyla burada özne, fail, insanın bizzat kendisi olmuş oluyor. Aklın tabii ki bu kadar önemli olmasına rağmen değerli dinleyenler, bir gücü, bir sınırı, bir sorumluluğu vardır. İnsan canlı olmasının bir sonucu olarak zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli davranışlar ortaya koyar. Bu davranışlar vücudunun maddi yönünü tatmin etmeye dönüktür. Yani insan yemek, içmek, hava almak, su içmek zorundadır. Bu ihtiyaçlarını giderme hususunda insanı diğer canlılardan farklı kılan özelliği onun özgür seçimidir. Özgürce seçmek için ise akıl sahibi olmak gerekir. Yani seçme, karar verme, ortaya çıkarma gibi davranışların temeli akıldır. Bu özellik insanı diğer canlılar karşısındaki bir ayrıcalığıdır, bir farklılığıdır. Aklın nasıl kullanılacağı, gücünün ve sınırının ne olduğu, elde ettiği bilginin nasıl oluştuğu gibi sorular insan zihnini meşgul eden sorulardır. İnsanın tabiatla, çevresiyle, kendi iç dünyasıyla kurduğu ilişki onu muhataplarını tanımaya sevk eder, yöneltir. İnsanın yaratılanlar ile kendi arasında kurmuş olduğu bu ilişki akli bir çabadır. Bu esnada aklını kullanarak elde ettiği değer bilgi adını alır. Buradaki akıl, akletme gücünü, elde edilen bilginin doğru ya da yanlış olmasını aklın gereği gibi kullanılıp kullanılmadığını gösterir. İnsan aklı ile tabiatı anlarken
vahiy ile ilahi hakikatları bilebilir. O halde aklın görevi gerek tabiattaki, evrendeki, gerek Kur'an'daki ayetleri anlamak ve Allah'a ulaşmaktır. Yani enfüsteki ve afaktaki, yani kendi nefsimizdeki ve dışımızdaki ayetleri anlamak ve Allah'a ulaşmak işte aklın en büyük görevidir değerli dinleyenler. İnsanın tabiatı anlamaya çalışması sonucu ortaya çıkan bugünkü modern teknoloji, elektriğin icat edilmesi, uçak geminin denizaltının yapılması, bir takım gelişmeler, bulgular, uzay araştırmaları, hep teknoloji ile ortaya çıkan yeni gerçekler başlı başına küçük bir kainat olan insanın kendisini tanımaya çalıştıkça ortaya çıkan sonuçlardır. Aklın gücünü gösteren, bizzat yaşayarak gördüğümüz somut örneklerdir bunlar. Allah insanoğluna eşyanın isimlerini öğretmiştir. İnsan tüm bu gerçekleri aklını kullanarak ortaya çıkarmaktadır. Zaten insanın melekten üstün olmasının altındaki gerçek eşyanın isimlerini bilmesi ve zamanla bu gerçeklerin ortaya çıkarılmasıdır. Akıl bunca önemine rağmen vehim, hayal, kişisel çıkar, heva heves, gazap ve şehvet gibi yanıltıcı duyguların da etkisine sürekli açıktır. Onun aklı bu olumsuz güçlerin tesirinden ancak vahiy kurtarabilir. Bir de şeytanın vesvesesi, kötü amelleri süsleyip güzel göstermesi, akla zarar veren tutkular, tiryakilikler, içki, uyuşturucu gibi aklı gideren hususlar, İslam dışı düzen ve çevrelerin aklı çelen, onu yanlış yönlere yönlendiren, çarpıtan, sadece dünya ile basit çıkarlarla meşgul edip sınırlandıran durumlar hesaba katılırsa, selim, sağlıklı aklın ve fıtratın korunmasının zorluğu ve böyle bir aklın ne derece doğruyu bulup teslim olacağı değerlendirilmelidir. Yani Allah bize irade vermiş, akıl vermiş, dünyaya göndermiş ama hisler de vermiş. Bir çevrenin içindeyiz değerli dinleyenler. Yani kişisel menfaatlerimizi düşünürüz. Vehimlerimiz vardır, hayallerimiz vardır. Bazen öfkeleniriz, bazen şehvetimizin tesirinde kalırız. Yani akıl sürekli bu olumsuz etkilerin altında kalabilir. Öyleyse yapılacak iş nedir? Kur'an'ı çok sık okuyacağız. Kur'an'la bu düşüncelerimizi, bu fikirlerimizi, bu aklımızı çalıştırarak elde ettiğimiz sonuçları Kur'an'la test edeceğiz. Doğrularını sahiplenip yanlışlarını reddedeceğiz. Yani sürekli bir gelgit arasında, bir met ve cezir arasındayız. Yani aklımızı çalıştırıyoruz, duyularımız var, çevre tesirleri var. Dolayısıyla bunlar uygun mu değil mi, Kur'an'ı mı değil mi diye sürekli bunları Kur'an'a vuracağız, Kur'an'a çek yaptıracağız, tamam olanları alacağız. Kur'an okumazsa bir insan, işte bunun sonuçların ne derece sağlıklı olduğunu bilemeyecek ve bir müddet sonra ben aklımı kullanıyorum ve sonuçlar elde ettim deyip belki de yanlış yola gidecek. Onun için akıl yürütmenin, düşüncelerin insanı yanılttığı da olduğunu bilerek ve bu herkesin de geçerli olduğunu bilerek insanın his ve duyu organlarında hata yapabildiğini bileceğiz. Ona göre bunun yanılma paylarını daima düşüneceğiz. Mesela fenle psikolojiyle ilgili eserlerde görme duyusu için bir sürü hata sayılır. Yani insanın gözü normal görür ama bir de suyun içine mesela bir kalem konduğu zaman kalemin kırılmış olarak görürüz. Halbuki kalem kırık değildir. Yani böyle hislerimizin bizi yanılttığı olabilir. Akla gelince çoğu zaman insan deliller getirerek bir sonuca vardığı halde bir anda delillerin tamamen yanlış olduğunu da görür. Bu gerçeğe rağmen safsatacıların dışında hiçbir düşünür, hiçbir akıllı yanılma payından dolayı aklı terk etmeyi tavsiye etmeye kalkmamıştır. Evet, yani aklımız bazen çalışırken yanlışlar yapabilir. Aklımız yanlış yapıyor bazen diye akıl kullanmayı terk mi edeceğiz? Hayır. Ya hatalarının neyle ve nasıl düzeltileceği konusunda Kur'an'a yöneleceğiz. Evet, aklımızı sürekli çalıştıracağız ama aklımızın elde ettiği sonuçlar konusunda da Kur'an'a yönelerek
o hatalarını, sapmalarını, sapma açılarını düzelteceğiz. Kur'an-ı Kerim aklın hataları için birçok kaynak zikretmiştir. Bunlardan birisi insanın yakın yerine zanna itibar etmesi. Demek ki insan yakini, tatmin edici, itminen sağlayıcı bilgiyi bırakıp da zanna itibar ederse işte aklı bir yanlış yapmış oluyor. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Zannın çoğu yanlıştır diyor. Onun için zannı galiple amel etmemiz lazım. İtikatta mesela asıl olan yakindir, zan değildir. Ama amellerde zannı galiple hareket ederiz. Alimlerimiz böyle bu konularda görüş birliği içindedir. Demek ki yakin şüpheden kurtulmuş, doğru, sağlam, kesin bilgi, doğru bilgi, kuvvetli bilgi demektir. Zan ise sanmadır, tahmin etmedir, ihtimalli hükmetmedir. Şüphe ve tereddüt bulunduruyor demektir. Yani doğruluğu kesin olarak bilinmeyen bir şeyi doğru saymak, acele ve peşin yargılara saplanmak, kalabalıklara, çoğunluklara ve geleneklere, yani ataların yolunun körü körüne uymak, işte aklı saptıran zan yollarıdır. Mesela muhatabınıza zaman zaman soruyorsunuz. Niye böyle yapıyorsunuz? Yani bu konuda kesin bir bilgin var mı? Ya yüzyıllardır atalarımız böyle yapa gelmiş diyor. Şimdi Kur'an'a göre ataların yüzyıllardır böyle yapa gelmesi bir kesin bilgi değildir. Bu bir zandır. Araştırılması lazım. Doğru da çıkabilir, yanlış da. Ama atalarımızdan geldi diye her şeyi kabul etmek, burası yanlıştır. Ya atalardan gelinen şeyler alınacak, Kur'an ve sahih sünnetin süzgecinden geçirilecek, geçenler uygun, tamam, alacağız, kabul edeceğiz, geçmeyenler kusura bakma sen şurada kal diyeceğiz. İşte bu aklın yoludur. Ama aklı çalıştırmayıp da üzerinde atalar patenti, etiketi yazan her şeyi al, bu yanlış. Kur'an buna karşı çıkıyor. Onların, müşriklerin çoğu zandan başka bir şeye uymaz. Şüphesiz zan, haktan, ilimden hiçbir şeyin yerini tutmaz diye Kur'an-ı Kerim Yunus suresinde, Enam suresinde, Câsiye suresinde bize bu konuda bilgi verir. İnsan her zaman için her meselede yakine tabi olup zannı yakın yerine kabul etmemeye dikkat ederse yanlışlığa da düşmez. Her zaman ve her konuda yakine ulaşamayabilir. Zan ve ihtimalle zorunlu olarak uyabilir. Ama zannı ve ihtimali kendi yerinde kabul etmeli. Bunları yakin, yani kesin doğrular olarak sunmamalıyız. Kur'an bu konu üzerinde titizlikle durmaktadır. Kitabımızın, insanın en büyük fikri uçurumunun yakine, yani kesin gerçeğe varmadan zan ile ihtimal peşine düşmesi olduğunu belirtiyor. Peygamberimiz dolayısıyla tüm müminlere hitaben şöyle buyuruyor. Kur'an'da Enam suresi 116. ayetinde: eğer yeryüzünde bulunan insanların çoğuna uyacak olursan seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar zandan başka bir şeye tabi olmaz ve ancak yalan konuşurlar. Ve şöyle emrediliyor İsra suresi 36'da: hakkında bilgi sahibi olmadığın, hakikatine varamadığın şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur. O halde değerli müminler, yapılacak iş kesin bilgiler elde etmeye çalışacağız. Kesin bilgi olmadığı konularda da müteyakkız olacağız. Diyeceğiz ki bu konuda ben zanlı galibim, budur. Doğru olduğunu zannediyorum, yanlış da olabilir. Aklı ve düşünceyi çeldirip fikirde hataya sebep olan ikinci mesele taklittir. Birincisi neydi? Zanna tabi olmaktı. İkincisi de değerli dinleyenler, taklittir. Bu özellikle toplumsal meselelerde söz konusu olan bir şeydir. Çoğu insanlar kalabalıklara uyar ve toplumun inandığı şeye inanır. Birlikte yaşadığı kimseler veya geçmiş nesiller neyi kabullenmişse onlar da aynısına hiçbir delil ve mantık aramadan uyarlar. Yani bu kadar kalabalıklar yanlış yola mı gidiyor diye kendisini müdafaa eder. Bu yüzden yıkılması gereken putlar içinde toplum ve gelenek putu, ataların yolunu kutsallaştırma putu büyük putlardandır. Kur'an bütün insanlara şöyle der: bir deliliniz, bir hüccetiniz olmadan geçmişlerinizin kabul ettiklerini tamamen kabul veya tamamen reddetmeniz yerine her şeyi akıl ve vahiy terazisinde ölçünde
doğruluk ve yanlışlığını öyle anlayın. Geçmişte nice davranış ve fikirler vardır ki yanlış oldukları halde halk onları kabul etmiş veya doğru oldukları halde halk cahillikleri sebebiyle onları reddetmiştir. Kur'an geçmişlere, soya, atalara tabi olmayı akla ters düşen bir husus olarak zikreder. Bakara 170. Onlara yani müşriklere Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman onlar hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız dediler. Ya ataları bir şey anlamamış şuursuz doğruyu da bulamamış idiyseler onların şuursuzluğunu devam mı ettireceksiniz diye sorgulayıcı bir soruyla düşünmeyen insanlara körü körüne atalarının yolundan gidenlere bir ikaz yapar Kur'an. Bu ayetten de anlıyoruz ki bir düşünce veya davranışın eskiliği, kadimliği onun ne doğruluğunu ne de yanlışlığını gösterir. Yani bizatihi bir şeyin eski olması onun doğruluğuna veya eskidiğine, yanlış olduğuna delalet etmez. Eskiden beri doğru kabul edilen ve adet halinde yaşayan hususların eski ve köklü olması onun doğruluğuna delil olmayacağı gibi her eskinin de yanlış olması gerekmez. Eskimek maddi şeylerle ilgilidir. Fakat evrenin gerçekleri üzerinden zaman geçmekle eskiyip yıpranmamaktadır. Mesela bir toplum kendindeki özellikleri değiştirmedikçe Allah o toplumun durumunu değiştirmez buyuruyor. Rad 11. Bu ayette açıklanan gerçek ebediyete kadar devam edip doğruluk ve sağlamlığı olduğu gibi korur. Kur'an diyor ki her meseleye akıl ve fikir yoluyla bakmalı, başkaları hoşlanmıyor diye doğru bir görüş sadece filan ünlü adama aitmiş diye kabul edilmemeli. Bizzat insanın kendisinin meseleleri araştırıp her şeyin gerçeğine varması gerek. Toplumun istediğini yapmak, çağa veya geçmişlere uyup onları körü körüne taklit etmek gibi Kur'an'ın şiddetle kınadığı, bu konuyu fıkıhtaki bir mezhebi ve müştehitleri taklit etmekle eş tutmamalıyız, karıştırmamalıyız. Çünkü bu fıkıh dalında uzman olanlara müracaat etmek anlamındadır ve yukarıda değindiğimiz meselelerle hiçbir ilgisi yoktur. Tam tersine alimlere danışmak, onların bu konudaki görüşleri nedir? Demek Kur'an'ın bir emridir. Mesela Nahl suresi 43. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline, bilenlere soyun buyuruyor. Dolayısıyla fıkhi bir konuda bir mezhep imamımıza sormak, onların görüşlerine göre uygulamak taklide girmiyor. İnsanın aklını çelip hataya sürükleyen önemli sebeplerden biri de Kur'an'a göre heva ve heves ve nefsani isteklere uyup garaz üzerine meselelere bakmaktır. Hevesler geldi mi gönül kararır, perdeler çekilip gözler kapanır. İnsan heva ve heveslerinden arınmadığı müddetçe doğru düşünemez. Yani akıl nefsani isteklerin işe karışmadığı bir yerde doğru hüküm verebilir. Kur'an heva ve hevese uymanın fikri kaymaları doğuracağını birçok yerde belirtmiştir. Bunlardan birisi de şu ayettir. Necm suresi 23. Bu putlar sizin ve atalarınızın taktığı isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar ancak zanna ve nefislerin arzusuna uyuyorlar. Halbuki kendilerine Rableri taraftan yol gösterici gelmiştir. Akılların derecelerindeki değişiklik eksikliklerinden ileri gelir. Yoksa esas itibariyle akıllar için yol birdir, o da doğru yoldur. Sırat-ı müstakim olan Allah'ın vahiy ile bildirdiği, Resulleriyle gösterdiği, hidayet ettiği İslam'dır. Akıl ölüm olayını, kabirde olanları, vahyin mahiyetini, meleklerini, ahireti, Allah'ın zatını tam olarak kavrayamaz. Bunlar aklın idrak sahasının dışında olan gaybe ait konulardır. Aklın faaliyet alanı ise bu kainat, hatta onun çok küçük bölümüyle ve sınırlıdır. Akıl gaybe ait meselelerde mutlak gerçeğe ulaşamaz. Zaten Allah-u Teala insana böyle bir görev ve sorumluluk da yüklememiştir. İnsan meraklı bir varlık olduğu için ölüm ve ötesiyle ilgili yorumlar yapar. İster ölüm ve ötesiyle ilgili, isterse gaybla ilgili gereken tüm bilgiler vahiy ile bildirilir.
akla düşen şey ise vahye tasdik edip imanın kalpte kökleşmesine katkıda bulunmaktır. Gayb ile ilgili meselelerde yapılan akıl yürütmenin hiçbir kesin doğrudur denilemez. Çünkü onlar karanlığı taşlamaktır. Özetle aklın Kur'an'ı ve sahih sünneti sorgulayan bir konumda olmaması gerekir. Aklın Kur'an ve sünneti anlamaya çalışması, onun hizmetinde olması gerekir. Ve tabiatı anlamaya çalışırken, tabiattaki tüm canlı ve varlıklara ve kendi hemcinslerine zarar vermemesi, bunların tümüyle uyum içinde olması aklın bir sorumluluğudur. Akıl iki şekilde kullanılabilir. Bu kullanımlardan biri insanı dünya ve ahiret saadetine götürürken diğeri hüsranda bırakır. Eğer insan aklını her şeyden üstün görür, tek ölçü ve tek hakim kabul ederse bu düşünce onu küfre, dalalete, sapıklığa götürür. Aklın bu tür kullanımı Kur'an'a göre aklı kullanmamaktır, akılsızlıktır. Fakat aklını usulüne göre ve Kur'an'ın ruhuna uygun bir şekilde kullanır ve bu nimetinin farkına varırsa o zaman akıl sahibini hakikati keşfetmeye, dünya ve ahiret saadetine iletmiş olur. Aklı böyle anlattıktan sonra aklı iyice anlayabilmek için bir nebze de akılsızlık anlamına gelen sefihlik konusuna durarak konumuzu bitirelim değerli dinleyenler. Kur'an'da biliyorsunuz kavramlar zıddiyetli olarak anlatılır ve daha güzel anlaşılması için. İşte Kur'an sık sık aklın üzerinde dururken bu arada da sefihliği de anlatır. Sefih, sefeh ve fiilinin fail ismidir. Sefeh veya sefih sözlükte görüş ve gidişatta hafiflik ve gevşeklik demektir ki aklın noksanlığında meydana gelir. Her türlü işte aklın hafifliği, düşüncesizlik, önem vermemek, akla ve dine aykırı hareket etmek demektir sefihlik. Bir ucu budalalığa kadar varan bir hafifliktir, fikirsizlik ve aklı kullanmamaktır. Dinen sefihlik de akıl ve dinin gereği zıttına hareket etmektir ki bunun karşıtı rüşttür, olgunluktur. Dilimizde kullanılan sefahat kelimesi de bu anlamda aklı kullanmamayı, görüş ve fikirde zevk ve şehvete uymayı ifade eder. Bu daha çok budalalıktan ya da aklı yeterince kullanmamaktan kaynaklanır. Sefeh sahibi kimselere sefih denilir. Fıkıh dilinde sefih, aklı olduğu halde şeriatın ve aklın gereklerine aykırı bir şekilde hareket eden, malını gereği gibi kullanmayan demektir. Nitekim aklı başında aklını iyi kullanan, doğru yolu bulabilen kimselere de rüşt sahibi denir. Sefih, aklı ve dini noksan kimsedir. Aklın ve dinin gereklerine aykırı hareket eder. Ya ahmaktır ya da yaptığı hatayı görmeyerek fasık olan kimsedir. Fasıklık yaparak Allah'a isyan eder. Aklını iyi işlerde kullanmayarak da bir sürü zarara uğrar. Mesela çevrenizde görmüşsünüzdür. Zengin bir aileden gelir. Aileden ona büyük bir miras düşmüştür. Fakat o aklını kullanmayarak sefahat alemlerinde o büyük serveti yer içer talan eder, bir müddet sonra yiyecek ekmeğe muhtaç olur. Aslında İslam toplumunda böyle sefih kimselerin bakılır aklını kullanmayıp ailesini ve çocuklarının geleceğini tehlike altına atabileceği için böyle sefihlerin hacır altına alır. Yani onun kullanma ehliyeti elinden alınır. Sen malını harcayamazsın, malın üzerinde tam iradeni kullanamazsın diyerek aklı başına gelinceye kadar onun bu ehliyeti, olgunluğu üzerinden alınır. Ne zaman ki o artık aklını kullanır, sefihlikten vazgeçer, ben artık malımı doğru kullanacağım derse. Bugün de bu hukukta aklı gerçekten raporla gittiği, kaybettiği belli olan mal sahiplerinin yerine veli tayin edilmektedir. O kendi malını üzerinde tasarruf edememekte, o tayin edilen o veli tarafından malı kullanılmaktadır. Yani buradan da aklın ne derece önemli olduğunu, aklını kullanmayanların yahut da aklı olduğu halde kullanmayan veya aklı gidenlerin mallarının kontrol altına alınması, toplum menfaati
kendi menfaatleri için uygun olduğunu görüyoruz. Kur'an'ı sefih dedikleri vardır bir de değerli dinleyenler. Kur'an-ı Kerim sefihi ve türevlerini kafirler, münafıklar ve bazı Müslümanlar hakkında kullanır. Ancak bu üç kullanış arasında da farklı değerler bulunmaktadır. Kafirler ve münafıklar İslam'ı kabul etmedikleri için sefihlikle suçlanırken, Müslümanlardan aklı zayıflayanlar, ihtiyar olanlar ya da henüz aklı ermeyen çocuklara sefih denilmektedir. Münafıklara siz de diğer müminler gibi iman edin denildiği zaman onlar kendilerini çok akıllı sanarak müminlere sefih derler ve onlarla alay ederler. Bunun sonucu olarak da sefih ve aşağı saydıkları kimselerin dinine inanmalarının mümkün olmadığını söylemeye çalışırlar. Kur'an onlara şöyle cevap verir Bakara 13'te: İyi bilin ki asıl sefih, yani aklını kullanmayanlar kimseler onlardır, fakat bunu bilmiyorlar. Aklını kullanmayan, hafif karakterli, ciddi bir düşünceden yoksun olan bir takım kimselerden başkası İbrahim'in dininden, dolayısıyla İslam'dan yüz çevirmez. Henüz rüşt yolunu bilemeyenler, derince düşünüp ibret almayanlar şüphesiz Allah'ın dininden yüz çevirirler. Kıblenin Kudüs'ten Mekke'ye çevrilmesini hazmedemeyen, Allah'ın gönderdiği kitabı bozan ve Hazreti Muhammed'e aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e inanmamak için bahane arayanlara da sefih denilir. Kur'an'da Allah'ın rızık verici olduğunu unutarak bilgisizce çocuklarını öldürenler de sağlam düşünceden, akletmekten ve imandan yoksun sefihlerdir. Bir takım inkarcılar da kendilerini akıllı zannedip kendilerine gönderilen peygamberlere sefih demek terbiyesizliğini gösterirler. Halbuki bütün elçiler hem akıllı insanlardı, hem sağlam karakterli idiler, hem de Allah tarafından seçilmiş kimselerdi. Kur'an ayrıca malları üzerinde gerektiği gibi tasarruf yapamayacak çocuklar için aklı yeterince normal olmayan kimselere de sefih demekte, bu gibi kimselere yardımcı olunmasını emretmektedir. Dolayısıyla Kur'an'a baktığımız zaman değerli dinleyiciler, sefihlikten kurtulup aklımızı kullanarak Allah'ın ayetlerini anlamak, iyi bir Müslüman olmak için çalışmalıyız. Aklımızı tekrar tekrar kullanmalıyız. Akıllı bir hayatla, Müslümanca bir hayatla sizi Allah'a emanet ediyorum değerli dinleyenler.

0: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
2: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
3: Reklamları dinlediniz. Şüphesiz ki bu Kur'an insanları en doğru ve en sağlam yola iletir ve salih amel işleyen müminlere büyük bir ecir olduğunu müjdeler. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Resulullah. Özel FM 103.2. Bir filizat kalbine adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: etmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

yollarda yatan Habeşli Bilal gibi, ahadun ahadde, sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Özel FM hatırlatıyor. Küfrün yeryüzünde yok olması, İslam'ın bütün kalplere hakim olması, yaşanması ve dünya üzerinde uygulanması için daima gayretli olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Şuara 75-91. Hazreti İbrahim'in duası. İbrahim dedi ki:
2: İyi ama ister sizin, ister önceki atalarınızın olsun, neye taptığınızı biraz olsun düşündünüz mü? İyi bilin ki onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi benim dostumdur. O ki beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Beni yediren, içirendir. Hastalandığım zaman bana o şifa verir. O ki benim canımı alacak, sonra diriltecektir. Ve hesap günü hatamı bağışlayacağını umduğum da odur. Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler zümresine kat. Sonra gelecekler için de beni doğrulukla anılanlardan eyle ve beni nimeti bol cennetin varislerinden eyle. Babamı da bağışla, çünkü o yanlış gidenlerdendir. İnsanların diriltilecekleri gün beni mahcup etme. O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Ancak Allah'a temiz bir kalple gelenler o günde kurtuluşa erer.
1: O gün cennet korunanlara yaklaştırılmıştır. Azgınlar içinde cehennem ortaya çıkarılır.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Bedeninizin içinde bir ordu bulunduğunu biliyor musunuz? Mikropların bizi hasta ettiğini hepimiz biliriz. Ancak mikroplara karşı bedenimizin de bir savunma sistemi vardır. Bu sistem tam bir ordu gibi çalışır. Saldırı, savunma, istihbarat ve hatta lojistik destek için çalışan ayrı hücreler vardır. Bu kusursuz sistem Allah'ın kusursuz yaratışının delillerinden biridir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Sabahlar. Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
0: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
1: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
0: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
3: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
0: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
4: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok, sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
0: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
6: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Saat

Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net. En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken, kitabını oku.

Halkından kibirlenen eşraf grubu, "Bak Şuayb," dediler. "Yeminle söylüyoruz. Ya dinimize dönersiniz, ya da seni de, sana inanan taraftarlarını da ülkemizden süreriz." Şuayb şöyle cevap verdi: "Peki, istemesek de mi dinimizden döndürüp süreceksiniz? Ya istemezsek ne olacakmış?"

Allah bizi sizin o batıl dininizden kurtardıktan sonra kalkıp tekrar dininize dönecek olursak Allah'a büyük bir iftira atmış oluruz. Allah göstermesin. Sizin inancınıza dönmemiz kesinlikle mümkün değil. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsar. Biz yalnız Allah'a dayanırız. Ey bizim Rabbimiz! Bizimle şu halkımız arasında sen adil hükmünü ver. Haklı haksız açığa çıksın. Sen elbette hüküm verenlerin en iyisisin.

0: kavminden inkara sapan ileri gelenler, eğer Şuayb'a uyacak olursanız kesinlikle perişan olursunuz diye tehditte bulundular.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاهِمِينَ
0: derken şiddetli bir deprem onları kıskıvrak yakaladı ve derhal oldukları yerde çöke kaldılar.

Şuayb'ı yalancı sayanlar, onlar değildi sanki vatanlarında şen şakrak dolaşanlar. Şuayb'ı yalancı sayıp perişan etmek isteyenler. Asıl perişan olanlar işte onlar oldular.

Gördüğü müthiş manzara karşısında Şuayb, yüzünü üzüntüyle öteye çevirip, "Zavallı halkım," dedi. "Ben size Rabbimin buyruklarını tebliğ etmiştim. Sizin iyiliğinize çalışmıştım. Size öğütler vermiştim. Artık böyle nankör, böyle kafir bir toplum için ne diye üzülüp kendimi harap edeyim?"

biz hangi ülkeye peygamber gönderdiysek, mutlaka ilkin oranın halkını gafletten uyarsın, Allah'a yönelip yalvarsınlar diye yoksulluğa, hastalık ve musibetlere duçar ederiz.

Sonra o kötü durumları değiştirip güzellikleri yayarız. Zamanla ahali çoğalıp vaktiyle atalarımız kah üzülmüş, kah sevinmişlerdi derler. Ve fakat olaylardan ibret alıp şükretmezler. Derken o bilinçsiz halleriyle hiç hatırlarından geçmezken ansızın onları tutup bastırırız.

0: والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
1: Eğer o ülkelerin ahalisi iman edip Allah'a karşı gelmekten sakınsalardı, elbette biz üzerlerine gökten, yerden nice bereket ve bolluk kapılarını açardık. Fakat onlar peygamberleri yalancı saydılar. Biz de işledikleri kötülükler sebebiyle kendilerini cezaya çarptırdık.

0: Peki o ülkelerin ahalisi geceliğin uyurlarken satvetimizin kendilerine baskın halinde gelivermesinden emin mi oldular?
1: أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًا وَهُمْ يَلْعَبُونَ
0: Yoksa onlar güpegündüz eğlenirlerken azabımızın kendilerine gelmesinden emin mi oldular?

Yoksa onlar Allah'ın ansızın kendilerini azapla bastırmasından emin mi oldular? Ama şu muhakkak ki, kendilerine yazık eden kimselerden başkası, Allah'ın ansızın bastırıvermesinden emin olamaz.''

Önceki sahiplerinden sonra dünya mülküne varis olanlar hala şu gerçeği anlamadılar mı ki eğer dilemiş olsaydık kendilerini de günahları sebebiyle musibetlere uğratırdık. Fakat biz kalplerini mühürleriz de onlar işitmez, anlamaz hale gelirler.

İşte o ülkelerin haberlerinden bir kısmını sana böylece anlatıyoruz. Oraların halklarına peygamberlerimiz açık deliller, mucizeler getirdiler. Fakat onlar iman etmediler. Çünkü ondan önce tekzip ve inkar etmeyi adet haline getirmişlerdi. Allah kâfirlerin kalplerini işte böyle mühürler.

Biz onların çoğunda sözünde durma diye bir şey bulmadık. Onların ekserisinin sadece itaat dışına çıkmış kimseler olduğunu gördük.

0: Onlardan sonra Musa'yı ayetlerimizle Firavun'a ve onun ileri gelen yetkililerine gönderdik. Onlar ayetlerimize haksızlık ettiler. Ettiler de, bak o müfsitlerin akıbeti nice oldu.
1: وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ اِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ
0: Musa, ey Firavun dedi. Ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir Resulüm.
1: حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَن۪ي إِسْرَائِيلٍ
0: Başta gelen görevim, Allah Teala hakkında gerçek dışı bir şey söylemememdir. Gerçekten size Rabbinizden çok açık bir belge getirdim. Artık İsrail oğullarını benimle beraber gönder.

0: dedi Firavun, gerçekten getirdiğim bir belge varsa ve sen doğru söyleyen biriysen, onu ortaya koy da görelim.
1: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ
0: Bunun üzerine Musa, asasını yere bırakıverdi. Bir de ne görsün, o koskoca bir ejderha kesilmiş.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ
0: Elini sıyırıp çıkardı. Bir de ne görsün, bakan kimseler için parlak mı parlak, ışık saçan bir el haline gelmiş.
1: قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ
0: Firavun'un ileri gelen yetkilileri, anlaşıldı. Bu usta bir sihirbaz, dediler.
1: يُرِيدُ اَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ
0: Firavun, bu adam dedi, sizi yerinizden yurdunuzdan etmek peşinde. Görüşünüz nedir bu konuda?

0: Yetkililer, onu ve kardeşini alıkoy. Bütün şehirlere de görevliler yolla. Usta sihirbazların hepsini senin huzuruna getirsinler, dediler.
1: وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ
0: Bütün büyücüler Firavun'a gelip, galip gelecek olursak, herhalde mutlaka bize büyük bir mükafat verilir değil mi, dediler.
1: قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ
0: Firavun, elbette, üstelik siz benim gözdelerimden olacaksınız, dedi.

Musa, siz ortaya koyun dedi. Vaktaki atacaklarını ortaya koydular. Halkın gözlerini büyülediler. Onları dehşete düşürdüler. Hasılı, müthiş bir sihir sergilediler.

0: Biz de Musa'ya asanı yere bırak diye vahyettik. Bir de ne baksınlar, asa onların yaptıkları sihir, göz boyacılık kabilinden her şeyi yutuyor.
1: فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: Böylece gerçek ortaya çıktı ve onların bütün yaptıkları boşa çıktı.
1: فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ
0: İşte o Firavun ve takımı yenilip küçük düştüler.
1: وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ
0: Büyücüler hep birden secdeye kapandılar.
1: قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ
0: İman ettik dediler. O Rabbül Alemine, Musa ve Harun'un Rabbine.

Firavun dedi ki, demek siz benden izin almadan ona iman ettiniz ha? Şüphe yok ki bu, yerli olan Kıpti ahaliyi yurtlarından sürmek için sizin şehirde beraberce planladığınız gizli bir oyundur.

Ama yakında bileceksiniz başınıza gelecekleri. Evet, ellerinizi ve ayaklarınızı değişik taraflardan olarak keseceğim. Sonra da hepinizi toptan asacağım.

Onlar şöyle cevap verdiler: biz elbette Rabbimize döneceğiz. Senin bize kızman da sırf Rabbimizin bize gelen ayetlerine iman etmemizden. Biz de ona yönelerek deriz ki, ey bizim büyük Rabbimiz! Sabır kuvvetiyle doldur kalbimizi. Yağmur gibi sabır yağdır üzerimize. Ve sana teslimiyette sebat eden kulların olarak canımızı teslim al.

Firavun'un halkının yetkilileri ona, ne yapıyorsun? Musa ile kavmini, seni ve senin tanrılarını terk etsinler. Ülkede bozgunculuk yapsınlar diye kendi hallerine mi bırakacaksın? Dediler. Firavun, hayır. Onların erkek evlatlarını öldürüp, kız çocuklarını hayatta bırakacağız. Biz elbette onların üzerinde tam bir hakimiyet sahibiyiz, diye cevap verdi.

Musa kavmine şöyle dedi: Allah'tan yardım dileyin ve sabredin. Muhakkak ki dünya Allah'ın mülküdür. Kullarından dilediğini oraya varis kılar. Güzel akıbet elbette müttakilerindir.

İsrail oğulları, biz hem sen bize gelmeden önce hem de sen bize peygamber olarak geldikten sonra işkenceye maruz kaldık diye yakındılar. Musa ise şöyle dedi: hele biraz daha sabredin. Umulur ki Rabbiniz düşmanlarınızı imha eder de onların yerine sizi hakim kılıp nasıl hareket edeceğinize bakar.

Biz Firavun hanedanı düşünüp ibret alsınlar diye senelerce onları kuraklık, kıtlık ve ürün azlığıyla cezalandırdık.

0: iyilik, bolluk geldiğinde, ha işte bu bizim hakkımız, kendi becerimizle bunu elde ettik derlerdi. Eğer kendilerine bir kötülük gelirse, onu Musa ile beraberindeki müminlerin uğursuzluklarına verirlerdi. Dikkat edin, iyiliği olduğu gibi kötülüğü de yaratmak ancak Allah'ın kudretiyledir. Fakat onların çoğu bilmezler.
1: وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ
0: Ve şöyle derlerdi. Bizi büyülemek için sen hangi mucizeyi getirirsen getir, imkanı yok, sana inanacak değiliz.

Biz de kudretimizin ayrı ayrı delilleri olarak onların üzerine tufan gönderdik. Çekirgeler gönderdik, haşerat gönderdik, kurbağalar gönderdik, kan gönderdik. Yine de inat edip büyüklük tasladılar ve suçlu bir topluluk oldular.

Azap üzerlerine çökünce dediler ki, Musa, Rabbin ile arandaki ahit uyarınca bizim için ona yalvar. Eğer bu azabı üstümüzden kaldırırsan mutlaka sana inanacak ve İsrailoğullarını da seninle göndereceğiz.

Biz de ayetlerimizi yalan sayıp umursamadıkları için onlardan intikam alarak denizde boğduk.

Horlanan, ezilen milleti de bereketlerle donattığımız o ülkenin doğularına ve batılarına, yani tamamına varis kıldık. Böylece sabretmelerine mükafat olarak İsrail oğullarına senin Rabbinin yaptığı güzel vaat tamamen gerçekleşti. Firavun ile kavminin yaptıkları binaları ve yetiştirdikleri bahçeleri ise imha ettik.

İsrailoğullarını denizden geçirdik. Derken yolları, kendilerine mahsus bir takım putlara tapan bir topluluğa uğradı. Musa, dediler, bunların tanrıları olduğu gibi, bize de bir tanrı yapıver. O ise, siz, dedi, gerçekten cahil bir milletsiniz.

0: Çünkü şu imrendiğiniz kimselerin dini yıkılmıştır ve yaptıkları bütün ameller de boşunadır.
1: قَالَ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيكُمْ اِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ
0: Hem Allah size bunca lütufta bulunup, öteki insanlara üstün kılmış olduğu halde, hiç ben sizin için ondan başka bir tanrı arar mıyım?

Hem düşünün ki sizi Firavun hanedanından kurtarmıştık. Onlar ki size pek acı bir işkence uyguluyor, oğullarınızı hep öldürüyor, kızlarınızı ise kendilerine hizmetçilik etmeleri için hayatta bırakıyorlardı. Bunda Rabbiniz tarafından size büyük bir imtihan vardı.

30 geceyi ibadetle geçirmesi ve Tevrat'ı almaya hazırlanması için Musa ile sözleşip onu huzurumuza kabul ettik. Sonra 10 gece daha ilave ettik. Böylece Rabbinin belirlediği müddet tam 40 gece oldu. Musa kardeşi Harun'a, "Kavmim içinde benim vekilim ol. Onları güzelce yönet ve sakın müfsitlerin yoluna uyma," dedi.

Musa, tayin ettiğimiz vakitte gelip de Rabbi ona hitap edince, "Ya Rabbi," dedi, "göster bana zatını, bakayım sana." Allah Teala şöyle cevap verdi: "Sen beni göremezsin. Ama şimdi şu dağa bak. Eğer yerinde durursa, sen de beni görürsün." Derken Rabbi, dağa tecelli eder etmez, onu un ufak ediverdi. Musa da düşüp bayıldı. Kendine gelince dedi ki, "Sübhansın ya Rabbi. Her noksanlıktan münezzeh olduğun gibi, dünyada seni görmemizden de münezzehsin. Bu talebimden ötürü tövbe ettim. Ben ümmetim içinde seni görmeden iman edenlerin ilkiyim."

Allah buyurdu ki, Musa, ben seni risaletlerim, mesajlarımla ve hitabıma mazhar etmemle öbür insanlar arasından seçip mümtaz kıldım. Şimdi şu sana verdiğim nübüvveti al ve bu nimetime şükreden kullarımdan ol.

Ona verdiğimiz levhalarda insanlara öğüt olmak üzere her şeyi tafsilatlı olarak bildirdik. Sen bunlara kuvvetle sarıl ve ümmetine de o hükümlerin daha sevaplı olanlarına sarılmalarını emret. İtaat dışına çıkanların diyarlarını ise nasıl tarumar ettiğimi yakında size göstereceğim.

0: Dünyada haksız yere büyüklük taslayanları, ayetlerimi gereği gibi anlamaktan uzaklaştırırım. O kibirlenenler, her türlü mucizeyi bile görseler, yine de onlara iman etmezler. Doğru yolu görseler, o yolu tutmazlar. Ama sapıklık yolunu görseler, o yola girerler. Öyle, çünkü onlar, ayetlerimizi yalan saymayı adet haline getirmiş ve onlardan gafil ola gelmişlerdir.
1: وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: Halbuki ayetlerimizi ve ahirete kavuşacaklarını yalan sayanların bütün işleri ve eserleri boşa çıkmıştır. Böyle olmayıp ne olacaktı ya? Onlar yaptıklarından başkasıyla mı karşılık göreceklerdi?

Musa, Tevrat'ı almak için ayrıldıktan sonra, ümmeti, ziynet takımlarından, böğürür gibi ses çıkaran bir buzağı heykeli yapıp, tanrı edindiler. Görmemişler miydi ki, o heykel onlara hitap edemiyordu. Kendilerine yol da gösteremiyordu. Fakat buna rağmen, onu tanrı edindiler ve zalimlerden oldular.

Ne vakit ki yaptıklarının saçmalığını anlayıp son derece pişman oldular ve saptıklarını gördüler, yemin olsun ki dediler, eğer Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi affetmezse, muhakkak her şeyimizi kaybedenlerden oluruz.

0: Musa pek öfkeli ve üzgün olarak halkına dönünce, "Benden sonra arkamdan ne kötü işler yapmışsınız. Rabbinizin emrini çarçabuk terk mi ettiniz?" dedi ve levhaları yere bırakıverdi. Kardeşini başından tutup kendisine doğru çekmeye başladı. Harun ise ona, "Ey annemin oğlu," dedi. "İnan ki bu millet beni fena halde hırpaladı. Neredeyse beni linç edip öldüreceklerdi. Ne olur düşmanlarımı üstüme güldürme. Beni bu zalim milletle bir tutma."
1: قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين.
0: Musa, "Ya Rabbi, beni ve kardeşimi affet. Rahmetine bizi de dahil et. Çünkü merhamet edenlerin en merhametlisi sensin."

Buzaya tanrı diye tapanlar var ya, işte onlara Rableri tarafından dünya hayatında bir gazap ve bir zillet gelecektir. İşte iftiracıları böyle cezalandırırız biz.

Günahları işledikten sonra arkasından tövbe edip iman edenler için ise Rabbin elbette gafur ve rahimdir. Affı ve merhameti boldur. وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ

Musa'nın öfkesi yatışınca levhaları yerden aldı. Onlardaki yazıda Rablerinden çekinenler için hidayet ve rahmet vardı.

ümmetinden 70 kişi seçti. Onları alıp huzura getirdi. Gelenlerin bu kabul şerefiyle yetinmeyip, Allah'ı açıkça görmek istemeleri üzerine, onları şiddetli bir deprem yakaladı. Musa, "Ya Rabbi," dedi, "dileseydin beni de bunları da daha önce imha ederdin. Şimdi bizi aramızdaki beyinsizlerin yaptıklarından dolayı helak mı edeceksin? Bu sırf senin bir imtihanından ibarettir. Dilediğini bu imtihanla şaşırtır, dilediğine yol gösterirsin. Sensin bizim Mevlamız. Affet bizi, merhamet eyle. Sen affedenlerin en hayırlısısın."

Bize bu dünyada da, ahirette de iyilik nasip et. Biz sana yöneldik, senin yolunu tuttuk. Hak Teâlâ da şöyle buyurdu: Ben dilediğim kimseyi cezalandırırım. Rahmetim ise her şeyi kaplar. O rahmetimi de Allah'a karşı gelmekten korunan, zekat veren ve özellikle bizim ayetlerimize iman edenlere nasip edeceğim.

Onlar ki, yanlarındaki Tevrat ve İncil'de vasıfları yazılı o ümmi peygambere tabi olurlar. O peygamber ki, kendilerine meşru şeyleri emreder, kötülükleri yasaklar. Kendilerine güzel ve hoş şeyleri mübah, murdar şeyleri ise haram kılar. Üzerlerindeki ağırlıkları, sırtlarındaki zincirleri kaldırıp atar. Ona iman eden, onu destekleyen, ona yardımcı olan ve onunla beraber indirilen nura tabi olanlar var ya, işte felaha erenler onlardır.

De ki, ey insanlar, ben sizin hepinize Allah tarafından gönderilen peygamberim. O ki, göklerin ve yerin hakimiyeti ona aittir. Ondan başka ilah yoktur. Hayatı veren de, ölümü yaratan da odur. Öyleyse siz de Allah'a ve onun bütün kelimelerine iman eden o ümmi nebiye, o resule inanın. Ona tabi olun ki doğru yolu bulasınız.

Evet, Musa'nın kavminden bir topluluk da vardır ki, hak dinle insanları doğru yola götürür ve onunla halk içinde adaleti tatbik ederler.

Biz onları 12 kabileye, 12 topluluğa ayırdık. Halkı kendisinden su istediğinde ona, asanı taşa vur diye vahyettik. Derhal 12 pınar fışkırdı. Her kabile su alacağı yeri öğrendi. Bulutu da üzerlerine gölgelik yaptık. Kendilerine kudret helvasıyla bıldırcın da indirdik. Ve dedik ki, size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyiniz. Fakat onlar emrimizi dinlememekle bize değil, asıl kendilerine zulmediyorlar, kendilerine yazık ediyorlardı.

O vakit onlara denildi ki, şu şehre, Kudüs'e yerleşin, oranın ürünlerinden dilediğiniz şekilde yiyin, yararlanın. Affet bizi ya Rabbena, hıtta deyin. Ve şehrin kapısından tevazu ile eğilerek girin ki, suçlarınızı bağışlayalım. İyi ve güzel davrananlara ayrıca daha fazla mükafatlar vereceğiz.

Ama aralarındaki zalimler sözü kasten değiştirdiler. Başka bir şekle soktular. Biz de zulmü adet haline getirdikleri için üzerlerine gökten azap salıverdik.

Bir de onlara, o deniz kıyısında bulunan şehir halkının başına gelenleri sor. Hani onlar, Sebt, cumartesi gününün hükmüne saygısızlık edip, Allah'ın koyduğu sınırı çiğniyorlardı. Şöyle ki, Sebt gününün hükmünü gözettiklerinde, balıklar yanlarına akın akın geliyordu. Sebt gününün hükmüne riayet etmedikleri gün ise gelmiyordu. İşte fasıklıkları, yoldan çıkmaları sebebiyle onları böyle imtihan ediyorduk.

0: Hani onlardan bir cemaat, Allah'ın yerle bir edeceği veya şiddetli bir felaket göndereceği şu güruha ne diye boşuna öğüt verip duruyorsunuz, demişti. O salih kişiler de, Rabbinize mazeret arz edebilmek için. Bir de, ne bilirsiniz, olur ki Allah'a karşı gelmekten nihayet sakınırlar ümidiyle öğüt veriyoruz, diye cevap verdiler.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Ya eyyuhel muzzemmil, umil leyle illa qalila.
5: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü

0: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
1: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
0: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
1: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
2: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
3: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
4: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
5: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
6: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
10: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
11: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

her taraf kan gözyaşı. Tankların çiğnediği mazlum ümmetin başı. Yakmıyor mu canını şu gelen feryat sesi? Allah aşkına, Allah aşkına söyle bu gaflet neyin nesi? Bak şu leş kargalarına, üşüşmüşler hasta bedenlerimize. Her gün küfrediyorlar namus ve dinimize. Reddet, reddet batının medeniyetini. 3 asırdır ödüyoruz bu taklidin diyetini. Yeter artık, aydınlansın şu karanlık asır. Kurtulsun Filistin, Arakan, Türkiye, Mısır. Gel kardeşim, bu yükün altına beraberce girelim. Yeryüzünde küfrün defterini dürelim. Kır zincirlerini, sen özgür ve asilsin. Mazlumların umudu, insanlığın umudu, beklenen nesilsin.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'min 7-12. Meleklerin ve cehennemliklerin duası. Allah'ın kudret tahtının bilgisini içlerinde taşıyanlar ve ona yakın olanlar Rablerinin sınırsız ihtişamını hamd ile yüceltirler, ona iman ederler ve öteki müminler için bağışlanma dilerler.
2: Rabbimiz, sen her şeyi ilmin ve rahmetinle kuşatırsın. Tevbe edip yoluna uyanları bağışla ve yakıcı ateşin azabından onları koru. Rabbimiz, onları ve atalarından, eşlerinden ve çocuklarından dürüst ve erdemli olanları vaat ettiğin sonsuz esenlik bahçelerine koy. Şüphesiz kudret ve hikmet sahibi olan sensin. Ve onları kötü fiiller işlemekten koru. O hesap günü kötü fiillerin lekesinden kimi korursan onu rahmetinle onurlandırmış olursun. Bu büyük bir kurtuluştur.
1: Hakikati inkara şartlanmış olanlara gelince o gün bir ses onlara şöyle diyecektir. İmana çağrıldığınız halde hakikati inkara devam ettiğiniz zaman Allah'ın size karşı öfkesi sizin kendinize karşı duyduğunuz şu anki öfkenizden daha büyüktür. Bunun üzerine şöyle feryat edecekler.
2: Ey Rabbimiz, sen bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Peki günahlarımızı itiraf ettiğimiz şu anda bu ikinci ölümden bir kurtuluş yolu yok mudur?
1: Ve onlara şöyle denilecektir. Bu başınıza geldi. Çünkü tek Allah'a her çağrıldığınızda bu hakikati inkar ettiniz. Ama ona ortak koşulunca hemen inandınız. Artık hüküm büyük ve yüce Allah'ındır.

0: Bunlar şimdiye kadar insanlara sadece vesvese veriyorlardı. Ama şu andan itibaren doğruca üzerimize gelecekler. Kötü ve çirkin olan ne varsa bize onlarla saldıracaklar. Bundan sonra insanlığa yapacakları her şey daha kötü ve daha korkunç olacak.
1: Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ancak bilin ki şeytanın hilesinin sizin imanınız karşısında etkisi yoktur. Gelin hep birlikte güçlü bir imana sahip olalım. Allah'ın rahmet kapıları iman eden kullarına daima açıktır.
2: Sizden takvanızı korumanızı, Allah'ın emirlerine uymanızı, onun Resulünün gösterdiği yoldan gitmenizi, şeytanın fitne ve fesadına karşı kendinizi daima sakınmanızı istiyoruz.
0: Takvalı olun ve Allah'ın peygamberine inanın. En iyi silahımız budur. Tek silahımız.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel efem.
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
8: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
13: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
14: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
16: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
5: Reklamları dinlediniz.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
17: İman edip de hicret edip mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad edenler Allah katında en büyük dereceye sahiptirler. İşte bunlar murada ermiş olan mutlu kullardır. Rableri onları kendi katından bir rahmet, bir rıza ve bir cennetle müjdeler ki o cennette onlar için bitmez tükenmez nimetler vardır. Onlar orada ebedi kalırlar. Çünkü en büyük mükafat Allah katındadır. Ey iman edenler! Eğer babalarınız ve kardeşleriniz imana karşılık küfürden hoşlanıyorlarsa onları dost edinmeyiniz. Sizden her kim onları dost edinirse işte onlar da zalimlerin ta kendileridir.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
3: Mute Harbi'nden esintiler. Mute Harbi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin harbe iştirak etmediği ilk büyük savaştır. İmtihanların en acıtıcısı, güçlüye karşı direnmenin alameti, Allah'a bağlanmanın mihenk taşıdır. Abdullah bin Revaha radıyallahu anh da bu savaşın parlayan yıldızlarındandır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kumandanlarını tayin ediyor. Zeyd bin Harise ölürse yerine Cafer bin Ebi Talip geçsin. O ölürse yerine Abdullah bin Revaha geçsin buyuruyor. Harp hazırlıkları yapılıyor. Ordu veda yokuşuna kadar uğurlanıyor. Abdullah bin Revaha ağlamaya başlıyor. Teşvik ediciler, "Ey Revaha'nın oğlu, niye ağlıyorsun?" O yiğit sahabenin cevabı şöyle: "Vallahi ben dünya sevgisinden ya da sizleri özleyeceğimden ağlamıyorum. Allah'ın kitabındaki sizden hiç kimse yok ki cehennemi görmemiş olsun. Bu Rabbinizin üzerine vacip kıldığı hükümdür ayetine ağlıyorum. Çünkü cehenneme uğradıktan sonra oradan nasıl çıkılacağını bilmiyorum." Ashabın "İnşallah sağ salim dönersiniz" dileklerine karşılık, "Fakat ben Rahman olan Allah'tan yargılanmak istiyorum. Kanları fışkırıp köpüren bir kılıç darbesiyle ya da bağırsakları kasıp kavuran bir kargı ile şehit olmak istiyorum. Kabrime uğrayanların Allah bu savaşçıya doğru yolu göstermiş, o da bulmuştur demelerini istiyorum" buyurur. Abdullah bin Revaha Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, "Ya Resulallah, bana ezberleyeceğim, aklımdan çıkarmayacak bir tavsiyede bulununuz" der. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cevabı, "Sen yarın Allah'a çok az secde edilen bir ülkeye gideceksin. Orada namazını çoğalt" olur. Abdullah bin Revaha, "Ya Resulallah, bana nasihatini artır" der. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ı daima zikret. Allah'ı zikir umduğuna ermede sana yardımcı olur" buyurur. Ordu düşmanla yüz yüze gelmek üzere. Raporlar alınmış, 300 bine karşılık 3000 kişi. Ashab telaş içinde tedbirlerle uğraşıyorlar. Yardım mı talep etsek düşüncesindeler. Söze Abdullah bin Revaha girer. "Ey kavmim, şimdi sizin istemediğiniz şey, arzulayıp da sefere çıktığınız şehitliktir. Biz insanlarla ne sayıca, ne silahça, ne at, ne de süvarice üstün olduğumuz için savaşmadık. Allah Celle Celaluhu'nun verdiği din kuvvetiyle savaşıyoruz. Gidiniz, çarpışınız. İki iyilikten birisi verilecektir. Ya zafer ya da şehitlik. Bedir Savaşı'nda yanımızda iki at, Uhud Savaşı'nda da bir at vardı. Savaşımızda düşmana galip gelmek varsa, ki Allah'ın ve Resulü'nün vaadi böyledir, Allah Celle Celaluhu da vaadinden dönücü değildir. Kaderde şehitlik varsa cennetteki kardeşlerimize kavuşmuş oluruz. İnsandır, beden taşır, akan kan taşır, sahibi can taşır. Dünyalık istekler, arzular, makamlar, bağlar, bahçeler, oğullar, kızlar vardır. Dengede tutan inanç vardır, Kur'an vardır. Allah'ın Resulü Muhammed vardır, müjdelediği cennet vardır. İnsanın yaşadığı her anda bu duygular vardır. Abdullah bin Revaha radıyallahu anh şairdir. Hisleri, düşünceleri ve arzuları dile getirişte ustadır. Savaşa giriş anında tereddütü vardır. Nefsine, "Ey nefsim, kendi kendime sana boyun eğdireceğim diye yemin ettim. Ya kendiliğinden kabul edersin ya da zorla kabul ettiririm. Ey nefis, görüyorum ki cennetten pek hoşlanmıyorsun. Yıllar yetip geçtiği halde tatmin olmamışsın. Sen beden kırbasındaki bir yudum su değil misin? Ey nefis, şimdi öldürülmesen ölmeyecek misin? İşte ölüm sana gelip çattı. Arzu etmediğin sana verilecektir. Şehitliği tercih edersen doğru bir iş yapmış olursun. Gecikirsen bedbaht olursun. Harbin şiddetinden, kılıçların hiddetinden parmağı yaralanıp iş tutamaz olunca ayağının altına parmağını koyarak kesip attı. Yorulmuştu. Dinlenmek için atından inmişti. Amcası oğlu elinde bir parça etle belirdi. Sen 3 gündür aç ve susuzsun. Biraz ye de canlan. Eti ağzına aldı, bir lokma ısırdı. O anda ordunun bir yanından vaveylalar yükseldi. Bozulma alametleri belirdi. Abdullah bin Revaha radıyallahu an bunu duydu. Lokmayı ağzından atarak sen hala dünyadasın, yiyip içmekle uğraşıyorsun diyerek koştu. Safları yerdi. Biraz sonra da yere yıkıldı. Son sözü, ey Müslümanlar, kardeşinizin cesedini koruyun, düşmana oyun eğlence yaptırmayın oldu. Güneş ve ay o günden bugüne doğup batıyor. Dünya aynı dünya. İnsanların savaşı hala sürüyor. Beden aynı beden, can aynı can. Bir tarafta bütün dehşetiyle düşman, karşısında sen, ben ve Müslüman. Duran Kömürcü, Vakit Gazetesi.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, ilim öğrenmek amacıyla yolculuğa çıkmaya karar verdi. Onun bu kararı, onlara gönderilen peygambere ulaştı. Peygamber, o genci yanına çağırdı ve şöyle nasihatte bulundu. Ey genç! Ben sana işinde öncekilerin ve sonrakilerin ilminin de bulunduğu üç şeyi yapmanı tavsiye ederim. Gizli ve aşikar, her halinde Allah'tan kork. Halka karşı diline sahip ol. Onları ancak iyilikle an. Yediğin yemeğe dikkat et. Ancak helal rızıktan olsun. Peygamberin bu öğüdünden sonra genç yolculuğa çıkmaktan vazgeçti.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Bedeninizin içinde bir ordu bulunduğunu biliyor musunuz? Mikropların bizi hasta ettiğini hepimiz biliriz. Ancak mikroplara karşı bedenimizin de bir savunma sistemi vardır. Bu sistem tam bir ordu gibi çalışır. Saldırı, savunma, istihbarat ve hatta lojistik destek için çalışan ayrı hücreler vardır. Bu kusursuz sistem Allah'ın kusursuz yaratışının delillerinden biridir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
1: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
0: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
3: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
6: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
4: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
3: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
7: Reklamları dinlediniz.
8: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
7: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
9: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Kayseri FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı. Allah

0: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.
2: Rabbi inni lima enzelte ileyye min khayrin fakir, muntarihan amama babikel kebir.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara Suresi 285-286. Müminlerin duası. Resul Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de hepsi Allah'a, meleklerine, mesajlarına ve elçilerine inandılar.
1: Onun elçilerinden hiçbiri arasında ayrım yapmayız. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Zira varış sanadır.
0: Dediler: Allah hiç kimseye taşıyacağından fazlasını yüklemez. Herkesin kazandığı iyilik kendi lehine, işlediği kötülük de kendi aleyhinedir.
1: Ey Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi sorguya çekme. Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, güç yetiremeyeceğimiz yükü bize taşıtma. Günahlarımızı affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler güruhuna karşı sen bize yardım et.

0: Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
4: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok, sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62-66 Bağcılar.
10: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
11: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vault, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
12: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
1: Reklamlar.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله Bir ahdine sadık kalanlar programı ile daha ben kardeşiniz Murat Sait Özdemir sizlerle beraber gene bu mikrofon başında evlerinize misafir oluyoruz. Rabbim günümüzü, içinde bulunduğumuz zamanı ve mübarek günleri bizler için hayır eylesin. Bizler Allah'a verdiği sözü yerine getirmek için imtihan alanında olduğunu bilenleriz. Duamız odur ki Rabbimizden bize sözümüzü unutturmasın. Sözümüzü yerine getirebilmek için de güç, kuvvet, istek, arzu ve enerji versin de Rabbimizin razı olduğu kullarından olalım. Ve gene duamız odur ki Rabbim en razı olduğu amelimizi yaparken canımızı alsın. En razı olduğumuz amelimizi yaparken ve bize şereflerin en üstününü bahşeylesin, en güzelini bahşeylesin. Şu rızası için yaşamaya çalıştığımız hayatı bize taçlandırsın. Neyle? Şehadetle. Şehadetle taçlanmış bir ölüm bizlere nasip eylesin inşallah.

Ölümü düğün dernek bilenlerden eylesin bizi. Her daim hakkımızda tuttuğumuz, meclislerimizde konuştuğumuz ve konuşmaktan zevk aldığımız, hasretle beklediğimiz son anımız eylesin inşallah. Hani birileri melekul mevt olan, ölüm meleği olan Azrail aleyhisselamı konuştuğunda onu zihinlerinde siyah, çirkin biri olarak canlandırıyorlar ya, inşallah bizler Azrail aleyhisselamla karşılaştığımızda ona şu sözü diyebilecek konumda oluruz. Herkes seni değişik değişik anlatıyordu, değişik değişik çiziyordu, resmediyordu, senden korkuyordu ama subhanallah, ben senin bu kadar güzel bir melek olduğunu hiç düşünememiştim. Sen ne güzelmişsin ey melekul mevt. Hamdolsun Rabbime deyip ona olan sevgi ve muhabbetimizi inşallah dile getiririz. Tabii buna nasıl cesaret ediyoruz? Niçin böyle söylüyoruz? Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselamla ilk karşılaştığında ona demişti ya, onun o ihtişamlı, onun o büyük halini gördüğünde Efendimiz şaşırmış ve şaşkınlığından bayılmıştı ya, ayıldığında Cebrail aleyhisselam onun yüzünü gözünü temizliyordu ve Efendimizin ağzından hayret belirticisi olarak şu cümleler dökülmüştü: ben senin bu kadar büyük olabileceğini tahmin etmemiştim. Çünkü Hira'da onu gördüğünde insan kılığındaydı, normal biri gibiydi ama o dağların üzerinde Cebrail aleyhisselamı kendi halinde görünce, kendi suretinde görünce, hesap edin Cebrail aleyhisselam o kadar büyüktü ki gören kişi onun o büyüklüğünden, azametinden bayılacak hale geliyordu. Biz bugün çok büyük şeyler görüyoruz ama bayılmıyoruz. Bayılacağımız kadar büyük bir şey gördüğümüz var mı dünyada? Yok. Efendimiz Cebrail'i gördüğünde, Cebrail aleyhisselamı gördüğünde demişti ya, ben senin bu kadar büyük olabileceğini hiç düşünmemiştim. Cebrail aleyhisselam daha ilginç bir şey söyledi ona, Efendimiz'e, yoluna kurban olduğumuz Efendimiz'e, Rabbim onun yolu üzere eylesin bizi, demişti ki, bu ne ki ey kardeşim Muhammed, bu ne ki? Bir melek peygambere kardeşim diye sesleniyorsa, onun ümmetinden olan bizler de o meleğin kardeşleriyiz. Rabbim o meleklerle kardeşler kılsın bizi, o meleklerle kardeş olabilecek ameller yaptırsın bize. Bu ne ki demişti, ey kardeşim Muhammed, bu ne ki? Sen benim İsrafil kardeşimi görsen, onun bir kanadı benim bütün kanatlarıma denk, benim 600 kanadıma denk. Subhanallah. İsrafil aleyhisselamı tahayyül bile edemiyoruz, düşünemiyoruz bile büyüklüğünü. Çünkü yerleri ve gökleri kaplamıştı Cebrail aleyhisselamın büyüklüğü. Siz İsrafil aleyhisselamı düşünün. Şimdi kardeşler, siz İsrafil'i yaratan, Cebrail'i yaratan, Mikail'i yaratan, bütün bu evreni yaratan Rabbimizin büyüklüğünü, azametini düşünün bir de. Düşünemezsiniz elbette. Zaten düşünemeyeceğimiz için Rabbim bize o düşüncelerin hepsini kaplayacak bir kelime vermiş. Aziyetimizi, noksanlığımızı, eksikliğimizi kapatacak bir kelime ve bizi kulluk makamında zirveye çıkartacak bir kelime. Nedir o? Subhanallah. Subhanallah. Ya Rabbi, sen eksik ve noksan sıfatlardan münezzehsin dedirtecek bir kelime. İşte bu kelimeyi dediğimizde biz zirvelere çıkmış oluyoruz. O Cebrail'den de, o Mikail'den de, İsrafil'den de, aslında işte onların seviyesine çıkıyoruz kardeşler.
belki bizim inancımıza göre meleklerin peygamberleri olan o dört büyük meleği geçebilmemiz imkanı yok ama onların seviyesine çıkabildiğimizi görüyoruz. İşte azametin görüntüde değil, kalpte olduğunu görüyoruz. Allah Azze ve Celle'nin büyüklüğünü, kardeşler sakın ha bedeni büyük, evrenin nasıl kaplayıcısı olarak düşünmeyin. Eksik ve noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu düşünün. Şimdi kainatı bu kadar güzel yaratan Rabbim, değişik değişik yaratan Rabbim, yaratır da yarattıklarını salar mı ey Müslüman? Yarattıkları üzerine hüküm, yarattıkları üzerine hakimiyet kurmaz mı? Onların nasıl daha güzel yaşayacağını bilemez mi? Eğer ben içinde bulunduğum coğrafyada, içinde bulunduğum zaman dilimi ve şartlarda Allah Azze ve Celle'nin hakimiyetin elinde olduğunu da kabul ettikten sonra, eğer bu makamını da ona iade etmiyorsam, gerçekten ben Allah Azze ve Celle'nin hakkını verebilenlerden miyim? Söylenecek çok söz var ama siz az sözde de çok şeyi anlayabilecek konumdasınız. Fakat biz birçok şeyi anlayamamamızın sebebi, işte Ahdine Sadık Kalanlar programında anlatmaya gayret ettiğimiz o ahdini yerine getirenlerin hayatını dile getirerek, ki biz işin edebiyat kısmındayız. Ama üzüldüğüm şu, onlar yaşamışlar, biz anlatmaya çalışıyoruz. Edebiyatlandırmaya, anlatırken güzel bir şekilde ifade edip karşıya ulaştırmaya çalışıyoruz. Buna kısmen edebiyat diyorlar. Ama üzüldüğüm şu ki edebiyatını bile yapamıyoruz. Onlar yaşamışlar, biz anlatmakta bile aciziz. Ama anlatabilenlerden, anlayabilenlerden eylesin Rabbim. Kardeşler, ahdine sadık kalanlar, yani güzide ashab, örnek ve önder peygamberler ve onların yolundan gidenler. Onlar Rabbimin terbiyesinden geçmişlerdi. Peygamber oldular. Peygamber de onları Rab terbiyesinden geçirdi, ashabı, arkadaşları yaptı. Peki nasıl böyle bir nesil yetişmişti? Neden yetişmişti? Niçin yetişmişti? Neden bu kadar etkilenmişlerdi? Bu akşam inşallah bir örnekle bunu ifade etmeye gayret edeceğim. Ama biliyorum ki ne benim lisanım, ne ilmim, ne bilgim bu muhteşem hayatları ifade etmeye, dört başı mamur bir şekilde anlatmaya yetmez. Etrafına, cami ağyarına mani bir şekilde anlatamam biliyorum ama ifade etmeye çalışacağım. Bir gün Allah ona rahmet eylesin, Huzeyfetül Yemani, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sır katiplerinden olan Huzeyfetül Yemani radıyallahu anh'ın bulunduğu bir meclise bir adam gelmiş ve orada başka bir mecliste olan bir meseleyi orada anlatmaya ve o adamı da çekiştirmeye başlayınca, bu Müslim hadisidir kardeşler, İmam Müslim bize bunu rivayet eder, çekiştirmeye başlayınca Huzeyfetül Yemani kızmış, bunu kabullenememiş, anında refleks olarak demiş ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kovuculuk yapan, laf taşıyan cehennemliktir, cehennemden çıkamaz buyurdu diye orada hemen o adamı ikaz etmiş ve Allah Resulü'nün sözlerini ona aktarmış ve o adamın halini kabullenememiş. Çünkü onlar Resulullah'ın eğitiminden geçmişlerdi ve her yerde de Resulullahça tavır gösteriyorlardı. Peki hayatlarının boyunca, hayatlarının sonuna kadar bu terbiyeye nasıl sahip olabilmişlerdi? Yaşayarak. Kardeşler, Resulullah Efendimiz onların hayatın içinde eğitilen bir toplum olmasını istemişti ve o da hayatın içerisindeydi.
Efendimiz öncelikle örnek olmuştu, önder bir şahsiyet olmuştu. Hiçbir zaman kendi menfaatleri doğrultusunda, hatta ve hatta devletinin menfaatleri doğrultusunda bile dün söylediğini bugün değiştirmemişti. İşte bir yönetici nasıl olur, yöneten nasıl olur, bunu anlamamız lazım. Sadece Resulullah bir peygamber değildi kardeşler, devlet reisiydi. Şimdi devlet reislerinizin nasıl olduğunu anlamak istiyorsanız, nasıl olması gerektiğini bilmek istiyorsanız Resulullah'a ve yetiştirdiği ashaba bakacaksınız. Hazreti Ömer ve yetiştirdiği arkadaşlarına bakacaksınız. Müsaade ettiği ve etmediği, Hazreti Ebu Bekir'in arkadaşlarına müsaade ettiği ve etmediği şeylere bakacaksınız. O zaman bir nesil yetiştirirsiniz, vatandaş yetiştirirsiniz, mükellef yetiştirirsiniz. Yoksa size ayrı, vatandaşa ayrı, yöneticilere ayrı, alt tabakaya ayrı, avama ayrı, böyle bir yönetici İslam'ın yöneticisi olamaz kardeşler. Yönetim ve yöneticilerinize bu gözle bir kere daha bakın. İşte Huzeyfetül Yamani dedik, onu bu kadar hassas yapan. Ha, sadece Huzeyfetül Yamani mi? Hayır, hangisini alırsanız, hangisini öne koyarsanız hepsinde Resulullah'tan binlerce parça, bir parça değil, binlerce parçayı görür ve ömürlerinin sonuna kadar işte bu hassasiyetle etraflarına Resulullah'ın ışığını, Sibgatullah, Allah'ın boyasını yaydığını görürsünüz. Şimdi Hazreti Huzeyfetül Yemani'nin nasıl bir eğitimden geçtiğini gelin seneler öncesine, hem de Resulullah'ın en dar günlerinden bir tanesinde nasıl yaptığına bir bakalım, öyle karar verelim kardeşler. Günlerden Bedir günüdür. Yani Ramazan günü. Hani şu Ramazan'dan yeni çıktığımız günlerde Ramazan'ı bir kere daha anarak programımıza devam ediyoruz. Bedir ordusu yola çıkmıştır. Ebu Sufyan'ın kervanına saldırmak da aslında asıl amaç, ama malum biliyorsunuz netice savaşa dönmüştü ve savaş artık kaçınılmaz bir hale gelmişti. Müslümanlar zor durumdaydı kardeşler. 3 katı büyüklüğünde bir orduyla savaşmak zorunda kalacaklardı. Mesele sadece 3 katı büyüklüğünde sayı cihetinden çokluktan olsa neyse, karşı taraf hem silahla, hem aletçe, hem devece, yani son derece teknolojik, o günün teknolojisiyle donanmış bir orduydu. Onlarla savaşmak aslında bu anlamda matematiksel olarak çok zordu, ama iman etmiş bir topluluk, ahirete inanmış bir topluluk, şehadeti özlemle bekleyen bir topluluk, işte öyle bir topluluğun bir kişisi ayeti kerimede buyurulur ki 10 kişiye denktir. İşte böyle yola çıkmışlardı. Ama Resulullah ellerini açmış semaya, "Ya Rabbi, bugün sana iman etmiş, bu inanan, yeryüzünde senin adını anan bu topluluk helak olursa, yenilir ve yok olursa, yeryüzünde sana ibadet eden kalmaz." İşte bu şuur ve idrakla dua ediyordu Rabbine. Yardım gelmesini bekliyordu. O an için bırakın bir adamı, bir kılıç, bırakın bir kılıcı, bir okun bile ne kadar kıymetli olduğunu biliyordu Efendimiz. İşte bu şuur ve idrakla kardeşler ashabını tek tek safa geçirmiş, sıraya geçirmiş ve diyordu ki, "Benden haber gelmedikçe sakın ha oklarınızı atmayın. Belli bir mesafeye düşmanınız girmedikçe bir oku bile ziyan etmeyin. Çünkü İslam saflarının israf edecek bir oku bile yoktu kardeşler." Öyle kritik bir durumdaydı. İşte böyle kritik bir savaşın, kritik bir zamanında bir olay yaşadı ki bizi şok eden bir olaydır. İşte tam bu esnada kardeşler, Bedir Savaşı olacağı esnada Huzeyfetül Yamani geldi. Babasıyla beraber geldi. Sevinçliydi. Müslümanların yanında olacağı için sevinçliydi. Allah Resulü'nün ordusuna katılacağı için sevinçliydi.
Belki de birazdan Bedir bir kapı olacak, ona cennetten bir kapı açılacaktı. Dünya sıkıntıları bitecekti. Sıcak, soğuk, açlık, tokluk, dert, kaşınma, yara, hüzün, uyku, yorulma, ilahir. Dünyadaki bütün bu sıkıntılar biraz sonra bitecek ve nimetler önüne serilecekti. İşte onlar Bedre, onlar şehadete böyle bakıyorlardı. Ya biz? Ya biz dünyadan uzaklaşacağız. Evim burada kalacak, arabam burada kalacak, klimam burada kalacak. Paralarım, ilahir. Bizim hesabımız ne, onların hesabı ne? İşte Huzeyfetül Yemani bu şuur, idrak ve bilinçle Resulullah'ın yanına gelmiş ve heyecanla bir şeyler söylemek istiyordu ve o sözlerini şöyle ağzından döktü. Dedi ki ya Resulallah, biz buraya gelirken, babamla beraber gelirken Ebu Sufyan'ın ordusuyla karşılaştık, kervanıyla karşılaştık. O kadar da heyecanlıydı ki Hazreti Huzeyfe. Diyordu ki ya Resulallah, Ebu Sufyan bizi tutukladı, bizi tuttu, bırakmak istemiyordu, esir almak istiyordu. Ve bize dedi ki yoksa siz Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ordusuna mı katılacaksınız, ona mı yardım edeceksiniz, savaşa mı gidiyorsunuz deyince biz ona dedik ki yok, biz yolda yürüyen tüccarlarız, bizim işimiz tacirlik, biz mallarımızı satmak için gidiyoruz. Aha bak, hiç bizde savaşçı edası var mı diyerek Ebu Süfyan'ı kandırdık ya Resulallah. Ve sonra o da bize inandı, biz de onu atlattık ve şimdi ilk fırsatta senin yanına geldik. Ve biz Allah Resulü'nün ordusunda Allah için çarpışmak için geldik ya Resulallah diyerek bütün heyecanını ortaya koyuyordu. Sanki biraz sonra bir oyun oynanacak, hem de çok keyifli, çok sevinçli bir oyun ve Resulullah da bu oyuna idrak edecek. Huzeyfetül bu oyunda olmak için Yemani, Huzeyfetül Yemani de bu oyunda yer almak ve sanki Resulullah'ın tarafında, Resulullah'ın takımındaymış gibi heyecanlıydı kardeşler. Subhanallah, biz bu heyecanı anlayamayız, anlayamıyoruz ama dua ediyoruz anlayabilenlerden eylesin. Böyle bir heyecanla gelip Resulullah'a anlatırken, ama Efendimiz hiç onun taşıdığı duyguları taşımadı, onun hissiyatını paylaşmadı, aferin sana Huzeyfe demedi. Çünkü biliyoruz ki Efendimiz demişti, savaş hileden ibarettir, harp hileden ibarettir. Ama Efendimizin siması değişmişti, bakışları değişmişti, durumu değişmişti. Huzeyfe bir terslik olduğunu anlamamıştı. Halbuki Resulullah'ın hoşuna gitsin diye anlatıyordu ama sanki hoşuna gitmeyecek şeyler söylüyordu. Ve durdu. Fahri kainat, alemlerin efendisi, örnek ve önder reis, yönetici diyordu ki ey Huzeyfe, sen Ebu Süfyan'a mı yakalandın? Evet ya Resulallah. Ebu Süfyan'a da ben savaşa katılmayacağım mı dedin? Evet ya Resulallah, onu böyle kandırdım. Gerçekten o da seni bunun için bıraktı mı? Evet ya Resulallah. O sana inandı mı? Evet ya Resulallah. O zaman ey Huzeyfe, haydi sen doğruca eve. Bizimle beraber savaşamazsın, bizimle beraber olamazsın. Sana inandıysa sen yalan konuşamazsın ve bu savaşta sen yoksun. Tüylerimiz diken diken olacak bir manzara kardeşler. Subhanallah. Dikkat edin, bir savaştan bahsediyoruz kardeşler. Demin ne dedik? Bir kılıcın, bırakın bir adamın, bir kılıcın, bir okun, bırakın onları, küçücük bir su damlasının bile ihtiyacının olduğu bir anda adama ihtiyaç olmaz mı? Ama Efendimiz böyle bir adama ihtiyaç olmayacağını belirtiyor. Peki sadece örnek bu mu? Hayır, Mekkelileri sevmeyen iki tane müşrik geliyor Resulullah'a Bedir'de. Diyor ki biz de sizinle beraber onlara karşı savaşmak istiyoruz deyince Efendimiz, Fahri Kainat yöneticimiz, idarecimiz, kıyamete kadar tek örnek ve önderimiz, bütün yöneticilerin de tek örneği ve önderi olan Fahri Kainat, bir müşrikten yardım alamayız buyuruyor. Subhanallah, nasıl anlayalım biz bunu? Yahu bu savaş
herkese ihtiyacın olduğu bir dönem. Artı savaş, harp hileden ibarettir. Her türlü hile de yapılabilecek bir ortamda. Ama hile bile yaparken dürüst ve adil bir hilenin olması gerektiğini Efendimiz bize öğretiyor. Her şeyin galibiyetten ibaret olmadığını öğretiyor. Yalan hiçbir zaman kullanılamayacağını öğretiyor. Ve Huzeyfe'yi yolladığı gibi o iki müşriği de gönderiyor Efendimiz. Bakın, en ihtiyacı olduğu bir zamandan bahsediyoruz Efendimizin. Darda olduğu bir zamandan bahsediyoruz. İşte şimdi buradan bir Müslümanın ıslahının nasıl olduğunu anlıyoruz. Hayatın içerisinde menfaatlerine göre dün öğrettiğini bugün değiştirmeyen bir peygamber var karşımızda. Usvetun hasene olan, gerçekten de bizim için en güzel numuneyi imtisal olan bir peygamber görüyoruz karşımızda. Kardeşler, menfaatleri doğrultusunda değişmemiştir Resulullah. Ama ashabını işte bu ilkeler doğrultusunda değişmiş ve onlar da menfaatlerini ömürleri boyunca öncellememiş, öne çıkarmamışlardı. Ve hayatın içerisinde olan bir peygamber arkadaşlarını böyle yetiştirmiş. İşte o arkadaşları da ta günümüze kadar bu dinin bu şekliyle sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde gelmesine sebep olmuşlardı. Görüyoruz ki kötünün iyisi değil, iyinin en iyisine talip olduğumuzu, zamanın değişmesiyle İslam'ın ilkelerinin değişmediğini, zamanla bazı şeyler değişecek, şimdilik idare edelim esasının bizde esas olmadığını gösteriyor kardeşler. Adama en ihtiyaç duyduğunuz zamanında en sevdiğiniz adamı bir müşriye yalan söyledi. Bir müşriyi aldatmasın diye ve bu aldatmayı alışkanlık haline getirmesin diye Resulullah Huzeyfetül Yemani'yi ve babasını oradan uzaklaştırıyor. Artık ağlayarak mı uzaklaştı, gözyaşlarını içine dökerek mi uzaklaştı bilmiyoruz ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem büyük yönetici, büyük lider, büyük peygamber. O peygamberdi ama aynı zamanda babaydı. O peygamberdi ama aynı zamanda yöneticiydi. Arkadaştı, dosttu, komşuydu ve hepsini hayatın içinde yaşayarak, bağırarak, sloganlaştırarak, slogan atarak, sinevizyon gösterileriyle ashabını eğitmemişti kardeşler. Hayatın içerisinde ve menfaatleri öncellemeden. Bugün menfaatinize dokunuyor. Şöyle yapın. Yarın bu konuştuğumuzu şöyle yapabilirsiniz.

Kısa bir aradan sonra tekrardan sizinle beraberiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yöneticiliğini ve öğrettiklerini, Allah katından anayasa olarak gelenleri hiçbir zaman değiştirmeden ashabını yetiştirdiğini anlatmaya gayret ediyorduk kardeşler. Bu noktasıyla biz elimizden geldiğince Allah için niyetlerimiz halisane, elbette ki mücadele etmeye devam edeceğiz. Ama işin neticesine bakmayacağız. Biz niyetlerimize bakacağız. Biz bu yolda giderken her şey mübahtır ilkesiyle davranmayacağız. Niyetimiz halisane olduktan sonra bizim niyetlerimiz tam tersine çıkabilir. Niyetim çok iyiydi ama yaptığım iş tersine çıkabilir. Bu da bizim hesap noktamız değil kardeşler. Ne demek istiyorum? Gelin gene örnek ve önderimiz, yöneticimiz Resulullah'tan bize gelen bilgileri Buhari ve Müslim imamlarımızın bize bildirdiği, bize naklettiği hadisle kardeşler anlatmaya gayret edeceğiz.

edeceğim inşallah. Öncelikle Hac suresi 37. ayetinde Allah Azze ve Celle bize şöyle buyuruyor kardeşler. Estağfirullah. Len yenalallahu lehu muha ve la dima'uha ve lakin yenaluhu takva ila ahiril ayet. Sadakallahul azim. Arapçasını okuduğumuz ayette Rabbimiz şöyle sesleniyor bizlere ve anayasası olan Kur'an-ı Kerim'in maddelerinde. Fakat unutmayın ki onların ne etleri Allah'a ulaşır ne de kanları. Fakat ona ulaşan yalnızca sizin iyi niyet ve samimiyetinizdir buyurulur. Hac suresi 37. ayet. Yani Allah Azze ve Celle kestiğimiz kurbanların aslında ne etlerinin ne kanlarının onun katına ulaşmadığını, ona ulaşanın sadece ve sadece iyi niyetlerimiz ve samimiyetimiz olduğunu belirtir. Kardeşler, işte bizlerin de özellikle yeni çıktığımız şu Ramazan günlerinde ve Ramazan'ın bize öğrettiği cömert davranmak, iyilik yapmak, çok hayır işlemek ve özellikle Ramazan'ın son 10 gününü itikafta geçirip daha da üst seviyelere çıkmak için Peygamber Efendimizin öğretilerini içselleştirmek için yaşadığımız o günleri, işte gerçekten Ramazan'ı yaşayıp yaşayamadığımızı Şevval ayından itibaren ve bir sonraki Ramazan'a kadar belli edeceğiz. Ramazan'ı yaşayıp yaşayamadığımızı, anlayıp anlayamadığımızı, idrak edip edemediğimizi. Ama burada da buyurulduğu gibi yaptıklarımızın Allah katında makbul olabilmesi için niyetlerimiz çok önemlidir kardeşler. İbni Abbas Resulullah için buyuruyor ki Resulullah insanların en cömerti idi. Onun en cömert olduğu anlar da Ramazan'da Cebrail'in kendisiyle buluştuğu zamanlardı. Cebrail aleyhisselam Ramazan'ın her gecesinde Hazreti Peygamber ile buluşur, karşılıklı Kur'an okurlardı. Bundan dolayı Resulullah Cebrail aleyhisselam ile buluştuğunda esmek için engel tanımayan bereketli rüzgarlardan daha cömert davranırdı. İbn Abbas buyuruyor kardeşler, tabire bakın ne kadar güzel. Esmek için engel tanımayan bereketli rüzgarlardan daha cömertti Ramazan ayında. Evet, Ramazan geldi geçti. Peki aynı fırsatlar elimizde değil mi? Ramazan zaten bizi ıslah eden bir ay değil miydi? Eğiten bir ay değil miydi? Eğer Ramazan sadece Ramazan'da yaşanacak bir ay olsaydı her sene gelmezdi. Bir dahaki Ramazan'da tekrardan bize öğretiyor, tekrardan kontrolden geçiriyor. Resulullah da Ramazan da Kur'an da bizi ıslah etmek için geldiler. Şu an Resulullah aramızda yok ama Kur'an aramızda. Ramazan da senede bir geliyor ıslah etmek için. İşte bizler niyetlerimizi Allah için doğrulttuktan sonra ne yapabilirsek onu yapmaya gayret edelim. Hazreti Ayşe şöyle buyuruyor kardeşler. Ramazan ayının son 10 günü girdiğinde Resulullah geceleri ihya eder ve ev halkını uyandırır, ibadete soyunarak eşleriyle ilişkiyi keserdi. Biz şu an Ramazan'da değiliz, doğru. En azından ev halkımızı sabah namazına kaldıralım kardeşler, hep beraber. Sabah namazına hep beraber kalkan bir aile işte Ramazan geceleri gibidir. Ramazan'ı kutluyor gibidir. Onun için bizler mevsiminde veya zamanında yapılan iş, iyilik ve ibadetin değeri kardeşler, zamanında yapılan işlerin, ibadetlerin değeri iki sebepten dolayı büyüktür. Bunu çok iyi bilmeliyiz. Birincisi yapılan iyilik ve ibadet, ikincisi de tam zamanında yapılmış olmasıdır. Ve bizler bunların kabul olup olmamasından daha ziyade, oldu mu olmadı mı bunu düşünmekten daha ziyade Allah için yaptım mı, Allah için mi yaptım
rıza için mi yaptım bunu hesabını soralım kalbimize. Desinler diye ne güzel yapıyor dedikçe biz de mi daha çok yapıyoruz acaba? Allah bu halden muhafaza buyursun. Gelin her şeyin çözümünün 1400 sene evvelinde olduğu gibi, her şeyin çözümünün 1400 sene önceki öğretilerde olduğu gibi iyiliklerimizin de artmasının, niyetlerimizin halisane olmasının da çözümü için ta o günlere bir kere daha dönelim. Bizi o günlere götüren rehber kılavuzumuz İmam Buhari ve İmam Müslim olsun ve bizi Resulullah'ın meclisine götürüp oturttursunlar kardeşler. Ve şimdi düşünün, hatta gözlerinizi kapatın ve beni öyle dinleyin. Eğer evlerinizdeyseniz tabii, arabalarınızdaysanız kulaklarınızı açın ve beni kalpten dinleyin kardeşler. Ve işte karşımızda alemlerin efendisi ve bize hitap ediyor. Bana hitap ediyor. Kardeşim, şu an Resulullah seninle konuşuyor. Beni öylece dinle.

0: Bir adam ben mutlaka bir sadaka vereceğim diye niyet etmiş ve geceleyin evinden eline sadakasını alıp çıkmış ve sadakasını bilmeden gecenin bir yarısı, hani hiç kimse görmesin sağ elin bile verdiğini, sol el bilmesin diyerek bilmeden bir hırsızın eline tutuşturmuş. Ertesi gün belde halkı konuşmaya başlamışlar. Haber yayılmış. Hayret, bu gece bir hırsıza sadaka verilmiş diye konuşmaya başlamışlar. Adamın da kulağına gitmiş. Adam da Allah'ım sana hamdolsun, ben mutlaka bir sadaka vereceğim dedim ve verdim. Ama yine sadaka vereceğim. Ve öteki gece yine sadakasını almış, evinden çıkmış ve onu bu sefer de bilmeden bir hayat kadınının, özür dileyerek söylüyorum, bir fahişenin eline tutuşturmuş. Ertesi gün de halk konuşmaya başlamış. Olur şey değil, bu gece bir hayat kadınına sadaka verilmiş diye konuşmaya başlamışlar. Allah'ım demiş, bir hayat kadını da olsa sadaka verdiğim için sana hamdolsun. Ama ben bu gece bir sadaka daha vereceğim. O gece yine sadakasını alıp gecenin bir yarısı, gecenin karanlığından istifade ederek bu defa yine sadaka vermiş. Ama bu sefer de bilmeden sadakasını bir zenginin eline koymuş. Ertesi gün halk gene konuşmaya başlamış, haber yayılmış. Bu gece de bir zengine sadaka verilmiş diye hayretle söylenmeye başlamışlar. Sadaka veren adam ise, Allah'ım bütün hamdler sana mahsustur. Hırsıza da olsa, hayat kadınına da olsa, zengine de olsa sadaka verdiğim için sana hamdolsun demiş. Ve aradan bir müddet geçtikten sonra o adamın rüyasında gelinmiş ve ona denmiş ki, hırsıza verdiğin sadaka belki onu yaptığı hırsızlıktan utandırıp vazgeçirecektir. Hayat kadınına yaptığın sadaka da belki de onu vazgeçirip iffetli bir kadın haline getirecektir. Zengin de olsa ona verdiğin sadakadan dolayı belki de o adam bundan ibret alıp Allah'ın kendisine verdiği maldan muhtaçlara infak edip dağıtacaktır. İşte kardeşler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize bildirdiği bu hadiste ümit var olmamız gerektiğini anlıyoruz. Şartlarına ve kurallarına uyulduktan sonra bir ibadeti yerine getirmek için yola çıktığımızda ibadet yerine ulaşmayabilir. İşte aynen bu örnekte olduğu gibi çok sahih bir şekilde Buhari ve Müslim'den bize ulaşan bu hadiste, kardeşler, hiç uygun olmayan, verilmeyecek kişilere sadaka verilmesine rağmen, halbuki adamın niyeti neydi? Gecenin karanlığından istifade etmek ve hiç kimse bilmeden sadaka vermek sadece Allah için. Bu çok güzel bir niyet. Ama yerine ulaşmıyor. Karşıdan gelen ihtiyaç sahibi olduğunu zannettiği kişi meğersem hiç alakasız kişiymiş. Ama olsun, gene de bunun geçerli olduğunu anlıyoruz. Çünkü İhlasla ve güzel niyetler eşliğinde yapılan çalışmaları, yapılan ibadetleri, yapılan gayretleri mutlaka amacına ulaşacağını, hiç tahmin edilmeyen yüreklerde de yer bulacağını ve bunda da asla şüphe edilmemesi gerektiğini anlıyoruz kardeşler. Rüyasına girip de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun rüyasına girildiğini ve ona haber verildiğini söylüyor. Belki de bu insanlar bu kötü yaptıkları işlerden vazgeçerler. İşte bizler de iyi niyetlerle yaptığımız çalışmalarda, İslam'a hizmetlerimizde muhakkak gönüllerde yer bulacağını ve filizleneceğini bilmemiz lazım. Ama hangi gönülde, hiç tahmin edemeyeceğimiz bir yürekte muhakkak yer bulur. Kardeşler, bu hadisin şerhinde İbni Hacer el-Askalani Fethül Bari'de yapmış olduğu şerhte diyor ki, bu hadise bu hadise göre sadaka veren kimsenin niyeti doğru olduktan sonra yerini bulmasa bile verilen sadaka makbuldür. Hani biz hadisten hüküm çıkarmaya çalışmıyoruz ama en kıymetli şerh alimlerimizden ve Fethul Bari gibi önemli bir eserimizden böyle de bir şerh gelince bizim de yüreklerimize su serpiliyor. İşte İbni Hacer de bize böyle bir açıklama yapıyor kardeşler. Ama tekrardan üzerine basarak diyoruz ki niyetimiz sadece ama sadece Allah rızası olsun. Yaptığımız ibadetler muhakkak yerini bulur kardeşler. Muhakkak yerini bulur. Şimdi eğer Türkiye'de çalışma yaparken, İslami hizmetlerimizi sunarken bazı şeylerde başarılı olamıyorsak bir kere daha niyetlerimize bakmamız lazım. Gençlerimiz üzerinde eğer ki etkimiz yoksa gençlerimize, sunumlarımıza bir kere daha bakmamız lazım. En güzel niyetlerle onlara yanaşmamız lazım. Komşularımızı, eş, dost ve akrabalarımıza meseleyi ulaştıramıyor, onların hayatında Allah Azze ve Celle'nin yer bulmasını sağlayamıyorsak bir kere daha niyetlerimize bakmamız lazım. Bu hadis bizim için çok önemlidir kardeşler. Bu hadisi kulaklarımıza küpe yapmamız gerekir. Evet, bu hadisi kulaklarımıza küpe yapmalıyız. Hoş, Efendimizin her sözünü kulaklarımıza küpe yapmalıyız. Biz bunu kastetmiyoruz. Kastettiğimiz bu konuyla ilgili bu mesele unutulmamalıdır. Özetle Efendimiz bir adam gece yarısı çıkıyor, sadaka vermek istiyor ama verdiği sadaka hiç uygunsuz. Yani bir hırsıza gidiyor. Hırsıza elbette sadaka verilmez ama niyeti bu verdiği sadakanın geçerli olduğunu gösteriyor. Bir hayat kadınına, bir zengine bunlara sadaka elbette verilmez. Ama meselenin özünde rüyasına gelen kişi ona ne diyor? Hırsızla hayat kadını umulur ki bu yaptığından utanır da vazgeçer. Zengin de dağıtmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu anlar da Allah'ın ona verdiği nimetleri o da dağıtır. İnşallah biz de bu hadisten neler yapmamız gerektiğini anlarız. Yoksa bir adam vermiş, fakir almış, zengin şöyle yapmış, hırsıza böyle olmuş, hayat kadını şöyle olmuş, inşallah bunlar vazgeçer. Peki bizler ne zaman vazgeçeceğiz? Ne zaman vazgeçeceğiz yaptığımız uygunsuzluklardan? Ne zaman yapmamız gerekenleri yapacağız? Aslında bu hadisler bizim için. Bu hadisler bizim için, bu anlayışlar bizim için. Rabbim rızası uğruna yaşayanlardan, Ramazan'ı Ramazan ve diğer günleri de Ramazan bilip Ramazan gibi yaşayanlardan eylesin. Rabbimi yaratıcı olarak kabul ettiğimiz gibi yaratılmışların üzerine de kanun koyucu olarak bilenlerden eylesin, ibret alanlardan eylesin ve son nefesimizde bizleri ona kul olanlardan eylesin. Sadece ve sadece ona kul olanlardan. Gene Efendimiz buyuruyor ki programımızın sonunda Efendimizin sözüyle kapatalım. Efendimiz lanet ediyor paranın kulu olanlara, mevkinin kulu olanlara, makamın kulu olanlara, elbisenin, üniformanın kulu olanlara Allah lanet etsin. İşte kardeşler, bizler elbette ki paranın kulu olmadığımızı söyleyebiliriz. Mevkinin, makamın ve üniformanın kulu olmadığımızı söyleyebiliriz. Ama bunlar hayatımızın merkezindeyse ve bunlar bize Allah'a ibadet etmemizi engelliyorlarsa, makamların koyduğu kurallara göre yaşıyor ve Allah'ın kurallarını görmemezlikten geliyorsak, Efendimiz bunu bizim kulluğumuz olduğunu belirtiyor. Hani Tevbe suresi 31. ayetinde ki siz evlerinizde tekrardan bakarsınız. Tevbe suresi 31. ayet, unutmayın, önemli bir ayettir. Orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم ayeti indikten sonra Adi bin Hatem Resulullah'ın yanına geliyor. Diyor ki ey Muhammed, sen demişsin ki Hristiyanlar ve Yahudiler ahbarlarını ve ruhbanlarını, yani din adamlarını ve bilim adamlarını Rab edindiler. Biz hiç böyle bir şey yapmadık deyince Adi bin Hatem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona işte bugünümüze ışık tutacak çok güzel bir söz söylüyor kardeşler. Diyor ki ey Adi, evet siz onlara tapma anlamında, secde etme anlamında Rabler edinmemiştiniz. Ama onların her helal dediğini helal, her haram dediğini haram kabul eder miydiniz? Evet ya Resulallah, evet, evet, evet ya Muhammed kabul ederdik deyince, işte diyor bu onlara tapınmanızdır, Rab edinmenizdir, kul olmanızdır. İşte bu örnek ışığı altında bizler şimdi üniformanın her emrettiğini yerine getiriyor muyuz? Veyahut da din adamlarımızın her doğru dediğini kabul ediyor muyuz? Bu zamana göre böyle olmalı, böyle olmamalı dediğini sırf din adamımızdır diye kabul ediyor muyuz? Makamlardan gelen emirleri kabul ediyor muyuz? İşte ve onlar büyüklerimizdir deyip onların dediğini doğru, bu zamanda böyle olur diyorsak onları Rab edinmişizdir, kul edinmişizdir. Allah bizleri ıslah eylesin, muhafaza eylesin. Doğrular İslam'ın, yanlışlar bize aittir. Bu kardeşinizi de dualarınızda unutmayın. Temenni, istek ve dileklerinizi bu kardeşinize ulaştırmak isterseniz radyomuz kanalıyla bizlere ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleykum ve rahmetullah.
1: Ahdine sadık kalanlar. Hazırlayan ve sunan Murat Said Özdemir.

0: Özel FM. Kul inne salati.
1: De ki muhakkak ki benim namazım.
0: Ve nusuki.
1: İbadetlerim.
0: Ve mahyaya.
1: Hayatım ve ölümüm.
0: Ve memati.
1: Hayatım ve ölümüm.
0: Lillahi rabbil alemin.
1: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
2: Bebeje beguman nimejamin ibadetinmin ciyanamin mirinamin hamij bu perverdegari alemi Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
6: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
7: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
7: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
9: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
10: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
4: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
4: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Asra yemin olsun ki bütün insanlar gerçekten ziyandadır. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.
15: Özel efendim.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: düşünen insanlar için.
1: Aleyhisselatü vesselam Efendimiz dönmüş gelmiş, Hayber fethedilmiş. Çiban başı olan Yahudinin beli iki yerden kırılmış. Allah bir daha bu cihanda da kırsın inşallah. O gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mescidine giriyor. Hep yaptığı bir iştir. Seferden salim bir biçimde döndüğü için iki rekat şükür namazı kılacaktır. Sonra biliyorsunuz evleriyle Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mescidi yan yana, evine gitmiyor. Onun her zaman için yaptığı bir şey var. Kızı, can parçası Fatıma'sını ziyarete gidiyor. Fatıma anamız o gün Medine'nin içlerinde bir yerde oturuyor. Babam bana doğru gelecektir muhakkak düşünerek, babam yorulmasın, uzun bir seferden geldi diyerek o da babaya doğru yürüyor. Baba kız ikisine de canlar feda, yolları Medine'nin ortasında bir yerde kesişiyor. Sarılıyorlar birbirlerine. Fatıma anamız bir taraftan babasının üstünde yolculuktan olan tozu toprağı silkelerken bir taraftan da şöyle bir söz söylüyor. Baba diyor, hiç mi rahat yüzü göremeyeceksin? Başkaları ne hallerdeler? Sen hiç rahat edemeyecek misin? Duygulanıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kızının gözyaşlarını siliyor. Sonra kendi gözyaşlarını siliyor. Sonra o mübarek bakışlarını şöyle semada yoğunlaştırıyor ve şöyle bir söz söylüyor. Sabret kızım, yakın bir gelecekte Allah babanın adını yeryüzünde kıldan tüyden yapılmış her çadıra, kerpiçten kiremitten yapılmış her eve ya izzetle ya zilletle sokacaktır.
2: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
6: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
7: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.

0: ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
1: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
2: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
3: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
6: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
9: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
10: Özel FM www.ozelfm.net ozelfm.net

0: Kıymetli dinleyenler, Edep Dersleri programıyla İbrahim Cücük sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Hak sohbetimizi feyizli, bereketli, istifadeli eylesin. Konumuz nasihatlaşmak. Nasihat. Kişi önce kendisine nasihat etmelidir. Kendisine nasihat etmeyenin başkasına nasihatı tesirli olmaz. Her ne kadar kendisi kendi nasihatini tutmasa bile başkasına uygun şekilde nasihat etme yükümlülüğünden kurtulamaz. Çünkü bilmek ayrı farzdır, bildirmek ayrı farzdır. Nasihatin kendisine yapıp nasihatin gereğiyle amel etmek ayrı bir görevdir. Başkasına nasihat etmek ayrı bir görevdir. Müminin mümine karşı kardeşlik görevlerinden birisidir.

0: kendi yapmasa bile söyleyecek evladına da, çevresine de, herkese de. Müslüman kişi hem kendisine hem başkasına nasihat etmelidir. Kendisi kendi nasihatini tutmalı. Yani fiili olarak nasihatini yerine getirmeli. Başkasından da nasihatin gereğini yerine getirmesini istemelidir. Kendisi kendi nefsine zorlamalı ama başkasına zorlamamalıdır. Evet, nasihata herkes muhtaçtır. Nasihata, öğüte muhtaç değilim diyen de ya nefsinden ya şeytandan öğüt almış demektir. Kişi önce nasihata muhtaç olduğunu bilmeli ve nasihata muhtaç olduğunun idrakinde olmalıdır. Ama kimden nasihat almalıdır? Elbette ehlinden nasihat almalıdır. Öğüt vermeye ehil olan en başta Allah Teala'nın öğretip yetiştirdiği peygamberler, sonra ilim, tecrübe ve basiret ehli olan zatlardır. İnsan niçin öğüt almalı? Bir konuyu tam öğrenmek için, bilemediği veya anlayamadığı tarafını anlamak için, göremediği tarafını görmek içindir. Tecrübe etmediğinden dolayı tecrübe etmiş insanlardan nasihat almakla kişi nasihat edenin düştüğü aynı hataya düşmemiş olur. Görülemeyeni görme, anlaşılamayanı anlama ve fark edilemeyeni anlama lütfuna erdirilmiş basiret ehli insanlardan nasihat almak hepsinden daha kıymetlidir. Nasihat aynı zamanda müminlerin birbirlerine karşı kardeşlik görevlerinden biridir. Topluma nasihat etmekle şahsa nasihat farklıdır. Topluma nasihat genel esasları söylemektir. Özele nasihat özel bir şekilde olmalı. Toplum içinde olmamalıdır. Hatta Gazali der ki rahmetullahi aleyh, aleni nasihat, nasihat değil teşhirdir. Adamın halini teşhir etmek demek, ortaya çıkarmak demektir. Kişi öğüt almayı, öğüt vermeye tercih etmelidir. Öğüt verirken de kendisini öne çıkarmamalı. Hep öğüdü yani hakikati konuşturmalıdır. Ben böyle söylüyorum, ben böyle konuşuyorum, ben böyle anlıyorum değil. Hakikat böyledir, ayet böyledir, hadis böyledir. Ayetten hadisten çıkarılan hükümler böyledir. Filan alim böyle söylüyor, filan müştehid böyle söylüyor, filan muhaddis, filan müfessir böyle söylüyor, filan efendim akaid alimi böyle söylüyor demek lazım. Kendisini öne çıkarmadan hakikati öne çıkarmak. Evet. Nasihat hakkında Allah Teala şöyle buyurmuş. Sa'udü billah. Ubelliğukum risalati rabbi ve ensahu lekum ve alemu minallahi ma la ta'lemun. Sadakallahu azim. Ben size nasihat ediyorum. Sizin iyiliğinizi istiyorum. Bakın şimdi ben ne demek nasihat? Muhatabın hayrını istemek demektir. Ve ben bilemediğiniz şeyleri Allah'tan biliyorum. Bu peygamber ifadesidir. Allah'tan bilmesi, peygamberlerin dışındakini bilmesi, Allah'tan bilmesi ilhamı kesin değildir. Garanti değil. Ancak Allah'ın gönderdiği peygamberi, Allah'ın vahyettiği kimseler ancak kesin olur, bilmesi olur. Size nasihat ediyorum demek, size olgunluk ve kemal yolunu gösteriyorum. İyiliğinizi ve hayrınızı arzu ediyorum. Samimiyetle kurtuluşunuzu istiyorum demektir. Şu ayette de sallallahu aleyhi ve sellem übelliyukum risalati rabbi ve ene lekum nasihun emin. Ben sizin için emin bir nasihatçıyım. Rabbimin risaletlerini size tebliğ ediyorum. Ben sizin için emin bir nasihatçıyım buyurmuş. Evet. Bu ayet-i kerime Araf suresi 68, diğeri Araf suresi 62. Bu ayet-i kerime nasihat edecek kişinin ilmine ve şahsiyetine güvenilir kimse olmasını belirtmektedir. Demek ki nasihat edecek adam ilmine güvenilir insan, ahlakına güvenilir insan, haline güvenilir insan olmalı. Yani açığı olmamalı nasihat eden kimsenin. Niye? Hani ele verir terkini kendi yutar sarkımı olmaması lazım. Hazreti Ali radıyallahu anh der ki kerremallahu veçe, öğüt dünyanın en pahalı hazineleri kadar kıymetli olduğu halde ekseriye pek ucuza satılır. Şimdi tabii ki insanlara ben sana nasihat edeceğim para ver desen belki dinlemez. Esasında para verip dinlese var ya onu tutar. Çok iyi tutar. Para para verdim der. Yine burada söylemiş miyim bilmiyorum. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Bir kan alıcı birisi var. Çarşıya çıkmış berber. Kan alırım, kan alırım, kan alırım. Berberler kan alıyor bizim memleketimizde daha ziyade. Bu işi yapanlar. Evet, hacamatçılar diyelim hani esas. Tabii bir yere geliyor pazarda. Söz satarım, söz satarım diyor. Diyor kaç kuruş sözün var diyor. Bir kuruşluk, 10 kuruşluk, 100 kuruşluk diyor. Söyle bakayım. Yok para ver ki söyleyeyim diyor. Para veriyor, bir kuruş söylüyor. Sözün bir şey değil. Yani paran da bir şey değil diyor. Sonra 10 kuruşluk söz söylüyor. Söyle diyor. Para ver ki söyleyeyim diyor. Para verip söylüyor. Birazcık. Paran da birazcık diyor. Sonra 100 kuruşluk söz. Veri 100 kuruşu. Sonra söylüyor. Her şeyin sonunu düşünerek yap. Aa bu iyiymiş diyor. Paran da iyi diyor. Şimdi padişah vezirini göndermiş bir hacamatçı getir de kanımı alsın diye. Tabi kan alırım kan alırım derken geliyor vezir. Diyor ki sen hacamatçı mısın? Evet kan alırım. Peki diyor benim bizim sultanı kanla. Peki diyor yolda gelirken bakayım senin elindeki bu işi yapacak efendim ustura. Usturayla yapıyormuş onu alırken. Bakıyor eski bir ustura. Ben sana yeni bir ustura vereyim diyor. Peki diyor. Sonra saraya varıyor. Kabul salonuna varıyor. Bekliyor orada. Sonra içeri giriyor. Padişahın kanını kendi usturasıyla, eski usturayla alıyor. Sonra bu şeyine sokmuş ön kısmına. Dışında parlıyor yeni ustura. Bittikten sonra o ne diyor? Ustura. Diyor layık görmedin mi yeni ustura? Sen eski usturayla aldın beni diyor. Efendim diyor. Az önce ben para verip söz satın aldım. Her şeyin sonunu düşünerek yap. Para verdim az önce diyor. Söz satın aldım. Bunu diyor senin vezirin verdi. Belki ucuna zehir emdirmiş olabilir. Onu sonu düşünerek diyor ben kendiminkini biliyorum. Seninkini bilmiyorum ben bu vezirin gönderdiğini. Çağırın veziri diyor. Çağırıyor. Onun kanını alıyor, alıyorlar ve zehirlemiş hakikaten ölüp gidiyor adam. Şimdi yani nasihatı hakikaten para vererek para alarak yapsak var ya çok daha tesli. Niye? Söz dinler para verdim diye nasihatı önem verir diye düşünüyorum. Mesela zenginleri çağırıyorlar. Bir ilim adamını çağırıyorlar. İşte nasıl kazanılır, nasıl idare olur, nasıl işçi çalıştırılır, nasıl idareci çalıştırılır diye nasıl pazar kazanılır. Bir adam, ilim adamları her bir tüccardan birisi 500 lira para vererek içeri giriyor derse girmek için. Ama iyi dinliyor. Efendim notlar alıyor. Ona göre hak ediyor. Para verdim diyor çünkü. Mesela böyle İngilizlerin şöyle bir özdeyişleri vardır. Herkesin istediği fakat kimsenin dinlemediği bir şey vardır. Nasihat. İnsanlar nasihat et derler ama pek de diyen yok da bize hani. Nasihat et diyen yok. Herkes nasihatini almış demek ki yani. Ama nasihatı dinleyen de hakikaten çok azdır. Bir arkadaşın ifadesi var. Sana ilim öğreten arkadaş her karşılaştığında eline bir altın veren arkadaştan daha faydalıdır. Altın biter ama nasihat bitmez. Değil mi? Her amel edildikçe irfana da dönüşür. Topluma nasihat etmekle şahsa nasihat farklıdır. Topluma nasihat ederken genel esaslar söylenmeli dedik az önce. Yine onu bir tekretmiş olalım. Özel nasihat özel bir şekilde olmalı. Toplum içinde olmamalı. Onu çünkü rencideye sebep olabilir. Evet, kişi öğüt almayı, öğüt vermeyi tercih etmeli dedik. Öğüt verirken de kendisine öne çıkarmamalı. Hep öğüdü yani hakikati konuşturmalıdır. Öğüt hakkında Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Çok önemli. Sağolubillah. Fezekkir bil Kur'an men yehah va'id. Şimdi sen benim tehdidimden, uyarılarımdan korkanlara sen Kur'an ile öğüt ver. En üstün öğüt Kur'an öğütüdür. Ancak kime öğüt ver diyor? Benim tehdidimden korkan, cehennemden korkan, azaptan korkan, kabir azabından, efendim kıyamet gününün rezilliğinden ve cehennemin azabından korkanlara sen Kur'an'la öğüt ver buyuruyor. Demek ki Kur'an mucize, karşı aciz bırakan, kabule mecbur bırakır adeta, hem de mucizdir, çok vecizdir. Kur'an Allah'ın kelamı eşsiz, insanlara hitap ediyor, 12'den vuruyor. Kur'an ile nasihat en üstün nasihattır, ona dikkat. Diğer bir etkin sana diyor, ve zekir fe inne zikre tenfal müminin, öğüt ver, muhakkak öğüt müminlere fayda verir. Pekala, fayda vermiyorsa o mümin değil mi demektir? Demek ki kamil müminlere fayda verir manası mümkün. Öğüdün faydalı olmasına ve faydalı öğüt verilmesine dikkat etmek gerekir. Onun için bundan dolayı olsa gerek ki Allah Teala şöyle buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem, fezekkir inne fati zikre seyyed zekir men yakşa. Onun için anlat ve öğüt ver. Öğüt fayda verirse Allah'tan korkan öğüt alacaktır. Demek ki öğüdü verirken fayda düşünmeli. Fayda zamanını, fayda mekanını, fayda ortamını, insanların bulunduğu psikolojik durumunu gözet. Faydalı olacaksa, adam canı sıkılmış, başka bir şeye kızmış, sen ona nasihat etmeksin, seni dinlemez. Önce onun kızmasını bir hallet, değil mi? Ondan sonra nasihat et. Mesela nasihatın gereğini getirmede, başkalarına nasihat etmede ve her türlü maddi ve manevi başarı ancak sabırladır. Erenler hep sabırla ermişlerdir. Dünyada huzur sabırla, ahirette ebedi huzur yine dünyadaki sabırladır. Kur'an-ı Kerim'de Ra'd suresi 20 ile 22. ayetler arasında cennete girecek müminlerin 8 özelliğinden bahsedip sonunda Adin cennetlerine gireceklerinden ve meleklerin cennetliklerin yanlarına girip şöyle diyerek selam verdiklerinden bahseder Rabbimiz. Orada cennetin 8 kısmı var. 8 tane özellik sayar. Sanki cennete girmek için 8 özelliğe sahip olmak gerekiyor. Birincisi zaten iman söz konusu. Hani. En sona da en zor maddeyi koymuş. Nedir o? Yedire o ne bir haseneti seyye. Kötülüğü iyilikle savarlar. Kötülük edene iyilik etmek. İyiliği kötü nasıl def edeceksin? İyilik yaparak. Evet, onunla. Sonra Adin cennetlerine girerler. Adin cennetlerine melekler her kapıdan girer. Selamun aleykum bime sabartum. Feniyeme ugbeddar. Melekler sabrettiğiniz şeylere karşılık selam sizlere. Dünya yurdunun ne güzel sonucudur derler. Demek ki cennete sabırla girilir. Sabır ne? Sabır nefsi hoşlanmadığı şeyi hapsetmektir. Sabır nefsi aklın ve şeriatın gerektirdiği üzere veya aklın ve şeriatın nefsi hapsetmeyi gerektirdikleri hususlara karşı hapsetmektir. İbn-i Kayyim el-Cevzi üç şeyin mutluluk ünvanı olduğunu söyler. Nimet verilince şükreder, imtihan edilince, bela verilince sabreder, günah işleyince istiğfar eder. Sonra bu sabrın kısımlarını söyler orada. Der ki es-sabru hapsun nefsane tasahhudu bil makdur ve hapsun lisanı şakva ve hapsi var anne masiye. Kadere kızmaktan kalbi tutmak, dili şikayetçi olmaktan tutmak, kendi halini dert yanmaktan tutmak ve beden organlarını Allah'a isyandan tutmaktır der. Sabrın böyle tarifini yapar. Evet, mümin kişi imtihan için yaratıldığını idrakinde olmalıdır. İmtihan için yaratıldığını belirten ayet-i kerimeden birisi de şu. Mülk suresinin hemen ikinci ayet-i kerimesi. Euzubillah. Ellezî halagal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyüküm ahsenu amele ve huvel azizü gafur. O Allah hanginizin daha güzel amelde bulunacağını imtihan etmek üzere ölümü ve hayatı yaratandır. O azizdir ve gafurdur buyuruyor Cenab-ı Hak'tan Mülk suresi 2. ayet-i kerime. Mümin hem sabır hem şükür imtihanındadır. Bunu da şu ayet-i kerimeden öğrenir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kullu nefsin zeikatil mevt ve neblukum bişşer vel hayr fitne ve ileyne turcaun. Her nefis ölümü tadıcıdır. Biz sizi şer ve hayırla imtihan olmak üzere deneriz. Sonunda bize döndürüleceksiniz. Şer ve hayır. Şerden kasıt hastalıktır, fakirliktir, sıkıntı, meşakkat, musibet gibi. Hayırdan kasıt da sağlık, zenginlik, rahatlık, bolluk, huzur gibi şeylerdir. Birinde sabırla, diğerinde şükürle imtihan edilmekteyiz. Demek ki hastalık halinde sabır, fakirlikte sabır, sıkıntıda sabır, meşakkatta, musibette sabır. Ama sağlıkta şükür, zenginlikte şükür, rahatlıkta, bollukta, huzurda şükür. Demek ki biz her iki durumda da imtihandayız. Biz sıkıntıyla imtihan edildiğimizi zannediyoruz sadece. Halbuki rahatlık imtihanı daha zor, bolluk imtihanı daha zor, zengin imtihanı daha zor. Niye? Şükür onun için sabırdan üstündür denmiş. Ne? Sabırda başka çare yok ki. Evet, sabrın kısımlarına baktığımız zaman Allah'ın emirleri yerine getirmede sabır, yasaklarından sakınmada sabır, bela ve musibetlere sabır olduğunu görür. Sabrın çeşitleri var. Demek ki Allah'ın emirlerini yerine getirmede sabır sebat ismini alır. Yasaklarından sakınmada, mekruhlardan, şüphelilerden ve günaha sebep olan dünyaya dalmamakta sabır iffet ismini alır. Bela ve musibetlere sabır da rıza ismini alır. Bir adam bela ve musibetlere sabır ettiği zaman Allah'ın hükmüne rıza gösterir. Bela hükmüne rıza gösterir. Fakir hükmüne rıza gösterir. Darlık hükmüne rıza gösterir. İşte sabır bu. Evet, o zaman sabretmiş olur. Öbüründe günahlar var. Günahları terk etmede, dünyaya dalmamakta, şüphelilerden sakınmada, haramlardan sakınmada sabır, o zaman iffetli olmak. İffet manasına gelir buradaki sabır. Tenezzül etmeyeceğin haramlara, mekruhlara, şüphelilere, dünyaya ahireti kazandıran, cenneti kaybettiren dünyadan sakınmada sabır. İffettir bu. Evet. Yasaklardan sakınmada, mekruhlardan, şüphelilerden ve günaha sebep olan dünya dalmamakta sabır gerçekten diğer sabırlardan daha zordur. Şimdi memleketimize bakıyoruz. Batının istilasına uğramış ve istiladan kurtulmaya çalışan memleketimizde günahlar açıkça işlendiğinden dolayı hem itikaden hem ahlaken korunmak mecburiyetindeyiz. Açıkça işlenen günahlara karşı önce kalbimizi koruyacağız. Sabır bu. Kalbimizi korumak günahları kanıtsayıp da helal görmemeye çok dikkat etmekledir. Çünkü delili kat'i ve sübut kat'i ile sabit olan bir haramı helal görme küfürdür. Mesela faizin haramlığı, akıl ve bali olmuş kızlarımızın ve kadınlarımızın göstermesi yasak olan yerlerini göstermesi, yani aşmaların haramlığı gibi, zinanın, sarhoş edici içkilerin, kumarın, ölü eti yemek gibi olan gıybetin, yalanın gibi haramlara karşı bize gereken sabır nedir ve bize düşen görevler nelerdir? Esas sabır burada. Çünkü belaların, musibetlerin, küfrün hakimiyeti altında, küfrün böyle eziyet ettiği bir Filistin'i düşün, hani bir Suriye'yi düşün, Türkiye'nin bundan efendim 30-40 sene önce, 50 sene öncekilerini düşün, 60-70 sene öncekilerini düşün, ne büyük sıkıntılardaydı. Adeta dini korumak, böyle haramlardan sakınmadı, farzı yerine getirmedi, dini tatbik sanki elde koru tutmak gibi zordu. Yani şimdi nispeten kolay ama yine istila altındayız. Önce bize gereken imanımızı koruyan ve kemale erdiren ilim, salih amel, zikir ve fikir, yani tefekküre dikkat etmek. Sonra da mümini küfre götüren şeylerden kalbimizi korumaktır. Sabır burada. Önce kalbimizi küfürden, şirkten koruyacağız. Günahlardan koruyacağız. Evet, imanı kemale erden, devamını sağlayan ilme, efendim, salih amele, zikre, fikre dikkat edeceğiz. İmanı korumak, kalbi korumak böyle. Önce doğru bilgiyi doğru kaynaktan ve salih amel sahibi ilim ehlinden alacağız. İlmin gereği iman ve sünnete uygun salih ameli. Mümini çevresinde nurdan hale ve kale gibi koruyan kalbin, dilin ve bedenin zikrini iyi bilmek. Niçin yaratıldığını, görev ve sorumluluğunun ne olduğunu ve sonunun ne olacağını düşünmenin gerektiğini bilmek. Sonra da ilmin gereği imanı ve sünnete uygun salih amel işlemek. Dilin, kalbin ve bedenin zikrini daima yapmak ve her gün niçin yaratıldığımızı, görev ve sorumluluklarımızın ne olduğunu ve sonumuzun ne olacağını tefekkür etmektir. İslam'da emirleri yerine getirmekten önce yasaklardan sakınmak önceliklidir. Salih ameller kalpte nur oluşturur ve imanı kemale erdirir. Günahlar ise kalbi karartır. Önce küçük günah, sonra büyük günah işlemeye başlar. Daha sonra da emirlerin terkini ve yasakların işlenmesini helal görmeye başlayabilir. Çünkü her günahtan küfre giden yollar vardır. Zira günahlar küfrün postasıdır. Bir ayet-i kerime sağladım. Bela men kesebe seyyiyeten ve ahatat bi hatiatuhu fe ulek ashabunlar hum fiha halidun. Sadakallahul azim. Kim bir küçük günah işler, sonra büyük günah onu kuşatır, ihata eder, onlar cehennem ehlidirler ve orada ebedi kalacaklar. Ebedi kim kalır? Kafir ebedi kalır değil mi cehennemde? Demek küfür üzere öldü ki. Nasıl olur? Küçük günah işledi, sonra küçük günah işleyip büyük günah işlemeye başladı. Büyük günah işleye işleye onu normal görmeye başladı, kafir oldu. O küfür üzere de ölmüşse o zaman ebedi cehennem olur. Demek ki küçükten küfre giden yollar var işte böylece. Küçükten büyük doğar. Büyük günah işleye işleye küfrü doğma ihtimali büyüktür. Onun için sakınmak size bir sabır burada. Evet. Günahları işlemese bile günah işlenen ortamda bulunan kimse sevap işlenen ortama hicret etmelidir. Hicret imkanı yok ise, gücü yeterse eliyle engel olur. Gücü yetmezse diliyle engel olmaya çalışır. Buna da gücü yetmezse kalben buğz etmelidir. Bugün bir üniversiteli veya açık kadınların çalıştığı bir ortamda daimi bulunan, bakması gerektiğinde gözüne daimi bakmaktan korumalı ve kesik kesik bakmalıdır. Şehvetle bakmaktan sakınmalı son derece ve bu duruma düşmekten Allah'a sığınmalıdır. Sahabeden Cerir bin Abdullah şöyle demiştir. Efendimiz'e tabi soruyor. Resulullah'a ansızın görmeyi sordum. Gözün hemen önüne çarptı. Üniversitedesin, kızlar hemen önüne çarpar. Üniversiteli için düşündüğümüz zaman. Açık kadınların çalıştığı bir ortamda çalışmak için hemen kadınla çarşıya çıkıyorsun, hemen kadınla karşılaşsın. Çıplak kadınla, açık kadınla. Resulullah'a ansızın görmeyi sordum diyor Cerir bin Abdullah. Bana gözümü başka tarafa çevirmemi emretti. Gözümü başka tarafa çevirmemi emretti. Hemen gözünü çevir. Bu konuda Allah Teala şöyle buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Kul lil müminin yavuddu min ebsarihim ve yahfızı furucahum. Zelike eskalahum innallah habir mümet yasnavum. Sadakallahül azim. Müminlere söyle. Gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar. Mahrem yerlerini de korusunlar. Böylesi onlar için daha temizdir. Şüphe yok ki Allah yaptıkları işlerden çok iyi haberdar olandır Cenab-ı Hak Teala. Aynı şekilde kadınlar için de şöyle emretmiş Sa'udü billah. Ve kul lil müminat yagzudne min ebsarihinne ve yahfedne furucahunne ve le yubdine zinetehunne illa ma zahara minha ve le yadribne bi humrihinne ala cuyubihinne. Sadakallahül azim. Mümin kadınlara da söyle. Gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar. İffetlerini korusunlar. Ziynetlerini çekici ve güzel yerlerini, süslerini açıp göstermesinler. Bunlardan başörtülerini, yakalarının üstünü kapayacak surette koysunlar, kavuştursunlar. Evet, ayet-i kerime çok manidar. Ve la takrabu zina. İnnehu kâne fâhişe. Ve sâsebîle. Ne buyuruyor bakınız? Zineye yaklaşmayın. Zira o bir hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur buyurmuş. Dikkat ederseniz zineye de yaklaşmayı yasaklıyor. Kadı Beyzavi bu ayetin tefsiri hakkında şöyledir. Yani zineyi işlemek şöyle dursun. Gerek ona niyet etmek, gerek başlangıç olabilecek sebeplere yapışmak suretiyle yaklaşmayın. Zinanın başlangıcı olan şeylerin başında göz, sonra el, ayak vesaire gelir. İslam suça sebep olanı suç sayar. Zina sebebini zineye götürdüğü için zinadan sayar. Bu konuda Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuş. Kütübe alebne ademe nasibuhu mine zina müdrikün zelike la mahale el aynani zinahuma en nazar vel üzünani zinahuma el istima vel lisani zinahu el kelam vel yedü zinaha el batşu والرجل زناها الخطى والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج او يكذبه. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki Hazreti Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu: Ademoğluna zinadan nasibi takdir olunmuştur. O buna mutlaka erişir. Gözlerin zinası bakmaktır. Kulakların zinası dinlemektir. Dilin zinası konuşmak. Elin zinası tutmak. Ayakların zinası yürümektir. Kalbe gelince o arzu eder, ister. Üreme organı ise bunu ya gerçekleştirir ya da boşa çıkarır. Veyahut onu yalanlar, yapmaz. Zinaya bakmak, görmek, elini tutmak ve ona doğru yürümek, özellikle şehvetle bakmak, elini tutmak yaklaştırır. Bazen dinlemek bile yaklaştırabilir. Telefonla dinliyor, değil mi? WhatsApp'la görüşüyor. Ondan sonra sesli, sonra bir araya geliyor, sonra zina. Bak nereden nereye gidiyor. İslam'da sedd-i zerai, yani sonunu baştan kapatmak. Zinaya götüreni zina saymış. Zina yaklaşmayın diyor. Göz yaklaştırıyor, kulak yaklaştırıyor, değil mi? Dil yaklaştırıyor, el yaklaştırıyor, ayak yaklaştırıyor. Hele kalbin azmi en büyük bela. Hazreti Ali radıyallahu anh'a hitaben Peygamberimiz Efendimiz aleyhisselam: Ya Ali, la tutbi'an nazareten nazara feyne zekel ule ve leyset lekel ahire. Ya Ali, birbiri arkasına bakışı tabi kılma. Bakışı tabi kılma. Peşi peşine bakma. Hemen birincisi bakış, birinci bakış kasıtlı olmadığı için sana caizdir. Ama diğer bakışlar sana helal değildir. Gözüne çarptı, gözünü çevirecektin. Baktın, gözünü çevir. Baktığın zaman, gözünü çevirdiğin zaman hemen peşin lütuf var insan kalbinde. Hemen anında bir ilahi lütuf, bir lezzet veriliyor. Hemen kadını gözünü çevirdiğin zaman. Öbürü şehvettir, bunda ise şefkattir. Ruhun lezzeti, bir manevi bir lezzet verir Cenab-ı Hak Teala. Hemen hazır. Acayip bir şey. Deneyen denesin, görsün. Yani her zaman görülür zaten. Hemen gözünü çevir, görürsün. Bize gereken kalbimizle daima Allah korkusunu hazır bulundurmak. Kalbimizde Allah korkusu hazır olacak daima. Gözümüz bakılması haram olanı görünce hemen gözümüzü çevirmek. İkinci defa bakıştan sakınmak ve bunda sabrı sebat etmek. Sabırdan bahsediyoruz ya, sabır bu. Nefse karşı koymak. Sabır nefse hoşlanmadığı şey hapsetmektir. Nefsimizi aklımıza, aklımızı imanımıza tabi kılmamız gerekir. Sabırda başarı ise hayli zordur ama imkansız değildir. Sabır mümkün olmazsaydı emretmezdi. Fakat sabırda başarı, yani Allah'ın yasaklarından sakınma ve emirleri yerine getirmede sabırda başarı ancak Allah'ın yardımıyladır. İşte bunu bildiren yetkirme şu: Vasbir ve me sabruke illa billah ve la tahzen aleyhim ve la teku fi daygan mimme yemkurun innallaha ma'allezine attakav vellezine hum muhsinun. Sadakallahu l'azim. Sabret. Senin sabrın da ancak Allah'ın yardımı iledir. Demek ki Allah'ın yardımı da sabırda başarılı olamayız. Yar bize yardım et diyeceğiz. Evet, devamı ayetin: onlardan dolayı kederlenme. Kurmakta oldukları tuzaktan kaygı duyma. Çünkü Allah müttakilerle ve muhsinlerle beraberdir. Ne demek bu? Müttaki kılı kırk yaran demektir. Müttaki takva ehli demektir. Haramlardan, mekruhlardan, şüphelerden bile kendisini koruyan, küfürden, şirkten kendisini koruyan müttaki. Farzların terkinden, vaciplerin terkinden, sünnetlerin terkinden, müstahapların terkinden bile koruyan diyebilirsin müttaki. Çünkü hadise de nispet ediliyor, bir sahabenin sözüne nispet ediliyor. Takva nedir diye sorulduğu zaman, itaat edersin, isyan etmezsin, zikredersin, unutmazsın, şükredersin, ankörlük etmezsin. Bu çok kapsamlı bir takva tarifi hakikaten. Ve muhsinlerle beraber, muhsin Allah'ı görürcesine Allah'a kulluk etmek demektir. Muhsin Allah'a kulluk eden, Allah'ı görürcesine. Sen onu görmesin, o seni görüyor ya. O mantıkla iyilik yapmak, iyilik yapan manasına gelir bir muhsin de, bir de işi tam yapan, iyi yapan manasına geliyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh takvayı tarif eden gider ki, takva dikenli tarlada ayağına diken batmadan yürümektir der. Yani emirler ve yasaklar konusunda çok hassas davranmaktır. İhsan Allah'ı görürcesine Allah'a kulluk etmektir. Şimdi bununla ilgili maddelerini sıralarsak, bir, önce Allah korkusunu kalbe yerleştirmek gerekir. Yani haram bakışlara karşı çare ne? Bir, önce Allah korkusunu kalbe yerleştirmek gerekir. Ayet-i kerimede Semud billah ve huve ma'akum eyne ma kuntum vallahu bima ta'maluna basir. Nerede olursanız o, yani Allah sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı çok iyi görendir. Şimdi biz Allah'ın daima bizimle beraber olduğunu bu ayet söylüyor. Ayet iman, ayeti yani bilmek ne de iman etmek. İman ettin, imanı gereği amel etmek. Tasdik ettin, tatbik et. Değil mi? Allah'ın yanında gıybet edilir mi? Allah'ın yanında yalan söylenir mi? Allah'ın yanında bir kadına kıza şehvetle bakılır mı? Defaatle bakılır mı? Allah, sen Allah'ın yanında utanırsın değil mi? Allah'ın yanında olduğunu bilsen. Niye utanmıyoruz? Düşünmüyoruz Allah'ın bizimle beraber, bize bizden yakın. Şah damarına daha yakınız diyor Cenab-ı Hak Teala. Sizin şuurunuz yetmez diyor. Anlamazsınız onu diyor. Evet. Diğer ayetiniz inne rabbeke le bil mirsad. Mutlaka mutlaka gerçekten sen Rabbin daimi gözetlemektedir. Gözetlendiğimizi bilsek, denetlendiğimizi bilsek kendimizi denetleriz. Gözümüzde, kulağımızda her şeyimizi denetleriz. Dikkat deriz değil mi? İkincisi, yanlış bakışlardan korunmak için ilk bakışın arkasından hemen gözü başka tarafa çevirmek. Allah Teala kalpten geçeni bilir. Ne niyette olduğumuzu daimi olarak bilmektedir. Allah Teala'nın kalplerin yanlış şeylere olan azminden dolayı hesaba çekeceğini ve azap edeceğini hatırdan çıkarmamaya çalışmak gerekir. Kalpten geçene azap var mı? İki şey. Kalpte bir kasıt var, bir azim var. Kötülüğe azmettiğin zaman, çünkü mani olsa yapacaktın onu, yapmış gibi günah yazılır. Ne kadar önemli. İyilik de böyle, kötülük de böyledir. Ama kötülüğe niyet etti, vazgeçti, bir sevap yazılır. Ama azmetti, mani çıkması yapacaktı, yapmış gibi günah yazılır. Yani kalplerin yanlış şeyler azminden dolayı hesaba çekileceğini ve Cenab-ı Hak'tan çekeceğini ve azap edeceğini hatırına çıkamamaya çalışmak lazım. İşte bu konuda Cenab-ı Hak'tan ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Ya'lemu hainetel a'yun ve ma tuhfis sudur. O, yani Allah, gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediklerini bilir. Adama bakıyorsun, çok güzel bir Müslüman insan ama kalbindeki hain bakışı Allah biliyor. Kadınla konuşuyor, kalbinde neler geçiriyor. Cenab-ı Hak onu bilir. Bak, Allah senin kalbinden geçeni biliyor ha. Bak, ona göre dikkat et ha. Yani sakın. Üçüncüsü, haram bakışları yönelmemenin çaresi, haramın olmadığı zamanı ve zemini tercih etmek. Bu konularda tövbenin gerçekleşmesi için günah ehlini ve günah ortamını terk etmek, sevap ehlini ve sevap ortamını bulmak gerekir. Alternatif bu. İşte bu konuda Peygamberimiz Efendimiz şöyle buyurmuş. İyyakum ve duhul alen nisa. Fekale raculun minel ensar. Efereytel hamve. Kal el hamve el mevtü. Yanında mahremi bulunmayan kadınların yanına girmekten sakının. Ensardan birisi bunun üzerine, ya Resulallah, kocanın erkek akrabası hakkında ne buyurursunuz deyince Peygamber aleyhisselam onlarla halvet, baş başa kalmak ölüm demektir buyurdu. Elin karısıyla bir odada yalnız bulunacak, elin kızı yalnız bulunacaksın bir odada, öyle mi? Ölüm demektir buyuruyor. Hatta bir hadiste la yahluvenne ahadukum bimraetin illa mazi mahrem. Hiçbiriniz yanında mahremi bulunmayan bir kadınla baş başa kalmasın. Evet, Buhari, Müslim, Buhari nikah 111, Cihat 140 hadisler böyle. Dördüncüsü, öncelikle kadınlar için hepimizin haya dersleri görmemiz lazım. Bir Trabzon'da bir yere çağırdılar. 1200 kişilik kız Kur'an kursu, hoca hanımlar var. Orada bir seminere 1200 kişi hakikaten, kadınlar, hoca hanımlar da vardı. Orada dedim ki bir şey teklifimde. Haya dersleri koyun dedim. Benden sonra koymuşlar haya dersi. Ben köşe aldım tabii şimdi. Sevap. Şimdi hakikaten herkesin haya dersi görmesi lazım. Hepimiz. Özellikle kadınların. Bu konuda en güzel uygulanması gerekliliğini gösteren en önemli uyarı söyleyeceğim. Şu üç hadise bakalım. Evet. Kale Resulullah aleyhisselam el haya vel iman kurina cemian fe ile rufe ahaduhuma rufe el ahar. haya ve iman bütünüyle birbirinin arkadaşıdırlar. İkisinden birisi kaldırılırsa diğeri de kalkar. Demek ki iman ve haya birlikte. Haya gitti mi iman gider, iman gitti mi haya gider demektir. İnne li kulli dinin hulukan ve inne hulukal islam el haya. Şüphesiz her dinin bir huyu karakteri vardır. İslam'ın da karakteri haya, yani utanmaktır. Demek ki hatta bir ta bütün peygamberlerden bizim peygamberimize kadar gelen meşhur bir söz, utanmazsan dilediğini yap. Yani utanmayan adam dilediğini yapar. Utanmak ne kadar önemli, çünkü utanmak imanın şubelerindendir. Evet, diğer bir hadiste Resul-i Ekrem aleyhisselatü vesselam, مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ اِلَّا شَانَهُ وَمَا كَانَ حَيَوْ فِي شَيْءٍ اِلَّا زَانَهُ. Hayasızlık her ne şeyde olursa onu kirletir. Haya da her ne şeyde olursa onu süsler. Haya, nefsin çirkinliklerden geri durmasıdır. Bu ise insanın özelliklerinden biri ve çocuktaki anlayış kuvvetini ortaya çıkaran en önemli faktördür. Deniyor ki haya, Allah'ın seni kaybettiği yerde bulmaması, bulduğu yerde kaybetmemesidir. Ne demek? Seni iyilerin arasında görmek istiyor. İyilerin arasında kaybetmemesin. Seni kötülerin arasında kaybetmek istiyor. Yani kötü yanında ne işin var senin? İyilerin yanında bulunacaksın. İyiliklerin bulunduğu yerde bulunacaksın. Haya bu. Haya insana şehvetin cezbettiği çirkinlikleri reddetmek için konulmuştur. Bir daha diyorum. Haya insana şehvetin cezbettiği çirkinlikleri reddetmek için konulmuştur. Ta ki insan hayvan gibi olmasın. İnsan iffet ve korkaklıktan, yani çekinme ve sakınma duygusundan oluşmuştur. Bundan dolayı utanan fasık olmaz, fasık da hayalı olmaz. Çünkü iffet ile fısk bir arada bulunmaz. Haram bakışlardan evet sakınmak. Pekala, haram bakışların bize kaybettirdikleri ne? Haram bakışlar bize ne kaybettiriyor? Kadın erkek birbirlerine bakmaktan sakınmayanların yüzlerinde nur gider. Çünkü sakınmama hali zamanla şehvetle bakmaya götürebilir. Bu ise kalpte siyah noktaların oluşmasına, kalpte iman nurunun zayıflamasına ve zamanla helal olmayan bakışların haramlığını helal görmeye, yani küfre girme tehlikesiyle karşı karşıya gelebilir. Hadiste şöyle buyuruyor Efendimiz, Müslim'in rivayettiği hadiste, innel mübne izâ ezmeden ben kânet fikal nüktetun sevda ve in tâbe sekale kalbu ve in zâde zâde tattarran. Bir mümin günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta olur. Tövbe ederse silinir. Tövbe etmezse temizlenmesi çok zor olan kir halini alır diyor hadiste. Demek ki zamanla kalp ne olur? Mühürlenir. Mühürleyen kim? İnsan. Hocam Allah mühürledi diyor kalpleri. Mühürleme yarattı demektir. Günah işleyen Allah mı? Günah işleyen sensin. O günahı Allah yaratıyor senin kalbinde. Günah kir halini alıyor. Kalbin kararması neticesinde kalbin ibadetlerden haz alma duygusu azalır. Zamanla da ibadetler insana ağır gelmeye başlar. Niye ağır geliyor? Hatta bir tanesi Hazreti Osman'a demiş ki, ben gece kalkamıyorum namaza demiş. Sen gündüz ona isyan etme, o seni geceliğin huzuruna diker buyurmuş. Ne güzel demiş. Hatta İbrahim İnetim Hazretlerine gece namazı kalkamadıklarını şikayet ettiklerinde kendi hallerinden, günah sizi kaldırmıyor gece demiş. Günah ağırlığı ne kadar önemli. Haram bakışları engellemenin yolları: helal ortamları seçmek, İyi arkadaş, salih ve sadık arkadaş ortamında bir müddet çokça bulunmak, insana insan gibi faydalı, insana insan gibi zararlı yoktur. Öyleyse faydalı insan bulacağız, hele salih ve sadık arkadaş ortamında bir müddet çokça bulunmak, bu konuların işlendiği kitaplardan istifade etmek, bunları yasaklayan ayetleri ve hadis-i şerifleri iyice anlayıp hazmetmek. Nasıl anlayacağız? Hocam size anlattınız, yeter mi? Yetmez. Defaatle dinle. Sonra aynısını başkasına anlat. Bir kere anlatmak 10 kere dinlemekten daha üstündür. Hatta yaz. Öğrendin. Hocam öğrendi. Biliyoruz. Biz yine de amel etmiyoruz. Yok. illaki tesir eder. Defaat olursa bilgiden ilgi, ilgiden sevgi, sevgiden amel doğar. Onun için insan kötü bir şey bildi mi ondan nefret eder. Nefret de ona sakınmayı sağlar. İyi bir şey ise insan öğrendi mi ona ilgi uyanır, ilgi sever, sevdirir, sevgi de onu yerine getirmeye sebep olur. Evet, bu konuların işlendiği kitaplardan istifade etmek önemli. Bunları yasaklayan ayetleri ve hadisleri şerifleri iyice anlayıp hazmetmek. Mesela Gazali'nin Kimiye Saadeti var. Onu alıp okumak lazım, hazmetmek lazım. İlmi, ameli çarelerini gösteriyor. Önce mahiyetini anlatıyor. Sonra bunun kurtulmanın çarelerini anlatıyor kötü huylardan. Belki birlikte yapmak lazım. Birkaç arkadaşla, arkadaşı kafa kulağım, bir arkadaşı ikna et, hadi beraber adam olalım de. Beraber şu kötü huylardan kurtulalım de. Gıybetten kurtulalım de. Kadınlara şehvetle bakmaktan kurtulalım de. Önümüze geldiği zaman bakmaktan kurtulalım de. Hemen gözünü çevirmeye bak. Mesela şehvetle bakışın insan kalbini manen zehirlediğini idrak etmeye gayret etmek gerekiyor. Nasihattan bahsettik size. Şimdi hakikaten nasihat önemli. Önce peygamberimizin ne nasihatı varmış bakalım. Ondan birkaç madde size arz etmeye çalışayım. Ebu Zeyd el-Gıfari radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Peygambere, ey Allah'ın Resulü, İbrahim'in sayfeleri neler diye sordum. Sahabeden bana nasihat et diyenler oluyordu. Bizi şimdi nasihat et diyen yok. Herkes nasihatini almış maşallah. Evliyaullah'tan olmuşuz. Evet. Efendimiz de buyurdu ki İbrahim Aleyhisselam'ın sayfelerinde nasihattan ibaretti. Diyerek şu örnekleri verdi. Ey kullarıma musallat olup da gurura kapılan kral, seni dünya malı toplayıp da bunları üst üste yığman için göndermedim. Mazlumların hakkını alman ve onların beddualarının bana gelmesini engellemen, yani onlara zulmedilmesini önlemen için gönderdim. Çünkü ben kafir de olsa mazlumun bedduasını geri çevirmem. Mazlumun dünyadaki bedduası kabul edilir. Ama ahiretteki duası kabul edilmez. Kafirin. Kafir de olsa mazlum mu dünyada, onun duası kabul olur. Dünyada ama. Akıllı bir insan zamanını Rabbine yalvarmak. Nasihat devam ediyor Efendimizin. Nesi? İbrahim Aleyhisselam'ın sayfalarındaki nasihatten ibaret sözlerini aktarıyor bize. Akıllı bir insan zamanını Rabbine yalvarmak, nefsini hesaba çekmek, Allah'ın yarattıklarını ve sanatını tefekkür etmek, geçimini ve ihtiyaçlarını temin için çalışmakla geçir. Akıllı insan böyle geçirir diyor. Akıllı insan ahireti, geçimi ve haram olmayan arzu ve lezzetleri temin için çalışır. Akıllı kişi zamanının kıymetini bilir. İşlerini ona göre ayarlar. Dilini korur. Konuşmasını amellerinden sayan insan kendisini ilgilendirmeyen konularda dilini tutar. Eğer biz böyle dilimizi amelimizden saysak dilimizi koruruz değil mi? Şimdi birisine bir vurdun bıçakla değil mi? Kan attın, hapse girdin. Pekala, dil yarası el yarasından daha beterdir. Biz elin zarar vermesini farkındayız da dilin zararını farkında değiliz. Hatta Hazreti Ömer İbni Kesir tefsirinde geçiyor. Kabe'ye bakmış. Ey Kabe, seni 50 kere kırsam yapsam bir müminin kalbini bir kere kırmamdan bana daha hafif gelir diyor. Demek ki Kabe'den daha kıymetli mümin. Ne yapacak? Mümin değil mi? Koruyacak mümin. Diliyle koruyacak. Dilinden kendisini koruyacak zararından. Bunun üzerine Ebu Zer Gıfari diyor ki, ey Allah'ın Resulü, Musa Aleyhisselam'ın sayfeleri nasıldı diye sordum. İbret verici şeylerden ibaretti. İşte ondan bir parça, ölüme %100 inanan bir insanın nasıl sevinebildiğine hayret ediyorum. Ölüme %100 inanan bir insanın nasıl sevinebildiğine hayret ediyorum. Cehenneme kesin inanan bir kişinin gülebilmesine hayret ediyorum. Kadere inandığı halde rızkı için kendisini yoranlara hayret ediyorum. Hiç kimseye yar olmadığını gördüğü halde dünyaya bel bağlayan kimselere hayret ediyorum. Kıyametteki hesaba inanıp da hazırlık yapmayan kimselere de hayret ediyorum. Bu kez ey Allah'ın Resulü, bana tavsiyede bulununuz dedim. Ebu Zer el-Gıfari anlatıyor. Sana Allah korkusunu, takvayı tavsiye ederim. Çünkü o her şeyin başıdır, temelidir buyurdular. Demek ki işin başı takva, takvayı tavsiye ederim. Usikum bi takvallahi ve taati. Hutbelerde dinliyorsunuz. Allah'tan korkmayı, takvayı ve taatı tavsiye ediyorum buyuruyor Efendimiz aleyhisselam. Ey Allah'ın Resulü, biraz daha dedim nasihat dilini. Bunun üzerine Kur'an okumayı ve Allah'ı zikretmeyi hiçbir zaman ihmal etmemeni tavsiye ederim. Çünkü bu senin için yeryüzünde bir nur, göklerde ise zahire azıktır dediler. Ben biraz daha artırmalarını istediğimde de çok gülme. Çünkü bu kalbi öldürür çok gülmek ve yüzdeki nuru giderir buyurdular. Ben yine daha fazlasını istedim. Bu kez Ebu Zer el-Gıfari nasihat aşığı, nasihat istiyor. Bu kez cihadı asla terk etme. Çünkü bu ümmetin ruhbanlığıdır dediler. Ey Allah'ın Resulü, daha fazla nasihat ediniz dedim. Maşallah doymuyor nasihata. Uzun süre sükut edip konuşmamaya kendini alıştır. Çünkü bu şeytanı kovar ve dinini koruma hususunda sana yardımcı olur buyurdular. Çünkü hadiste vardır ki hakikaten kurtuluş sabırdadır. Hatta bir hadiste inne ektere ademi katayeb ne de filiseni, insanoğlunun günahlarının çoğu dilindedir. Dilini koruyan dinini korur. Niye? Çoğu günahların çoğu diliylese dinini korudu mu günahların çoğundan korundu demektir. İşte nasihat değil mi? Bir kez daha ey Allah'ın Resulü nasihatini artını dedim. Fakirleri sev ve onlarla oturup kalkmayı sürdür. Niye? Fakir oturduğunda mütevazi olursun. Kibirli olmazsın. Ey Allah'ın Resulü biraz daha dedim. Daima senden aşağılara bak. Sakın senden daha üstün olanlara bakma. Çünkü Allah Teala'nın üzerindeki nimetlerini küçümseyip hiçe sayman doğru değildir. Biraz daha nasihat etmeleri istediğimde acı da olsa daima hakkı söyle buyurdular. Tam da adamına söylemiş Efendimiz. Ebu Zer el-Gıfari hakikaten kılıcın iki tarafı kesen bir adam. Ben yine artırmaları istedim. Bu kez sende bulunan ayıplardan dolayı başkalarını atıp tutma. Sende bir ayıp var. O ayıbı başkasına diyorsun ki bu ayıbı yapma diyorsun. Sende ayıp var diyor. Sende bulunan ayıplardan dolayı başkalarını atıp tutma. Senin işlediklerini işleyenlere buğz etme. Çünkü sende bulunan ayıpları görmeyip de aynı ayıplardan dolayı başkalarını kötülemen, işlediğin bir suçtan dolayı başkalarına kızman ayıp olarak sana kâfidir buyurdular. Sonra da mübarek elleriyle göğsüme vurarak şunları söylediler. Ey Ebu Zer, tedbir gibi akıl, yasaklardan sakınmak gibi takva, güzel ve güzel ahlak gibi şeref yoktur buyurdu. Şimdi şöyle var. El husunu selâfe. Kaleler üçtür. Kâb-ül Ahbar'ın sözü bu. Kaleler üçtür. El mescidü hisnun ve zikrullah hisnun ve gıraatul Kur'an hisnun. Evet, mescid kaledir. Allah'a zikir kaledir. Kur'an okumak kaledir buyurmuş. Şimdi mescid niye kale? Mescitte ilim okunacak. Kur'an okunacak. Namaz kılınacak. Günah işlem ortamı değil. Benim insanı korur. Ne kadar çok dursan o kadar günahtan uzak durmuş olursun. Allah'a zikir, insan ağzından çıkan her harfin kendisine has ışınları vardır. O ağızdan çıktıkça o zikirler, o zaman ne oldu? Etrafında nurdan bir hale meydana gelir. Şeytana karşı kale olur. Şeytanın güneşlemesine engel olur. Çünkü korur insanı. Hatta hadiste kim günde 100 kere la ilahe illallah ve tevla şerike lehul mülk ve lehul hamd ve ala kulli şeyin kadir derse 100 günaha silinir, küçük günaha. Büyük günahdan sakınma şartıyla tabi. 100 küçük günaha silinir, 100 sevap verilir, 100 derece yazılır. Şeytana karşı akşama kadar kalkan olur. Demek ki ya boş dururken, yürüyüp giderken, gelirken hakikaten bu zikirleri, bunları yapmak. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. La havle kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ancak şurada bir vardır ki, mesela ilmin okunduğu, insanın sorumluluğuna ilgili, insana lazım olan imanla, ibadetle, ahlakla, muameletle ilgili helalı haramları öğrenmede dinlemek, onları konuşmak dilin en üstün zikridir. Belki bu öbüründen daha da önemlidir. Yani onların önemini kavramak ondan önceliklidir. Namazı konuşmak namazdan önceliklidir. İmanı konuşmak imandan önceliklidir. Böyle bir konuşma, o konuşmanın ilmin okunduğu, konuşulduğu bir ortamda bulunmak, onları dinlemek çok üstün bir zikirdir. Demek ki helallardan, haramlardan bahsetmek, itikad ve amel ile ilgili, amel dediğimiz zaman ibadettir, ahlaktır, muamelattır. Bununla ilgili helallar, haramlar konuşmak dinin en üstün zikirdir çünkü. Zikir kale. Bir de neydi? Kur'an okumak kale. Kur'an okumanın esas hadiste vardır ki hayrukum men ta'allama Kur'an ve allemehu. Sizin hayrınız en üstün hizmet, en üstünü hizmetidir değil mi? En hayırlı hizmet ne? Kur'an hizmetidir. Nasıl hadiste sizin en hayırlınız Kur'an ilimlerini öğrenen, Kur'an ilimlerini öğreten. Hadisin manasını böyle baktığımız zaman yüzünden okumak Kur'an'ı hadisin kastettiğinin binde biri değildir. Niye? Çünkü Kur'an ilimlerini öğrenmek zaman alır. Kur'an ilimlerini öğretmek zaman alır. Yüzünden okumak insan bir ayda öğrenir. Aha 2-3 ay içerisinde bütün tecvidi tam kavrarsın. Allah'ın izniyle kavrarsın. Ama onunla amel etmek için bilmek, Kur'an ilimlerine girmek, demek Kur'an kaleliği önemli. Kur'an kaledir. İlmiyle, efendim, onun ahlakını ahlak edinmekle ve yüzünden okumak da elbette ki önemlidir. Çünkü dilin, zikrinin ikinci derecesi namazda Kur'an okumaktır. Üçüncü derecesi namaz dışında Kur'an okumaktır. Dördüncüsü de ayetlerden, hadislerden alınan çeşitli zikirler, virtler vardı ki o da dilin zikrinin dördüncü derecesidir. Evet, nasihat almak önemli. Nasihat etmekten ziyade nasihat almak önemli. Hazreti Ömer'in bir kişiye nasihatta bulunduğunu söyle bitireyim. Hazreti Ömer bir gün adamın birine şöyle nasihatta bulundu. Diğer insanlarla meşgul olup da kendi nefsini unutma. Çünkü bunun zararı onları değil, dönüp dolaşıp seni bulur. Her zaman için dengeli hareket et ve amaçsız bir şey yapma. Çünkü her yaptığın amel defterine yazılır. Bir kötülük işlediğinde arkasından hemen bir iyilik yap ki bu işlemiş olduğun o kötülüğü silsin. Hazreti Ömer adamın birine şöyle nasihat etti yine. Sana eziyet veren şeylerden uzak dur. Kendine iyi ve faydalı bir dost edin ki böyle birisini çok nadir bulabilirsin. Bir iş yapacağın zaman işlerinde Allah'tan korkan kimselerle istişarede bulun. Evet, ne kadar önemli nasihatler. Cenab-ı Hak bu nasihatları bilen, başkasına nasihat eden, önce kendisine nasihat eden, nasihatin gereği amel eden bahtiyarlardan eylesin bizleri. Sübhane Rabbike Rabbil İzzetine yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Kıymetli dinleyenler, Edep Dersleri programıyla İbrahim Cücü'yü dinlediniz.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha Çanta ve Aksesuar 0533 815 3103.
3: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0555

0: sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
1: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
2: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
3: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
4: Afrika'da susuzluktan çatlayan dudaklara bir damla su ol. Su kuyusu hisse bedeli 400 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 70 70.
5: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
6: Müessesemizde Antep mutfağının muhteşem lezzetleri, İslami hassasiyetler düşünülerek beğeninize sunulmakta. Hanımlara ve beylere özel mescitlerimiz mevcuttur. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi Ümraniye.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.

0: المل قم الليل إلا قليلا.
1: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir?

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi, bütün sevdiklerini ardında bırakarak, yaptıklarını ve yapmadıklarını yanına alarak. Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi, yapayalnız, tek başına gireceksin toprağın altına ve bir soruyla başlayacak asıl hayat. Men Rabbüke, Rabbüke.

0: ve bir soruyla başlayacak asıl hayat. Men Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke.
1: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
2: Âl-ı İmran 147-148. Peygamberlerin ashablarının duası. Onların söylediği yalnızca şuydu:
3: Rabbimiz, günahlarımızı ve eylemlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Bizi sabit kadem kıl ve kafir topluma karşı bize yardım et.
2: Bunun ardından Allah onlara hem bu dünya nimetlerini hem de öte dünya nimetlerinin en güzelini bahşetti. Allah kendisini görüyormuş gibi kulluk edenleri sever.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki İsrailoğullarından bir genç 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş fakat ilminden fayda görmemişti. Allah onların peygamberine şöyle vahyetti: şu ilim toplayan kişiye de ki, üç şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme, zira o müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma, zira o asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme, zira o müminin yapacağı iş değildir.
2: Özel efendim.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
4: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.

0: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
0: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 6404 Sarıyer.
1: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No.1.
3: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
2: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
0: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.

Özel FM. Sahih-i Müslim Şerhi El-Minhaç. Yazan İmam Nevevi. Polen Yayınları. Okuyan Dinçer Akın.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammedin ve ala cemii'il enbiya'i vel murselin. Değerli dinleyenler, İmam Nevevi'nin Sahih-i Müslim Şerhi el-Minhac'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çörek otu ile tedavi babı 5728. Bize Muhammed bin Rumh bin el-Muhacir tahsis etti. Bize Leys Ukayl'den haber verdi. O İbn-i Şihab'dan rivayet etti. Bana Ebu Usame bin Abdurrahman ve Said bin el-Müseyyeb'in haber verdiğine göre Ebu Hureyre ikisine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken dinlediğini haber vermiştir. Şüphesiz çörek otunda Es-Sam dışında her hastalığa karşı bir şifa vardır. Es-Sam ise ölümdür. Çörek otu yani El-Habbatü Sevda ise Şuriz diye bilinir. Bunu bana Ebu Tahir ve Harmele de tahsis edip dedi ki bize İbni Veyb haber verdi. Bana Yunus İbni Şihab'dan haber verdi. O Said bin el-Müseyyeb'den, o Ebu Hureyre'den, o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den diye rivayet etti. Diğer bir senette bize Ebu Bekir bin Ebu Şeybe, Amr el-Nakit, Süheyr bin Harp ve İbni Ebu Ömer de tahsis edip dedi ki bize Süfyan bin Uyeyne tahsis etti. Diğer bir senette bize Abd bin Hümeyt de tahsis etti. Bize Abdurrezzak haber verdi. Bize Mamer haber verdi. Diğer bir senette bize Abdullah bin Abdurrahman Eddarimi de tahsis etti. Bize Ebul Yeman haber verdi. Bize Şuayb haber verdi. Hepsi Zühri'den, o Ebu Seleme'den, o Ebu Hureyre'den, o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den. Ukayl'in hadisiyle aynı şekilde rivayet etti. Süfyan ve Yunus'un hadisinde El-Habbetü Sevda çörek otu dediği halde Şuriz demedi. 5729 bize Yahya bin Eyyub, Kuteybe bin Said ve İbni Hucur da tahdis edip dedi ki bize İsmail ki İbni Cafer'dir El-Ala'da tahdis etti. O babasından, o Ebu Hureyre'den rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: çörek otunda kendisine şifa bulunmayan hiçbir hastalık yoktur. Es-Sam denilen ölüm müstesna. Şerh, çörek otu ise şurizdir. Cumhur'un zikrettiği meşhur ve doğru şekil budur. Kadıyaz dedi ki El-Harbi'nin El-Hasen'den rivayet ettiğine göre o hardaldır. Ayrıca bunun yeşil tane olduğu da söylenmiştir ki bu da bıtın diye bilinir. Çünkü Araplar koyu yeşile de siyah derler. Nitekim Mezopotamya'nın iki nehir arasındaki yeşil alanlara ağaçla yeşilliği dolayısıyla Sevadi Irak adı da buradan gelmektedir. Yine Araplar siyaha da yeşil derler. Bulamacın hastanın kalbine rahatlık verici olduğu babı. 5730 bize Abdülmelik bin Şuayb bin Leys bin Sa'd tahsis etti. Bana babam dedemden tahsis etti. Bana Ukayl bin Halid İbn-i Şihab'dan tahsis etti. O Urve'den, o Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin zevcesi Ayşe'den rivayet ettiğine göre akrabalarından birisi ölüp de bu maksatla kadınlar toplanıp sonra da dağılacak olurlarsa mutlaka akrabalarına ve özel yakınlarına bir çömlek bulamaç pişirilmesini emrederdi. Sonra da tirit yapılırdı. Bulamaç da o tiritin üzerine dökülürdü. Sonra Ayşe haydi bundan yiyin. Çünkü ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bulamaç hastanın kalbini rahatlatır ve kederin bir kısmını da giderir buyururken dinledim derdi. Şerh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bulamaç kalbi rahatlatır, rahatlatır anlamındaki lafız mim ve cim harfleri fetalı olarak mecemmeh diye telaffuz edilir. Bunun mim ötçeli, cim kesreli, mucimmeh şeklinde olduğu da söylenir. Bu da hastanın kalbini rahatlattığı, ondan üzüntüyü izale edip ona dinçlik kazandırdığı anlamına gelir. El-Cemmam ise çalışkan ve gayretli kimseler gibi rahat etmiş, dinlenmiş kimse demektir. T harfi fetalı olarak telbine yani bulamaç undan yahut kepekten yapılan bir çeşit çorbadır. Dediklerine göre bazı hallerde ona biraz bal da katılabilir. El-Herevi ve başkalarının dediklerine göre buna telbine denilmesi beyazlığı ve inceliği bakımından süte benzemesinden dolayıdır. Hadisten bulamacın üzüntülü kimseler için müstahap olduğu hükmü anlaşılmaktadır. Bal içirmek suretiyle tedavi babı.
5731. Bize Muhammed bin el-Müsenna ve Muhammed bin Beşşar lafız İbn-i Müsenna'ya ait olmak üzere tahdis edip dedi ki bize Muhammed bin Cafer tahdis etti. Bize Şube Katade'den tahdis etti. O Ebu'l-Mütevekkil'den, o Ebu Said el-Hudri'den şöyle dediğini rivayet etti. Bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelerek dedi ki kardeşim ishal oldu dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bal içir buyurdu. O da ona içirdi. Sonra tekrar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ben ona bal içirdiğim halde bu onun yalnızca ishalini artırdı dedi ve 3 defa ona söyledi. Sonra 4.sünde yine gelince tekrar ona bal içir buyurdu. Adam ama daha önce ona bal içirdiğim halde ishalinden başka bir şeyini artırmadı deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah doğru söylemiştir, kardeşinin karnı da yalan söylemiştir buyurunca ona bir daha içirdi ve iyileşti. 5732. Bunu bana Amr bin Zürare'de tahsis etti. Bize Abdülvehhab yani bin Ata Said'den haber verdi. O Katade'den, o Ebu Mütevekkil Ennaci'den, o Ebu Said el-Hudri'den rivayet ettiğine göre bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelerek kardeşimin midesi bozuldu dedi. Allah Resulü de ona bal içir buyurdu ve Şube'nin hadisiyle aynı manada rivayet etti. Şerh 5731-5732 numaralı hadisler. Allah ve Resulü doğru söylemiştir. Kardeşinin karnı ise yalan söylemiştir. Bundan kasıt Yüce Allah'ın onların yani arıların karınlarından içinde insanlara şifa bulunan çeşitli renklerde bir içecek çıkar. Nahl 69 buyruğudur. Bu da baldır. İşte Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu ifadesi Yüce Allah'ın onda bir şifa vardır buyruğundaki zamirin balın kendisi olan içeceğe ait olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Ki sahih olan da budur. Aynı zamanda bu İbn-i Mesud, İbn-i Abbas, Hasan Katade ve başkalarının da görüşüdür. Mücahit ise zamirin Kur'an'a ait olduğunu söyler. Bu ise zayıf bir görüştür. Kur'an'ın zahirine ve bu sahih hadisin açık ifadesine aykırıdır. Kimi ilim adamı da şöyle demiştir. Ayet-i kerime tahsis edilmiş bir ayettir. Yani bazı hastalıklara karşı ve bazı insanlar için bal şifadır. Karnından rahatsızlanmış olan bu kişinin hastalığı ile de bal ile şifa bulan hastalıklardandı. Ayet-i kerimede her türlü hastalığa şifa olduğuna dair açık bir ifade bulunmamaktadır. Ama Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu adamın hastalığının bal ile şifa bulan hastalıklardan olduğunu bilmiş oluyordu. Allah en iyi bilendir. Taun, uğursuzluk duygusuna kapılmak, kahinlik ve benzeri hususlar babı. 5733. Bize Yahya bin Yahya tahdis edip dedi ki Malik'e Muhammed bin el-Münkedir ile Ömer bin Ubeydullah'ın azatlısı Ebu Nadır'dan rivayetini okudu. İkisi Amr bin Said bin Ebu Vakkas'tan o babasından rivayet ettiğine göre babasını Usame bin Zeyd'e şunu sorarken dinlemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Taun hakkında neler işittin? Usame de şu cevabı verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Taun İsrailoğulları üzerine yahut sizden öncekilerin üzerine gönderilmiş bir ricz yahut bir azaptır. Onun bir yerden çıktığını işitirseniz onun olduğu yere gitmeyin. Bulunduğunuz bir yerde de olursa ondan kaçmak maksadıyla da çıkmayın buyurdu. Ebu Nadir ise ancak ondan kaçmak niyetiyle çıkacaksınız demiştir. 5734. Bize Abdullah bin Mesleme bin Kaneb ve Kuteybe bin Said tahdis edip dedi ki bize El-Mughire İbni Kaneb nesebinde söyleyerek bin Abdurrahman El-Kuraşi dedi ki Ebu Nadir'dan haber verdi. O Amir bin Said bin Ebu Vakkas'tan Usame bin Zeyd'den şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Taun aziz ve celil Allah'ın kullarından bir takım insanları kendisiyle müptela kıldığı rizsin bir ayetidir. Bu sebeple onu bir yerde çıktığını işitecek olursanız bulunduğu yere girmeyin. Sizin bulunduğunuz bir yerde görülecek olursa ondan kaçmayın. Bu Kanebi'nin hadisi rivayet ettiği şekildir. Kuteybe'ninki de buna yakındır. 5735. Bize Muhammed bin Abdullah bin Numeyr'de tahsis etti. Bize babam tahsis etti. Bize Süfyan Muhammed bin El-Munkedir'den tahsis etti. O Amir bin Sa'd'dan
Usame'den şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz bu taun sizden öncekiler üzerine yahut İsrailoğulları üzerine musallat kılınmış bir riz yani azaptır. Bu sebeple bir yerde olursa ondan kaçmak maksadıyla o yerden çıkmayın. Eğer bir yerde bulunursa da oraya girmeyin buyurdu. 5736 bana Muhammed bin Hatim tahsis etti. Bize Muhammed bin Bekir tahsis etti. Bize İbn-i Cüreyç haber verdi. Bana Amr bin Dinan haber verdiğine göre Amir bin Said kendisine şunu haber verdi. Bir adam Said bin Ebu Vakkas'a taun hakkında soru sordu. Bunun üzerine Usame bin Zeyd ona dair ben sana haber vereyim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O şanı yüce Allah'ın İsrailoğullarından bir taifeye yahut sizden önceki bir takım insanların üzerine gönderdiği bir azap yahut bir rizktir. Onun bir yerde çıktığını işitecek olursanız onun olduğu yere girmeyin. Sizin bulunduğunuz yere taun girerse kaçmak maksadıyla o yerden çıkmayın. 5737 bize Ebu Rabi Süleyman bin Davud ve Kuteybe bin Said'i tahsis edip dedi ki bize Hammad ki o İbni Zeyd'dir tahsis etti. Bize diğer bir senette bize Ebu Bekir bin Ebu Şeybe de tahsis etti. Bize Süfyan bin Uyeyne tahsis etti. Hammad ile ikisi Amr bin Dinar'dan İbni Cüreyc'in isnadı ile onun hadisine yakın olarak rivayet etti. 5738 bana Ebu Tahir Ahmet bin Amr ve Harmale bin Yahya tahsis edip dedi ki bize İbni Veyb haber verdi. Bana Yunus İbni Şihab'dan haber verdi. Bana Amir bin Sa'd Usame bin Zeyd'den haber verdi. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurduğunu rivayet etti. Bu ağrı yahut hastalık şüphesiz sizden önceki bazı ümmetlerin kendisiyle azaba uğratıldığı bir ricz yani azaptır. Sonra yeryüzünde kalmaya devam etti. Bir defasında gider bir diğerinde gelir. Onun herhangi bir yerde olduğunu işiten kimse onun olduğu yere gitmesin. Kendisinin bulunduğu yerde çıkan kimse de ondan kaçmak maksadıyla çıkmasına sebep olmasın. 5739 bunu bize Ebu Kamil El-Cahderi'de tahsis etti. Bize Abdülvahid yani Bin Ziyad tahsis etti. Bize Mamer Zühri'den Yunus'un isnadı ile onun hadisine yakın olarak rivayet etti. 5740 bize Muhammed bin El-Müsenna'da tahsis etti. Bize İbni Ebu Adi Şube'den tahsis etti. O Habib'den şöyle dediğini rivayet etti. Medine'deydik. Bana Taun'un Kufe'de ortaya çıktığı haberi ulaştı. Bunun üzerine Ata bin Yasar ve başkaları bana dedi ki şüphesiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer sen bir yerde bulunur da orada ortaya çıkarsa oradan çıkma. Bir yerde olduğu haber sana ulaşırsa sen de oraya girme. Habib dedi ki kimden bu hadisi rivayet ediyorsunuz dedim. Onlar Amir bin Sa'd bu hadisi naklediyor dediler. Ben de ona gittim ama burada değil dediler. Sonra kardeş İbrahim bin Sa'd ile karşılaştım ve ona sordum. O şu cevabı verdi. Usame'yi Sa'd'e tahsis edip şöyle derken dinledim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinledim. Şüphesiz bu ağrı bir riz yahut bir azaptır. Ya da sizden öncekilerden bir takım insanların kendisiyle azaba uğratıldıkları bir azap kalıntısıdır. Bu sebeple sizin bulunduğunuz bir yerde olursa oradan çıkmayın. Onun bir yerde olduğu haberi size ulaşırsa o yere girmeyin. Habib dedi ki bu sefer İbrahim'e bu hadisi Usame Sa'da nakledip onun da bunu reddetmediğini bizzat kendin dinledin mi dedim. İbrahim evet dedi. 5741 bunu bize Ubeydullah bin Muaz'da tahsis etti. Bize babam tahsis etti. Bize Şube bu isnat ile tahsis etmekle birlikte hadisin başında yer alan Ata bin Yasar'ın kıssasını zikretmedi. 5742 bize Ebu Bekir bin Ebu Şeybe'de tahsis etti. Bize Vekil Süfyan'dan tahsis etti. O Habib'den, o İbrahim bin Sa'd'dan, o Said bin Malik, Huzeyme bin Sabit ve Usame bin Zeyd'den şöyle dediklerini rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu deyip Şube'nin hadisiyle aynı manada rivayet ettiler.
5743. Bize Osman bin Ebu Şeybe ve İshak bin İbrahim de tahsis etti. İkisi Cerir'den, o Ameş'ten, o Habib'ten, o İbrahim bin Sa'd bin Ebu Vakkas'tan şöyle dediğini rivayet etti. Usame bin Zeyd ile Sa'd oturmuş konuşuyorlardı. Her ikisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu deyip öncekilerin hadisine yakın olarak hadisi rivayet ettiler. 5744. Bunu bana Veyb bin Bakiye'de tahsis etti. Bize Halid yani Ettahan Eşeybani'den haber verdi. O Habib bin Ebu Sabit'ten, o İbrahim bin Sa'd bin Malik'ten, o babasından, o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den onların hadisine yakın olarak rivayet etti. 5745. Bize Yahya bin Yahya Ettemimi tahsis edip dedi ki Malik İbn Şihab'dan rivayetini okudum. O Abdülhamid bin Abdurrahman bin Zeyd bin El-Hattab'dan, o Abdullah bin Abdullah bin El-Haris bin Neffel'den, o Abdullah bin Abbas'tan rivayet ettiğine göre Ömer bin El-Hattab Şam'a çıkıp gitti. Nihayet Ser denilen yerde komutanları Ebu Ubeyde bin El-Cerrah ve arkadaşları onu karşıladı ve ona Şam bölgesinde vebanın ortaya çıktığını haber verdiler. İbn Abbas dedi ki bunun üzerine Ömer bana ilk muhacirleri çağır dedi. Ben de onları çağırdım. Onlarla istişare etti ve kendilerine Şam topraklarında vebanın ortaya çıktığını haber verdi. İhtilafa düştüler ve bazıları sen bir iş için çıkıp geldin. O işini görmeden dönmeni uygun görmüyoruz dediler. Diğer bir kısmı seninle birlikte olanlar insanların hayırlılarının geri kalanları ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıdır. Onları beraber alıp bu vebanın üzerine götürmeni uygun görmüyoruz dediler. Bunun üzerine Ömer yanımdan kalkın gidebilirsiniz dedi. Sonra bana Ensar'ı çağır dedi. Ben de onları onun huzuruna davet ettim. Onlarla da istişare etti. Kendileri de muhacirlerin yolunun aynısını izlediler. Onların anlaşmazlığa düştükleri şekilde onlar da ihtilaf ettiler. Bunun üzerine Ömer yanımdan kalkın gidebilirsiniz dedi. Sonra Fetih'ten az önce hicret etmiş Kureyş yaşlılarından burada bulunanları bana çağır dedi. Ben de onları çağırdım. Bu hususta iki kişi dahi ona farklı bir şey söylemeyerek insanları alıp geri dönmeni ve bu vebanın üzerine onları götürmemeni uygun görüyoruz dediler. Bunun üzerine Ömer insanlar arasında ben sabahleyin yola çıkmak üzere bineğimi üzerinde olacağım. Siz de bineğinizin üzerinde olun diye nida ettirdi. Bu sefer Ebu Ubeyde bin El-Cerrah Allah'ın kaderinden kaçarak mı deyince Ömer bu sözü keşke senden başka söyleseydi ey Ebu Ubeyde dedi. Çünkü Ömer ona muhalefet etmekten hoşlanmazdı. Evet biz Allah'ın kaderinden Allah'ın kaderine kaçıyoruz. Ne dersin senin birkaç deven olsa ve bir tarafı bol otlak diğer tarafı kuru olan iki farklı yanı bulunan bir vadiye insen. Sen meralık yerde develerini otlatsan Allah'ın kaderiyle otlatmış. Eğer kurak yerde otlatırsan yine Allah'ın kaderiyle otlatmış olmaz mısın? Derken Abdurrahman bin Avf geldi. Bir ihtiyacı dolayısıyla oralarda değildi. Bu hususta bende bir bilgi var dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi onun bir yerde ortaya çıktığını işitirseniz onun olduğu yere gitmeyin. Bulunduğunuz bir yerde ortaya çıkarsa ondan kaçarak çıkmayın buyururken dinledim. İbn Abbas dedi ki bunun üzerine Ömer bin El-Hattab Allah'a hamd etti. Sonra da yoluna gitti. 5746. Bize İshak bin İbrahim, Muhammed bin Rafi ve Abd bin Hümeyd de tahsis etti. İbn-i Rafi bize Abdurrazzak tahsis etti derken diğer ikisi haber verdi dedi. Bize Ma'mer bu isnat ile Malik'in hadisine yakın olarak rivayet etti. Ma'mer hadisi rivayetinde şunu ziyade eyledi. Yine ona dedi ki eğer kurak olan yerde otlayıp meralık yeri bırakacak olursa sen yine de bunu onun acizliğine mi verecektin dedi. O evet deyince o halde yürü dedi. Böylelikle Medine'ye varıncaya kadar yürüdü. İşte yer burasıdır dedi yahut inşallah konaklama yeri burasıdır dedi. 5747. Bunu bana Ebu Tahir ve Harmale bin Yahya da tahsis edip dedi ki bize İbni Veyb haber verdi. Bana Yunus İbni Şahab'dan bu isnat ile haber verdi. Ancak o şöyle dedi. Abdullah bin El-Haris kendisine tahsis etti. Ama Abdullah bin Abdullah demedi. 5748. Bana Yahya bin Yahya da tahsis edip dedi ki
Malikiye İbni Şihab'dan rivayetini okudum. O Abdullah bin Amir bin Rabia'dan rivayet ettiğine göre Ömer Şam'a çıkıp gitti. Sert denilen yere gelince vebanın Şam'da ortaya çıktığı haberi ona ulaştı. Abdurrahman bin Af'tan kendisine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu haber verdi. Onun bir yerde çıktığını işitirseniz onun olduğu yere gitmeyin. Sizin bulunduğunuz bir yerde ortaya çıkarsa ondan kaçarak dışarı çıkmayın. Bunun üzerine Ömer bin el-Hattab Sert'ten geri döndü. İbn-i Şahab'dan onun Salim bin Abdullah bin Ömer'den rivayete göre ise Ömer'in insanları alıp geri dönmesi ancak Abdurrahman bin Avf'ın hadisinden dolayı oldu. Şerh 5733-5748 numaralı hadisler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem taun hakkında onun İsrailoğullarına yahut sizden öncekiler üzerine gönderilmiş bir rizdir buyurmaktadır. Bu rivayette de bu ağrı yahut hastalık sizden önceki bazı ümmetlerin kendisiyle azap edildikleri bir rejistir. Ömer radıyallahu anh ile alakalı hadiste Şam'da veba ortaya çıktı denilmektedir. Veba kelimesinin sonu hemzelidir. Hem maksur hem mendud olarak iki türlü söylenir. Kasr ile söyleyiş daha fasih ve daha meşhurdur. Taun ise vücutta ortaya çıkan bir takım yaralardır. Bu yaralar dirseklerde, koltuk altlarında, ellerde yahut parmaklarda ve vücudun diğer bölgelerinde oluşur. Bununla birlikte ayrıca şişlik çok şiddetli bir ağrı görülür. Bu yaralar bir iltihap ile çıkar ve yaranın etrafı kararır yahut yeşilimtırak bir renk alır ya da bulanık kırmızıya çalan mor bir renk alır. Onunla birlikte de kalp şiddetlice çarpar ve kusma görülür. Veba ile ilgili olarak da Halil ve başkaları o da taun ile aynı şeydir demiştir. Yine Halil, genel yani etrafa yayılan her bir hastalığa taun denilir demiştir. Ama muhakkiklerin söyledikleri doğru açıklama bunun yeryüzünün diğer taraflarından ayrı olarak bir cihetinde insanların pek çoğunun yakalandığı bir hastalık türüdür. Bu hastalık çokluk ve benzeri hususlarda alışılagelmiş bildik hastalıklardan farklı olur. Onların bu hastalığa yakalanmaları da diğer vakitlerden farklı olarak tek bir tür şeklinde görülür. Oysa sair zamanlarda onların hastalıkları ise farklı farklı görülür. İlim adamlarının dediklerine göre her bir taun bir vebadır ama her bir veba taun değildir. Ömer radıyallahu anh zamanında görülen veba ise taun idi. Bu Amevas taunudur. Burası ise Şam bölgesinde bilinen bir kasaba adıdır. Kitabın mukaddimesinin şerhinde Taun el-Carifi söz konusu ettiği sırada zayıf bazı ravilerden söz edilirken taunlar onların zamanları, sayısı, yerleri ve onlarla alakalı az bulunur değerli bilgiler ve ilgili açıklamalar geçmiş bulunmaktadır. Bu hadislerde taunun İsrailoğulları üzerine yahut da sizden öncekilere bir azap olarak gönderildiği kaydedilmektedir. Taunun azap olmakla nitelendirilmesi bizden öncekilere ait bir özelliktir. Bu ümmet hakkında ise taun bizim için bir rahmettir ve bir şehadet sebebidir. Buhari Müslim'in sahihlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin taun hastalığından ölen de şehittir buyruğu yer almaktadır. Sahih'inden başka kaynaklardaki bir diğer hadiste de taun Allah'ın dilediği kimseler üzerine gönderdiği bir azap idi. Allah onu müminlere bir rahmet kılmıştır. Bir kul taun hastalığına yakalanır da kendisine Allah'ın kendisi için yazdığından başkasının asla isabet etmeyeceğini bilip sabrederek kalmaya devam edecek olursa mutlaka onun için de şehit ecrinin aynısı var yazılır buyurulmaktadır. Bir diğer hadiste de taun her bir Müslüman için bir şehadet sebebidir buyurulmaktadır. Taunun şehitlik sebebi olması zikrettiğimiz hadiste açıklandığı gibi sabreden kimseler içindir. Bu hadislerde taunun bulunduğu bir beldeye gitmek yasaklandığı gibi bundan kaçmak maksadıyla oradan çıkmak da yasaklanmaktadır. Arizi herhangi bir sebep dolayısıyla çıkmakta ise bir sakınca yoktur. Sözünü ettiğimiz bu husus bizim de cumhurun da kabul ettiği bir görüştür. Kadı Yaz da bu çoğunluğun kabul ettiği görüştür dedikten sonra şunları söylemektedir.
Hatta Ayşe şöyle demiştir: tağından kaçmak savaştan kaçmak gibidir. Kadı Yaz devamla dedi ki, kimi ilim adamı tağının bulunduğu yere girmeyi de kaçmak maksadıyla çıkıp gitmeyi de caiz görmüştür. Hatta bu husus Ömer bin el-Hattab'dan dahi rivayet edilmiş ve onun Ser denilen yerden döndüğüne pişman olduğu da nakledilmiştir. Ebu Musa el-Eşari Mesruk ve Esved bin Hilal'den rivayete göre onlar ondan kaçmışlardır. Amr bin el-As da bu azaptan dağlar arasındaki yollara, vadilere ve dağların tepelerine kaçıp gidin demiştir. Muaz radıyallahu anh ise hayır, o bir şehadet sebebi ve bir rahmet sebebidir demiştir. Adı geçen bu kimseler buradaki yasağı şöyle tevil ederler: tağının bulunduğu yere girmenin ve bulunduğu yerden çıkmanın yasak oluşu, takdir olunmamış bir şeyi kendisine isabet eder korkusu dolayısıyla değildir. Aksine insanların fitneye uğramaları korkusu iledir. Yani onların gelen kimsenin ölümü ancak geldiği için gerçekleşmiş, kaçanın da kurtuluşu kaçtığı için gerçekleşmiştir diye zannetmemeleri içindir. Bunlar derler ki, bu da bir şeylerde uğursuzluk olduğunu sanmanın ve cüzdanlı olan kimseye yaklaşmanın yasaklanışına benzer. İbn-i Mesud'dan da şöyle dediği rivayet edilmiştir: taun bu kim yerinde kalan, içinde kaçıp giden içinde bir fitnedir. Kaçan kimse ben kaçıp da kurtuldum der, kalan kimse de ben kaçmayıp kaldım ve öldüm der. Halbuki eceli gelmemiş olan ancak kaçar ve eceli gelmiş olan ancak ikamet eder. Ama sayı olan bizim başta kaydettiğimiz şekilde bulunduğu yere gitmenin ve oradan çıkmanın nehy edildiğidir. Çünkü sayı hadislerin zahiri bunu gerektirmektedir. İlim adamları der ki, bu da anlam itibariyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin, Allah'tan da afiyet dileyin, ama onlarla karşılaşacak olursanız da sebat gösterin buyruğuna yakındır. Bu hadisten hoşlanılmayan hallerden ve onların sebeplerinden sakınıp korunmak hükmü anlaşıldığı gibi, çeşitli afet ve musibetlerin gelip çatması halinde Allah'ın kaza ve kaderine teslimiyetin gereği de anlaşılmaktadır. Allah en iyi bilendir. İlim adamlarının ittifak ettiklerine göre kaçmak ile ilgisi olmamak üzere bir iş ya da bir maksat sebebiyle çıkmak caizdir. Bunun delili ise hadislerdeki açık ifadelerdir. Ebu Nadir rivayetinde ancak ondan kaçmak niyetiyle çıkarsanız ibaresi, bazı nüshalarda kaçmak anlamındaki firar kelimesi ref ile, bazılarında ise firaran şeklinde nasb ile kaydedilmiştir. Her ikisi de hem Arap dili grameri bakımından hem anlam bakımından açıklanması zor şekillerdir. Kadıyaz dedi ki, bu rivayet Arapça bilginleri nezdinde zayıf ve anlamı bozan bir ifadedir. Çünkü zahiren kaçmak dışında bütün sebepler için

almamasıdır. Kadı İyaz dedi ki, bazı Arap dili muhakkikleri nasb ile rivayetinin açıklanabilir bir tarafı olduğunu belirterek hal olmak üzere nasb edilmiştir demişlerdir. Ama burada illa ancak lafzı istisna için değil, olumluluk bildirmek içindir. İfadenin takdiri de şöyledir. Eğer sizin çıkışınız ancak ondan kaçmak için olacaksa çıkmayın demektir. Allah en iyi bilendir. Şunu da bilelim ki bu babdaki bütün hadisler Usame bin Zeyd rivayetiyle gelmiştir. Babın sonunda söz konusu edilen 3 rivayet yoluyla hadisin Sa'd bin Ebu Vakkas'ın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den diye rivayet edilmiş olması izlenimini yahut böyle olması gerektiğini göstermektedir. Kadıyaz ve başkaları dedi ki bu bir yanılmadır. Çünkü hadis ancak Sa'd'ın Usame'den onun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den yolu ile gelmiştir. Allah en iyi bilendir. Nihayet Seriye geldiğinde ordu komutanları onu karşıladı. Ser, Fethalı, Sin'den sonra Sakin, R sonra Gayn iledir. Kadı, İyaz ve başkaları da aynı zamanda R harfinin Fethalı okunuşunu da Serak diye nakletmiş bulunuyorlar. Ama meşhur olan R harfinin Sakin okunacağıdır. Bu kelimenin munsarif ve gayrimusarif olması da mümkündür. Serg, Hicaz cihetinde Şam'ın uzak tarafında bir kasaba adıdır. Ehlül Ecnad, ordu komutanları, bundan başka rivayetlerde Umara'ul Ecnad, ordu emirleri diye geçmektedir. Burada Ecnad ordulardan kasıt ise Şam'ın 5 şehrinde bulunan ordulardır. Bu 5 şehirde Filistin, Ürdün, Dimeşk, Hımız ve Kinnesin'dir. İlim adamları bu şekilde bunu açıklamış ve bunun üzerine ittifak etmişlerdir. Bilindiği üzere Filistin Beytül Makdis çevresinin, Ürdün ise Beysan, Taberiya ve onlarla alakalı yerlerin adıdır. Şehir adının buraya verilmesinin de bir zararı yoktur. Bana ilk muhacirleri çağır demesi üzerine önce onları, sonra Ensar'ı, sonra da fethi öncesi muhacirlerden Kureyş'in yaşlılarını ona çağırdı. Onları bu şekilde faziletlerine göre sırayla çağırmış oldu. Kadıyaz dedi ki ilk muhacirlerden maksat her iki kıbleye doğru namaz kılanlardır. Kıblenin Kabe'ye çevrilmesinden sonra Müslüman olanlar ise aralarında sayılmazlar. Fetih muhacirleri hakkında fetihten önce İslam'a girenler ve böylelikle fetihten önce hicret faziletini elde eden kimseler oldukları söylenmiştir. Çünkü Mekke fethedildikten sonra Mekke'den Medine'ye hicret söz konusu değildir. Bunların Mekke fethinden sonra hicret eden ve fetihle Müslüman olan ve böylelikle onların fazilet dışında muhacir ismini alan kimseler oldukları da söylenmiştir. Kadıyaz dedi ki bu daha açık güçlü bir yorumdur. Çünkü ancak bunlar hakkında Kureyş yaşlılar tabiri kullanılabilir. Ömer radıyallahu anh'ın dönmesinin sebebi ise dönüşü teklif eden tarafın bu kanaati söyleyenlerin çok olması sebebiyle ağır basması ve buna ihtiyata daha elverişli olması dolayısıyladır. Yoksa yalnızca fetih Müslümanlarını taklit etmekten ibaret değildi. Çünkü ilk muhacirlerin bir kısmı ile Ensar'ın bir kısmı da dönmeyi teklif etmiş, bazıları da taunun olduğu yere gitmeyi söylemişlerdi. Dönüş kanaatini ortaya koyanlara Kureyşlerin yaşlılarının görüşü de eklenince bu görüşü ortaya koyanların sayısı artmış oldu. Ayrıca bunların yaşları, bilgileri ve çok sayıda deneyimleri, doğru görüşleri de vardı. Her iki kesimin delili hadiste açık bir şekilde beyan edilmiştir. Her iki görüş de şeriatte iki esasdan kaynaklanmaktaydı. Birincisi tevekkül ve kazaya teslimiyet, ikincisi ise kişinin kendi elleriyle tehlikeye atılmaya sebep teşkil eden hususlardan uzak kalıp ihtiyatı ve tedbiri elden bırakmamaktır. Kadıyaz dedi ki bir görüşe göre de Ömer radıyallahu anh Abdurrahman bin Avf'ın radıyallahu anh rivayet ettiği hadis dolayısıyla geri dönmüştür. Nitekim burada Müslim'de İbn-i Şihab'dan naklettiği rivayetinde böyle demiştir. Buna göre Salim bin Abdullah dedi ki Ömer Abdurrahman bin Avf'ın naklettiği hadis dolayısıyla insanları alıp geri gitti. Bu kanaatte olanlar şunu da söyler. Çünkü Ömer bir bilgi buluncaya kadar bir görüşü bırakıp bir başka görüşü kabul edecek birisi değildi. Böyle diyenler sabahleyin ben bineğimin üzerine binmiş olacağım. Siz de sabahleyin onların üzerinde olun.

0: sözünü yorumlayarak şöyle demişlerdir. Yani bundan kasıt Medine'ye dönmek için değil, ilk olarak gitmek maksadımız olan tarafa, cihete doğru yola koyulacağım demektir. Ama bu tutarsız, tevil ve zayıf bir görüştür. Aksine cumhurun kabul ettiği ve hadisin zahiri ya da açık anlamının ortaya koyduğu doğru mana, onun geri dönmemeyi söyleyenlerin faziletleriyle birlikte çoğunluğu teşkil ettiklerini görünce içtihadı ile ihtiyatlı olduğundan ötürü tercih etti. Sonra da Abdurrahman radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis de ona ulaşınca hem kendisinin hem arkadaşlarının çoğunluğunun içtihadının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin açık ifadesine, nasına uygun olduğunu görünce şanı yüce Allah'a hamd ve şükür etti. Müslim'in o ancak Abdurrahman'ın hadisinden ötürü geri döndü şeklindeki sözlerine gelince, muhtemelen Ömer radıyallahu anh'ın Abdurrahman'ın hadisini haber almadan önce dönmeye karar verdiği şeklindeki bilgi Salim'e ulaşmamış olabilir. Ancak Abdurrahman'ın hadisini öğrendikten sonra o dönme kararını vermiş olması ihtimalde bulunabilir. Allah en iyi bilendir.
1: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek.

0: Özel FM. Sessiz yığınların sesi. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı.
1: Allah

0: Özel FM. Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
1: Yarın sabah bineğimin üzerinde olacağım. Siz de yarın sabah bineğinizin üzerinde olun. Buradaki sabahı etmek anlamındaki her iki kelimenin de saat harfi sakindir. Yani ben devemin sırtında vatanıma dönmek üzere binip yolculuğa çıkacağım. Siz de sabah bineklerinizin üzerinde olun ve bunun için hazırlığınızı yapın. Ebu Ubeyde Allah'ın kaderinden kaçarak mı deyince Ömer, bunu keşke senden başka birisi söyleseydi ey Ebu Ubeyde dedi. Çünkü Ömer ona muhalefet etmekten hoşlanmazdı. Allah'ın kaderiyle otlatmış olmaz mısın? Udve aynı harfi ötteli, de kesreli de idve söylenir. Bu da vadinin bir tarafı demektir. Cim harfi fetalı, dal sakin olarak, cedbe ise meralık, verimli yerin aksi zıt anlamlısıdır. Et-Tahrir sahibi dedi ki, cedbe ismi dal harfi sakin olarak da kesreli olarak da cedibe şeklinde söylenebilir. Verimli meralık anlamındaki hasbe de aynı şekilde hasibe diye de söylenir. Bunu keşke senden başka birisi söyleseydi ey Ebu Ubeyde. Bu ifadedeki lev yani keşke'nin cevabı hasfedilmiştir. İki şekilde takdiri söz konusudur. Bu iki takdiri et-tahrir sahibi ve başkaları zikretmiştir. Birincisine göre eğer bunu senden başka birisi söylemiş olsaydı hakkında insanların çoğunluğunun hal ve akt ehlinin benimle aynı kanaati paylaştığı içtihadi bir mesele hakkında itiraz ettiği için onu tedip ederdim. İkincisine göre eğer bu sözü senden başka birisi söylemiş olsaydı şaşırmazdım. Fakat sen sahip olduğun bunca ilim ve fazilete rağmen böyle bir söz söylediğin için şaştım doğrusu. Sonra Ömer ona doğruluğunda hiç şüphe bulunmayan celi yani açık kıyastan son derece açık bir delil zikretti. Bu ise onun geri dönmenin takdir edilmiş olanı geri çevireceğine inandığından dolayı değildi. Bunun anlamı şudur, Şanı Yüce Allah ihtiyatlı olmayı, kararlı olmayı ve helak olmaya götüren sebeplerden uzak durmayı, tıpkı düşmanın silahına karşı korunmak ve ölüme götüren sebeplerden uzak durmayı emrettiği gibi emir buyurmuştur. Bununla birlikte her ne meydana gelirse Allah'ın ezeli ilminde takdir edilmiş, Allah'ın kaza ve kaderiyle gerçekleşir. Ömer radıyallahu anh'ın vaadinin her iki kıyasından birisinde otlatmayı kıyasa konu almasının sebebi ise bunu herhangi bir kimsenin tartışmayacağı kadar açık olması ve üzerinde bulundukları tartışma meselesine birebir uygun düşmesi dolayısıyla olmuştur. Onun aciz olduğunu söyleyebilir miydin? Yani onu aze nispet eder miydin? Ömer radıyallahu anh'ın maksadı şudur. İnsanlar benim rayemdir. Yüce Allah beni onlara çoban yapmıştır. O halde benim onlar için ihtiyatlı olanı seçmem görevimdir. Eğer bunu terk edecek olursam o takdirde acizlik göstermiş olurum ve cezalandırılmayı hak ederim. Allah en iyi bilendir. İşte yer yahut konaklama yeri budur. Her ikisi de aynı anlamdadır. Mahal, yer, ha harfi fetalı, da keseli de mahil diye de söylenir. Fetalı söyleyiş kıyasa daha uygundur. Çünkü mazisi feale, muzarisi yef'ulu veznide gelen fiillerin mastarı ve zaman ve mekan isimleri mefaal olarak fetalı gelir. Kade, yekudu, mekaden ve benzerlerinde olduğu gibi. Ancak bazı şahs kelimeler her iki şekilde de gelmiştir ki bunlardan birisi de mehal kelimesidir. İsnatta geçen Malik'ten o İbn-i Şahab'dan o Abdülhamid bin Abdurrahman bin Zeyd bin El-Hattab'dan Abdullah bin Abbas'tan senedi ile ilgili olarak Darekutni şunlar söylemektedir. Malik böyle demiştir. Mamer ve Yunus ise Abdullah bin El-Haris'ten rivayet etmişlerdir. Darekutni dedi ki, rivayetteki ihtilaflarına rağmen hadis sahihtir. Hadisi Müslim Yunus Abdullah bin El-Haris yoluyla tahriş etmiş olmakla birlikte Buhari bu hadisi ancak Malik yoluyla tahriş etmiştir demiştir. Şunu da bilelim ki Ömer radıyallahu anh'ın bu hadisinden çıkartılacak pek çok sonuç vardır. 1. İmamın bizzat bazı zamanlarda yönetimi altındakilerin hallerine tanık olmak, mazlumun üzerindeki zulmü kaldırmak, darlık ve sıkıntı içerisinde olanların sıkıntısını sıkıntılarını açıp gidermek, muhtaç olanların ihtiyaçlarını karşılamak, fesat ehlini vazgeçirmek, batıl ve boş işlerle uğraşan eziyetler yapan kimselerle yöneticilerin ondan korkması, kendilerini gözetlemesinden ve çirkin işlerinin ona ulaşmalarından çekinerek bu şekilde hareketlerinden vazgeçmeleri, onun yönetimi altındakilerin İslam'ın şiarlarını dosdoğru uygulamaları ve bu hususlarda bir takım ihlallerde bulunduklarını gördüğü kimseleri tedip etmesi ve bunun dışında daha pek çok maslahat için bizzat yönetimi altındakileri kontrol için dışarı çıkması. 2. Komutanların ve insanların ileri gelenlerin imamın gelişi halinde onu karşılamaları, ona kendi beldelerinde meydana gelen hayır şer, veba, ucuzluk, pahalılık, bolluk, darlık ve daha başka hususları ona bildirmeleri. 3. Yeni meydana gelen olaylar hakkında bilgi ve görüş sahibi kimselerle istişare etmenin ve bu hususta öncelik sahibi kimseleri öne geçirmenin müstahap olduğu. 4. İnsanları layık oldukları mevkilerde bulundurup fazilet ehli kimseleri değerlerini önceleyip üstün ve değerli hususlarda öncelikle onlardan başlamak. 5. Savaş ve benzeri hususlarda da tıpkı ahkam ile ilgili meselelerde caiz olduğu gibi içtihadın caiz olduğu. 6. Vahid haberin kabul edilebileceği, çünkü hepsi de Abdurrahman radıyallahu anh'ın verdiği haberi kabul ettiler. 7. Kıyas yapmak sahihtir. 8. Kıyasla amel etmek caizdir. 9. Alimin kendisine sorulmadan önce sahip olduğu bilgiyi kendiliğinden ve öncelikle bildirmesi, Abdurrahman radıyallahu anh'ın yaptığı gibi. 10. Helak olmaya götüren sebeplerden uzak durmak. 11. Dağının üzerine gitmenin ve ondan kaçmanın men edilmiş olduğu. Allah en iyi bilendir. Değerli dinleyenler, İmam Nevevi'nin Sahih-i Müslim Şerhi el-Minhac'a devam edeceğiz inşallah.
2: Sahih-i Müslim Şerhi el-Minhac. Yazan İmam Nevevi. Polen Yayınları. Okuyan Dinçer Akın.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 0357 Kartal.
7: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
8: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
9: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona. Hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
10: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
11: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
0: Reklamları dinlediniz. Ey peygamber! Ağızlarıyla inandık deyip kalpleriyle inanmamış olanlardan ve Yahudilerden küfürde yarış edenler seni üzmesin. Onlar yalana kulak verirler, sana gelmeyen diğer bir topluluğa kulak verirler, kelimeleri yerlerinden değiştirirler. Eğer size bu verilirse alın, bu verilmezse sakının derler. Allah birini şaşırtmak isterse, sen onun için Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. Onlar öyle kimselerdir ki Allah onların kalplerini temizlemek istememiştir. Onlar için dünyada rezillik var ve yine onlar için ahirette de büyük bir azap vardır. Onlar yalana çok kulak verirler ve çok haram yerler. Eğer sana gelirlerse ister aralarında hükmet, ister onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevirirsen, sana hiçbir zarar veremezler. Eğer aralarında hükmedersen, adaletle hükmet. Şüphesiz Allah, adaletli davrananları sever.
12: Özel FM.
13: Özel FM. Allah.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: kim Allah'tan daha iyi bir dostunun olduğunu sanırsa Allah'ı tanıması azalmıştır. Kim de nefsinden daha azgın bir düşmanın olduğunu sanırsa nefsini tanıması azalmıştır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizle başkalarını öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yunus 22-23. Çaresiz insanların duası. Sizi karada ve denizde gezdiren O'dur. Dahası tutun ki sizler gemide bulunuyorsunuz. Tatlı bir rüzgarda onunla yol alıyorsunuz. Üstelik tam da bunun sevinciyle mest olmuşsunuz ki birden bir fırtına yakalıyor gemiyi ve dalgalar her yandan yolcuları kuşatıyor. Artık onlar her yandan ölümle sarıldıklarına kanaat getirmişlerdir. Tüm içtenlikle Allah'a yönelip yalnızca onun dinine sığınarak,
2: "Eğer bizi bu beladan kurtarırsan yemin olsun ki şükredenlerden olacağız,"
1: diye yalvarıp yakarıyorlar. Sonunda ne olur biliyor musunuz? Kurtarmasının hemen ardından bu kimseler yeryüzünde haksız yere azgınlık yapmaya başlarlar. Ey insanlar! Yaptığınız azgınlığın sonucu yine gelip sizi bulacaktır. Dünya hayatının zevkleri gelip geçicidir. Sonunda bize döneceksiniz ve biz yaptıklarınızı bir bir size haber vereceğiz.

0: Özel FM uyarıyor. Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Bu dünyada Allah'ın size verdiği ruh ve bedenle yaşıyorsunuz. Her gün Allah'ın yarattığı rızıkları yiyor, Allah'ın yarattığı gözle görüyor, Allah'ın verdiği kulakla işitiyorsunuz. Peki tüm bu nimetlere karşı Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Gelin Allah'a daha çok şükredin. O kendine şükredenlere nimetlerini artırandır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan, bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
2: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
3: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
4: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
6: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
10: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
11: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
12: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 08 02 Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
0: Reklamları dinlediniz.
13: Kaybettiklerimiz.

0: kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
1: Saat 18.
2: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
3: Hikmet Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Mehmet Yıldırtan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. Değerli kardeşler, inşallah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretim yöntemini, öğretim çeşitli öğretim metotlarını, siyerindeki okumaya, çalışmaya, konuşmaya, sohbetini yapmaya, dersini yapmaya devam ediyoruz. Kitabımızı yine hatırlatalım. Abdülfettah Ebu Gudde'nin bir eğitimci olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Öğretim Metotları adlı kitabı Takdim Yayınlarından çıktı. Enbiya Yıldırım çevirdi. Bugünkü başlığımız bir şeyin haramlığını tehkit için, yani bir şeyin haram olduğunu kuvvetlendirmek için insanlara böyle tabiri caizse böyle gözlerine sokarak çok iyi anlamaları için, ezberlemeleri için, unutmamaları için elleriyle yukarıya kaldırması. Bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir şeyler anlatırken yaptığı jestlerden biri. Hazreti Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sol eline ipeyi aldı, sağ eline de altın aldı. Sonra da ikisini elleriyle yukarı kaldırdı ve dedi ki bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır, kadınlarına ise helaldir buyurdu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kitap ve hadis Ebu Davud'da, Nesai'de, İbn-i Mace'de geçen hepimizin de bildiği fıkhi bir hüküm malumunuz. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu konuda hassas, yani bu altın ve ipek konusunda hassas olduğunu ve erkeklerin bunları kullanmaması gerektiğini, böyle tabiri caizse ipeği ve altını böyle göz önünde böyle adeta sahneye çıkararak insanların çok iyi bir şekilde onun ciddiyetini ve önemini de aynı zamanda anlamaları için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle bir jest buyuruyorlar. Ubade bin Samit radıyallahu anh anlatıyor bir başka rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ganimet develerinden birinin üzerinden bir tüy alıyor ve şöyle buyuruyor. Bu ganimet malında sizden birinin ne kadar hakkı varsa benim de o kadar hakkım vardır. Ganimet malından sakın bir şey çalmayın. Çünkü çalmak kıyamet günü yapan için rezilliktir. Yani o çalan için rezilliktir. İpliği, iğneyi, yani bunlar ufak şeyler ve bundan daha değerli şeyleri saklamayın, verin. Allah yolunda yakında ve uzakta olanlarla memleketinizdeyken de seferdeyken de cihat edin. Çünkü cihat cennet kapılarından birisidir. Allah-u Teala cihatla gam ve kederlerden kurtarır. Yakın ve uzak yerlerde Allah'ın cezalarını uygulayınız. Kınayanın kınaması sizi Allah yolundan geri bırakmasın. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öncelikle Araplar Müslüman olmadan önce de çok fazla ganimet ve savaş kültürüne sahipler. Gerçekten çok şiddetli, çok çetin mücadeleler gerçekleşiyor kabileler arasında özellikle. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da toplumun belki genetiğine kodlanmış o haşinliğin takvanın önüne geçmemesi için ekstradan uyarıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani aman ganimet konusunda haddi aşmayın sakın. Yani iğne ve iplikte bile haddi aşmayın. Çünkü böyle bir kültürden geliniyor. O yüzden ola ki en ufak bir temayülde

0: aleyhissalatü vesselam iğne iplik kadar küçük örnekler vererek onun başını eziyor hemen yani. Daha sonra yine bu konuyla alakalı, bu tabi ganimet cihat ta yani savaşırken elde edilen bir şey. Dolayısıyla Allah Resulü aleyhissalatü vesselam cihadın hani ganimet konusundaki bu ölçü uyardıktan sonra ölçü konusunda savaşın asıl sebebi yani cihat ve Allah yolunda cihat, işte Allah'ın dinini yaymak, insanlara Allah'ın yakın ya da uzak yerlerinde Allah'ın cezalarını uygulamak. Yani şiddet gösterecekseniz eğer bu Allah'ın dini için olmalıdır. Ve gerçekten gerekli olduğu yerde tabii ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sonuçta savaşı ve oradaki şiddetli savaşı hak olan yerde, hak olan zamanda Allah'ın kendisini emrettiği şekilde yapıyor. Dolayısıyla o burada asıl amacınız Allah-u Teala'ya iyi kul olmak, onun dinine hizmet etmek olsun diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu şekilde aslında savaşla alakalı ve cihatla alakalı çok temel bir çekirdeği tabiri caizse Müslümanların, sahabenin genetiğine kodluyor tabiri caizse, böyle söyleyebiliriz. Bir diğer husus, bu ilginç bir konu çünkü bazen bazı ayetler veya hadislerden sonra o ayet ve hadisler özellikle soru sormakla alakalı ayet ve hadisleri çok mutlaklaştırılabiliyor. Fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her ne kadar sormak, ayette çok soru sormak, yani mesuliyeti ve mükellefiyeti arttırıcı sorular sormak. Çünkü bir soru sorduğunuzda o sorunun eğer cevabı gelirse ondan mesul olacaksın. Dolayısıyla o yüzden soru sormanın hep kötülüğüyle alakalı bir bilgi var ama bu bağlamına göre, sorunun çeşidine göre, sorunun sonucuna göre aslında değişen bir şey. Dolayısıyla bundan sonraki bir iki başlık da aslında soru sormanın önemiyle alakalı. Hatta bu başlık, şu an söyleyeceğim başlık, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı şeyleri soru sormadan cevap vermesi. Fakat yine bir parantez açacağız burada. Bazen de bazı soruların kendisi yanlıştır. Yani genelde özellikle günümüzde soru sormak, sorgulamak, bu kelime özellikle çok kutsanır bir kelime. Sanki iyi düşünmenin, işte akıllı olmanın, zeki olmanın göstergesiymiş gibi ama etrafınıza baktığınız zaman sorgulamak ya da soru sormak, işte bir şeyi, nedenini, nasılını hep araştırmak, sanki evet böyle bir durum var, doğrudur. Yani aklın, zekanın, sorgulama, bir şeyi anlamanın göstergesidir eyvallah. Ama her yerde bunu yapmak illa doğrudur ya da illa gereklidir anlamına gelmez. Bazen insanlara dikkat ederseniz soruyu gerçekten sadece soru sormak için sorarlar. Ya da sorguluyorum ben imajını oluşturmak için kendilerinde, ben zekiyim, ben düşünen bir insanım, ben entelektüel bir insanım. Bunun imajını, bunun belki kibrini yapmak için aslında sorgularmış gibi gözükürler. Ve zaten onların o sorgulamaları ve sorularına ve belki daha sonra verdikleri cevaplara baktığınızda oradaki çiğlik ve kifayetsizlik aslında bunun gerçekten anlamak için değil, sadece mış gibi yapmak için, sorgulamış gibi olmak için, soru soruyormuş gibi, akıllıymış, zekiymiş gibi gözükmek için, entelektüelmiş gibi gözükmek için yapıldığı anlaşılır sorunun kendisine ve verilen cevaba baktığınızda. Burada da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam özellikle ashabın kalbine şüphe gelmemesi için bazı soruları önceden göğüslüyor. Nedir o? Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdular. Şeytan sizden birine gelir, şunu kim yarattı diye sorar. Daha sonra bu soruları devam ettirerek onu kim yarattı, şunu kim yarattı diyerek Rabbini kim yarattı diye sorar. İş bu noktaya gelince kişi hemen Allah'a sığınsın. Yani bu düşünce kendisine bir vesvese olarak aklına geldiğinde hemen Allah'a sığınsın ve bu tip düşüncelerden vazgeçsin. Öncelikle şunu söyleyelim. Bazen vesvese olarak kişilerin aklına bu ya da buna benzer sorular gelebilir. Felsefiymiş gibi gözüken sorular gelebilir. Bununla alakalı bu düşünceleri def etmek, ya Allah'a sığınırsınız ve bu düşüncelerden vazgeçersiniz, çok rahatsız edildiğinde de bu konunun uzmanı olan özellikle kelam alimleri, fıkıh ve kelam alimleri, usul alimleri bunun aslında bu kolay bir cevabı vardır. Bunun cevabını verirler. Zaten sorunun kendisi yanlıştır. Çünkü yaratıcının yaratılması mümkün değildir. Eğer yaratıcı için yaratıldı derseniz, o zaman onu kim yarattı sorusu gündeme gelir. Dolayısıyla bu soru, bunların sorusu hiç bitmez. Bu da muhaldir. Yani kelam bilimi de böyle söylüyor. Muhaldir. Mantıksızdır yani, tam tersi. Gerçekten eğer akıl ve mantık çalıştırılacaksa, akıl ve mantık onu kim yarattı, onu kim yarattı, bu sonsuza kadar giden sorunun, buna teselsül denir kelamda. Bu teselsül olacağı için muhaldir. Dolayısıyla Allah'ı kim yarattı, haşa, Rabbini kim yarattı sorusu yanlış bir sorudur. Sorunun kendisi yanlıştır. Kendi kendini yiyen bir sorudur tabiri caizse yani. Ve eğer bu bir vesvese olarak insanın psikolojisini rahatsız ediyorsa, Allah'a sığınır ve bu tip düşüncelerden vazgeçer. Bazen bazı insanlar günümüzde bunu fazla yoğun yaşayabilirler. O kişiler terapi alabilirler. Çünkü bazen insan kendisi çözemeyebiliyor bu tarz durumları. Tedavi olunabilir. Yoksa aklın ya da mantığın getirdiği böyle mantıklı, akıllı ve bir sonuca ulaştıran sorular değildir. Şeytanın vesveseleridir bunlar. Bununla alakalı bir hadis daha var. Ebu Hureyre radıyallahu anh yine rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar diyor ki, insanlar birbirlerine sormaya devam ederler. Nihayet şu da sorulur. Mahlukatı Allah yarattı, peki Allah'ı kim yarattı? Kim böylesi bir şeyle karşılaşırsa ben Allah'a inandım desin. Amentu billah diyoruz biz de. Diğer bir rivayette şöyle geçer. Böyle dediklerinde siz de şöyle deyin. Allah bir tektir. Allah her şeyden müstağni ve hiçbir şey ve her şey ona muhtaçtır. O doğurmamış ve doğurmamış. Doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey ona denk değildir. Yani İhlas suresi. İhlas suresi zaten bunun, bu sorunun mantıksız olduğunu İhlas suresi söylüyor. O zaten doğurmamış, doğurulmamış, hiçbir şeye muhtaç olmayandır. O zaten varlığı kendinden ezeli olandır. Dolayısıyla onu kim yarattı sorusu muhal bir sorudur. Yanlış bir sorudur. Bundan sonra bunu söyleyen ardından sol tarafına 3 kez tükürsün. Yani bu vesvese kendisine gelen ve rahatsız eden 3 kez tükürsün. Şeytandan Allah'a sığınsın. Bu 3 kez tükürme konusu, sol tarafa 3 kez tükürme, kabustan uyanınca da vardır kardeşler. Güzel bir sünnettir. İnsanı böyle psikolojisini düzelten bir sünnettir. Bu da inşallah aklımızda bulunsun. Yine İbn-i Hibban sahihinde diyor ki, alimler öğrencilerine öğretmek istediği konuları sorulmadan anlatması ya da onları da teşvik etmesi mübahtır. Bu bir eğitim yöntemidir diyor ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle yaptığını söylüyor. Nedir o? Hadis şöyle. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam güneş zevale erince çıktı, öğle namazını kıldırdı. Selam verdikten sonra minberde ayağa kalktı ve kıyameti anlattı. Ara ara kardeşler, bir parantez açalım. Ara ara kıyamet hadislerinin, inşallah bununla alakalı bir ders de yaparız. Kıyamet hadislerinin ne kadar önemli olduğunu konuşuyoruz. Çünkü kıyamet alametleri dünyanın, insanlık türünün geleceğiyle alakalı bize çok önemli bir perspektif sunan, bir şablon sunan hadislerdir. Çok önemli hadislerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunları anlatıyor. Kıyametten önce neler olacak? Bunu dile getirdikten sonra kim bana bir şey sormak istiyorsa sorsun. Vallahi burada durduğum sürece her sorunuzu cevaplandıracağım buyuruyor. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu sözü işleyince insanlar uzun süre ağladılar. Çünkü konu ağır bir konu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise sorun bana, sorun bana sözünü çok tekrarladı. Derken Abdullah bin Huzafe ayağa kalktı ve babam kimdir ya Resulallah diye sordu. Abdullah bin Huzafe babasının kim olduğunu soruyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da buyurdu ki, baban Huzafe'dir. Başka bir tarik neden Abdullah bin Huzafe'nin bu soruyu sorduğunu anlatıyor. Abdullah bin Huzafe'yi birileri sövüyor ve onun babasının Huzafe olmadığını söylüyor. Böyle bir ithamda bulunuyor ona bir kavgada. Allah, Abdullah bin Huzafe de o yüzden soruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. Rivayeti okuyalım inşallah. Yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öyle namazını kıldırdıktan sonra minberde ayağa kalkıyor. Kıyameti anlatıyor. Bu hadiseleri anlatıyor. Kim bana bir şey sormak istiyorsa sorsun buyuruyor. İnsanlar ağladılar. Buraya kadar tarik, yani rivayet aynı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sorun bana sözünü tekrarladıktan sonra Abdullah bin Huzafe babam kim diyor, ona da baban Huzafe'dir buyuruyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Devamında rivayetin, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sorun bana sözünü çok tekrar edince Hazreti Ömer diz çöktü. Bu hakikaten çok çok önemli bir zaman. Resulullah bunu anlatırken, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu anlatırken Gerçekten o zamanın atmosferi çok ilginçmiş. Şimdi size aktaracaklarımla bunu daha iyi anlayacağız. Hazreti Ömer diz çöktü ve Rab olarak Allah'a, din olarak İslam'a, peygamber olarak Muhammed'e razı olduk biz dedi. Hazreti Ömer böyle deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sükut etti. Yani o zaman sormayı bıraktı. Sonra şöyle buyurdu Allah Resulü. Yazıklar olsun. Muhammed'in nefsi kudretinde olan Allah'a and olsun ki cennetle cehennem az önce bana şu duvarın yanında gösterildi. Doğrusu hayır ve şerde bunun gibisini görmedim. Annesi daha sonra Abdullah bin Huzafe'ye, yani bu soruyu soran, benim babam kimdir diye soran Abdullah bin Huzafe'ye çıkışıyor. Neden böyle bir şey sordun diyor çünkü. Senden daha asi bir evlat duymadım. Annenin bazı cahiliye dönemi kadınları gibi zina yaptığından emin misin ki onu insanların gözleri önünde rezil etmeye çalışıyorsun diye kızıyor oğluna. Çünkü babasının, sanki babasına şüphe etmiş gibi. Abdullah bin Huzafe ona şu cevabı veriyor. Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni siyah bir köleye nispet etseydi onun nesebini alırdım. Abdullah bin Huzafe'nin teni beyaz ama Resulullah bana siyah deseydi onu alırdım. Gerçekten çok güzel bir teslimiyet örneği. Bu rivayetin tariflerinden birisinde şöyle geçiyor kardeşler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam namazı kıldırıyor. Eliyle mescidin kıble tarafına işaret ediyor. Sonra şöyle buyuruyor. Şimdi size namaz kıldırdığım andan itibaren şu duvarın kıble mahallinde cennetle cehennemin temsili gösterimini seyrettim. Hayır ve şerde bugün gibisini görmedim. Hayır ve şerde bugün gibisini görmedim. Hayır ve şerde bugün gibisini görmedim buyuruyor. Cennet cehennemi temsil olarak görünce Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve kıyameti anlatıyor. Dolayısıyla hakikaten çok çok önemli, çok kritik bir, çok güzel, dehşetli bir atmosfer. Hem güzel hem dehşetli yani. İnsanı uyandıran bir atmosfer herhalde. Biz çok belki anlayamıyoruz ama belki çok çok çok çok küçük de olsa belki hissetmeye çalışırız. Ve dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam orada ümmetini hatırlatıyor. Özellikle kıyameti hatırlatıyor. Kıyametle beraber tabii ki ahlaki yozlaşmaları hatırlatmış oluyor aslında. İnşallah kıyamet alametleri meselesini de bir vesileyle konuşuruz Allah izin verirse. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sual soranın sorusuna cevap vermesi. Soru meselesi devam edecek inşallah. Onu da haftaya konuşacağız. Allah razı olsun dinlediğiniz için kardeşler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.
1: Hikmet Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Mehmet Yıldırtan.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: etmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler onuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

yollarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Afrika'da susuzluktan çatlayan dudaklara bir damla su ol. Su kuyusu hisse bedeli 400 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 70 70.
4: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
8: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
2: Reklamları dinlediniz.
9: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

0: kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
3: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hükkâmeha ve ulâtaha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihimul havfe mink ve enza' min kulubihimul havfe minel kuffar. Allahümme akdif fi kulubihimul iman. Allahümme aslih şe'nehum. Allahümme a'izzahum bil islam ve a'izzel islam bihim. Allahümme a'inhum ala hamli rayetil cihad.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61. sadakataşı.org.tr.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
10: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
11: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
12: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
13: Müessesemiz birden fazla toplu yemek organizasyonunu aynı anda gerçekleştirme kapasitesine sahiptir. Vakıf, dernek ve kamu yararına hizmet veren kurumlarımıza çok özel indirimler sağlıyoruz. Antebim Kebap, Lezzetin Sanat Galerisi, 0216 630 0505, Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
14: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende

0: 19.
1: Özel FM hayırlı akşamlar diler.
2: Özel FM www.ozelfm.net ozelfm.net.
3: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
4: Mute Harbi'nden esintiler. Mute Harbi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin harbe iştirak etmediği ilk büyük savaştır. İmtihanların en acıtıcısı, güçlüye karşı direnmenin alameti, Allah'a bağlanmanın mihenk taşıdır. Abdullah bin Revaha radıyallahu anh da bu savaşın parlayan yıldızlarındandır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kumandanlarını tayin ediyor. Zeyd bin Harise ölürse yerine Cafer bin Ebi Talip geçsin. O ölürse yerine Abdullah bin Revaha geçsin buyuruyor. Harp hazırlıkları yapılıyor. Ordu veda yokuşuna kadar uğurlanıyor. Abdullah bin Revaha ağlamaya başlıyor. Teşvik ediciler, "Ey Revaha'nın oğlu, niye ağlıyorsun?" O yiğit sahabenin cevabı şöyle: "Vallahi ben dünya sevgisinden ya da sizleri özleyeceğimden ağlamıyorum. Allah'ın kitabındaki, sizden hiç kimse yok ki cehennemi görmemiş olsun. Bu Rabbinizin üzerine vacip kıldığı hükümdür ayetine ağlıyorum. Çünkü cehenneme uğradıktan sonra oradan nasıl çıkılacağını bilmiyorum." Ashabın "İnşallah sağ salim dönersiniz" dileklerine karşılık, "Fakat ben Rahman olan Allah'tan yargılanmak istiyorum. Kanları fışkırıp köpüren bir kılıç darbesiyle ya da bağırsakları kasıp kavuran bir kargı ile şehit olmak istiyorum. Kabrime uğrayanların Allah bu savaşçıya doğru yolu göstermiş, o da bulmuştur demelerini istiyorum" buyurur. Abdullah bin Revaha Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, "Ya Resulallah, bana ezberleyeceğim, aklımdan çıkarmayacak bir tavsiyede bulununuz" der. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cevabı, "Sen yarın Allah'a çok az secde edilen bir ülkeye gideceksin. Orada namazını çoğalt" olur. Abdullah bin Revaha, "Ya Resulallah, bana nasihatini artır" der. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ı daima zikret. Allah'ı zikir umduğuna ermede sana yardımcı olur" buyurur. Ordu düşmanla yüz yüze gelmek üzere. Raporlar alınmış, 300 bine karşılık 3000 kişi. Ashab telaş içinde tedbirlerle uğraşıyorlar. Yardım mı talep etsek düşüncesindeler. Söze Abdullah bin Revaha girer. "Ey kavmim, şimdi sizin istemediğiniz şey, arzulayıp da sefere çıktığınız şehitliktir. Biz insanlarla ne sayıca, ne silahça, ne at, ne de süvarice üstün olduğumuz için savaşmadık. Allah Celle Celaluhu'nun verdiği din kuvvetiyle savaşıyoruz. Gidiniz, çarpışınız. İki iyilikten birisi verilecektir. Ya zafer ya da şehitlik. Bedir Savaşı'nda yanımızda iki at, Uhud Savaşı'nda da bir at vardı. Savaşımızda düşmana galip gelmek varsa, ki Allah'ın ve Resulünün vaadi böyledir, Allah Celle Celaluhu da vaadinden dönücü değildir. Kaderde şehitlik varsa cennetteki kardeşlerimize kavuşmuş oluruz. İnsandır, beden taşır, akan kan taşır, sahibi can taşır. Dünyalık istekler, arzular, makamlar, bağlar, bahçeler, oğullar, kızlar vardır. Dengede tutan inanç vardır, Kur'an vardır. Allah'ın Resulü Muhammed vardır, müjdelediği cennet vardır. İnsanın yaşadığı her anda bu duygular vardır. Abdullah bin Revaha radıyallahu anh şairdir. Hisleri, düşünceleri ve arzuları dile getirişte ustadır. Savaşa

0: çıkış anında tereddütü vardır. Nefsine, ey nefsim, kendi kendime sana boyun eğdireceğim diye yemin ettim. Ya kendiliğinden kabul edersin ya da zorla kabul ettiririm. Ey nefis, görüyorum ki cennetten pek hoşlanmıyorsun. Yıllar yitip geçtiği halde tatmin olmamışsın. Sen beden kırbasındaki bir yudum su değil misin? Ey nefis, şimdi öldürülmesen ölmeyecek misin? İşte ölüm sana gelip çattı. Arzu etmediğin sana verilecektir. Şehitliği tercih edersen doğru bir iş yapmış olursun. Gecikirsen bedbaht olursun. Harbin şiddetinden, kılıçların hiddetinden parmağı yaralanıp iş tutamaz olunca ayağının altına parmağını koyarak kesip attı. Yorulmuştu. Dinlenmek için atından inmişti. Amcası oğlu elinde bir parça etle belirdi. Sen 3 gündür aç ve susuzsun. Biraz ye de canlan. Eti ağzına aldı, bir lokma ısırdı. O anda ordunun bir yanından vaveylalar yükseldi. Bozulma alametleri belirdi. Abdullah bin Revaha radıyallahu an bunu duydu. Lokmayı ağzından atarak sen hala dünyadasın, yiyip içmekle uğraşıyorsun diyerek koştu. Safları yerdi. Biraz sonra da yere yıkıldı. Son sözü, ey Müslümanlar, kardeşinizin cesedini koruyun, düşmana oyun eğlence yaptırmayın oldu. Güneş ve ay o günden bugüne doğup batıyor. Dünya aynı dünya. İnsanların savaşı hala sürüyor. Beden aynı beden, can aynı can. Bir tarafta bütün dehşetiyle düşman, karşısında sen, ben ve Müslüman. Duran Kömürcü, Vakit Gazetesi.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyorum.

0: Özel FM uyarıyor. İslam yaşantımızdan bir parça değildir. O hayatımızın her safha ve sahasında hükümdar olan bir nizamdır. Ona göre hareket edelim. İslam'ı bütünüyle, hayatımızın bütününde yaşamaya gayret edelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Karayollarımızda egolarımızı tatmin için hırsla, hırçınlıkla savaş tankları gibi taşıt kullanmıyoruz.
0: Özel efendim. 103.2

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
2: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
3: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
4: Allah'ın mescitlerini Allah'a iman edenler imar eder. Afrika'ya mescit inşa etmeye devam ediyoruz. Katkı bedeli 500 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 70 70.
5: Desebono.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği. 0212 523 03 30. umutol.org. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap. 0212 667 33 63. Sultan Gazi.
8: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
9: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri. 0212 659 1041 İstoç.
0: Reklamlar.

0: Kıymetli dinleyenler, Edep Yahu programıyla Habil Ademoğlu sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Vessalatu vesselamu ala men la nebiye ba'de. Değerli Müslümanlar, bugün Allah'ın izniyle Kur'ani kavramlardan birisi, bütün nebilerin ve rasullerin ortak sünneti ve kerahat vakti olmayan bir amelden, Allah yolunda cihattan, Allah yolunda mücadele etmekten bahsedeceğiz. Rabbimiz Azze ve Celle Bakara suresi 21. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor: "Ey insanlar, sizi yaratan Rabbinize kulluk ediniz." İşte davetin özünü, İslam'ın temelini özetleyen bir ayet-i kerime daha. Bu davet yeryüzündeki insanlara, insanlığın tümüne hitap ediyor. Bu hitap her insana, insanlığın birer ferdi olduğu için yapılmaktadır. Bu davet onları Allah Azze ve Celle'yi birlemeye ve ona kulluğa, hiçbir şeyi ona ortak koşmamaya, ondan başkasını da ilah ve Rab edinmemeye çağırmaktadır. Bu davet insanları Rablerinin emirleri dışına çıkmamaya, ona kulluk etmekten çekinmemeye, haksız olarak yeryüzünde böbürlenip büyüklük taslamamaya çağırıyor. Rabbimiz Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi, yaratmak da emretmek de Allah'a aittir. Şüphesiz ki hakimiyet ve emretmek yetkisi yalnızca Allah'ındır. Göklerin ve yerin anahtarları yalnızca O'nun elindedir. Yarattıklarından hiçbirisi haddini aşıp yeryüzünde büyüklük taslayarak insanlar üzerinde hakimiyet kurup onları hükmü altına alarak zorbalık, zalimlik yapamaz. İslam, Adem Aleyhisselam'dan bu yana insanlığı dosdoğru olan Allah'ın dinine çağırmaktadır. Böylelikle insanlar herkesi kapsayan kullukta eşit olacaklardır. İşte okuyacağımız ayet-i kerime bunu çok güzel şekilde açıklamakta. Ali İmran suresinin 64. ayet-i kerimesi: "Ancak Allah'a kulluk etmek, ona hiçbir şeyi eş koşmamak, Allah'ı bırakıp birbirimizi Rabler olarak benimsememek üzere bizimle sizin aranızda eşit olan bir kelimede bir araya gelelim, birleşelim." Rabbimiz Azze ve Celle müminlere diğer insanlara yapmaları gereken teklifi hatırlatıyor. Haydi aramızda bir olan La ilahe illallah kelimesinde bir araya gelelim ve muhakkak ki Rabbimizin bize gönderdiği son elçi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi de son elçi, son nebi, son rasul, son önder olarak kabul edelim. İşte bütün dünyayı kapsayan Allah yolunda cihadın temeli. Gizli kapalı bir yönü yok. Anlaşılmayacak hiçbir şey yok içerisinde. İşte evrensel çağrı budur. Yusuf suresinin 40. ayet-i kerimesi: "Hakimiyet, egemenlik yalnızca Allah'ındır. O yalnızca kendisine kulluk etmenizi emretti." İşte en güçlü din, İşte bu din İslam'dır kardeşlerim. İnsanoğullarından hiçbir kimse kendi nefsiyle diğer insanlar üzerinde hakimiyet kurma ve onlara sulta etme hakkına sahip değildir. Onlara dilediği gibi emirler ve yasaklar koyma hakkına da sahip değildir. Allah'ın kendisine verdiği meşru yöneticilikten başka insanların veya bir tek ferdin hayatına emir ve yasaklar koyarak onların özgürlüklerine tecavüz eden kimse haksız yere Allah'ın arzında, yeryüzünde onun verdiği nefes ile büyüklenmekten başka bir şey yapmış olmaz. Bu ise haddini aşmak, tuğyan etmek, uluhiyet makamına özenmekten, ilahlık taslamaktan başka bir şey değildir. İşte kardeşlerim, bu çeşit tağutların hakimiyetlerine ve emirlerine insanlık üzerinde kurmak istediği egemenliği rıza gösterenler ise doğrudan doğruya Allah'a bu kişileri, bu makamları, bu yönetimleri şirk koşmuş sayılırlar. Allah'a, Allah'ın hakkına onları ortak etmiş olurlar. İşte yeryüzündeki fesadın, bozgunculuğun kaynağı da budur. her türlü şerri ve haddi aşmayı, tuğyanı ateşleyip körükleyen de bu Allah'a şirk koşma eylemidir. Dikkat ederseniz tarihin her evresinde ne zaman bir peygamber gelse ve ey kavmim Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur dese, muhakkak onun karşısına o memleketin, o diyarın, o bölgenin gelir kaynaklarını eline geçirmiş, halkı zulüm ve baskı altında ezip sömüren yönetimleri, yöneticileri, derebeyleri çıkar. Çıkarlar ve mutlaka davet yolu önüne her türlü engeli dikmeye çalışırlar. Şüphe yok ki Allah Azze ve Celle'nin Adem Aleyhisselam'dan son Rasul, Hatemun Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar gönderdiği bütün nebiler, bütün rasuller davetçiydi, mücahit idi. Kendisi ümmi ve arabi olan Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bu davetçilerin önderi ve sancaktarıydı. Değerli dinleyiciler, Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği bütün nebiler onlara Rablerinden gelen hidayetle bütün meselelere, dünyanın bütün sorunlarına tertemiz ve dosdoğru çözümler getirdiler. Onların yüksek düşünceleri bütün insanlığın kurtuluşunu hedef aldı. Onların hepsi istisnasız Rablerinden aldıkları vahiyle ve emirle daima yeryüzünde adaletli İslam üzere bir sosyal düzen, nizam kurmak için mücadele ettiler. Alemleri yaratan, insanı da yaratan Allah Azze ve Celle her ferde yarattığı her kuluna hak ettiği meşru olan hakkını vermiştir. Kişi ile toplum arasındaki ilişkiler hak ve adalet esası üzerinde karşılıklı bir dengededir. Her birine İslam hukuku dairesinde içerisinde meşru olan hakkı verilir. Bunun gibi herkesin diğerine karşı bir takım yükümlülükleri vardır. Son Resul Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin davetinde de kavga, anlaşmazlık ve tabakalar, sınıflar arasında bir çekişme asla göremezsiniz. Çünkü onlar toplumda bir sınıfı diğer bir sınıf üzerine çıkarmak için cihad etmezler. Yine toplum hayatında bazı sınıfları diğer sınıflar üzerine musallat etmek için de çalışmazlar. Onların amacı, müminlerin gayesi Allah Azze ve Celle'nin emrettiği adaletin, İslam'ın uygulanması ve adaletin bütün kainata içindekileriyle beraber eşit bir şekilde uygulanması, yani adaletin tanımı olan her şeyi ait olduğu veya layık olduğu yere koymayı amaçlamaktadır. Değerli dinleyiciler, İslam sözde kalan bir takım inançlar yığını ile soyut bir takım prensiplerden ibaret değildir. Çağımızda din sözünden anlaşılan maalesef genelde budur. Din tamamıyla bir hayat şeklidir. Doğumdan ölüme, sabahtan akşama ve akşamdan tekrardan sabaha kadar. İşte gerçekte İslam hayatın her konusunda hüküm koyan, dünyada uygulanmakta olan bütün batıl sistemlerle çatışma halinde olan bir nizamdır, kanundur, anayasadır. O bu batıl sistemleri kökünden söküp bu batıl sistemlerin yerine mutlak iyilik, doğruluk ve hakkaniyet, adalet getirecek bir nizam kurmak, bir sistem kurmak ister. Kainatı da insanları da yaratan Allah Azze ve Celle, insanlar ve cinler dahil olmak üzere bütün kainat için en iyi olanı tek bilendir. Bakın dikkat edin, en iyi bilendir demiyoruz, tek bilendir. İşte insanlar ya da kurumlar Allah Azze ve Celle'nin yerine yeryüzünde hüküm koyma gafletine düştüklerinde biz Allah'tan daha iyi biliriz demektedirler. Müminler ise bunu reddederler. La ilahe diyerek bundan beri olduklarını ifade ederler ve illa Allah diyerek gerek gökte gerekse yerde yegane hüküm koyucu, kanun koyucunun Allah Azze ve Celle olduğuna itikat ederler. İşte bu hakkı, bu gerçeği insanlara anlatmak Allah yolunda cihad etmektir. Bu çağrı, bu davet insanlığın tümünü kapsar. O bütün insanlığı aralarında bir olan kelimeye çağırıyor. Hatta o yeryüzünde Allah'ın koyduğu sınırları aşıp nefsini ilahlaştıran bütün kişi, kurum ve kuruluşların karşısına dikilir. Yine kendilerini ilahlaştırıp insanlara hükümran olmak isteyen yöneticilerin de karşısına dikilir ve şöyle der: yeryüzünde haddinizi aşmayın. Allah'ın sizler için çizdiği sınırlar içerisinde hareket edin. Allah'ın yasaklamış olduğu kötü şeyleri yapmayın. Allah'ın emrine, dinine ve hak olan nizamına, insanlar için yalnızca hayır ve bereket getiren adalete, İslam'a boyun eğerseniz sizin için esenlik, emniyet ve selamet vardır. Çünkü hak yolcuları, müminler, muvahhidler kimseye düşmanlık beslemezler. Onların düşmanlığı ancak zalimlere, fesatçılara, fuhşa, kötülüğe, harama, sapanlara, insanı fıtratından uzaklaştıranlaradır, tağutlaradır, müstekbirleredir. İşte bu kainatı yaratıp onlar üzerinde kanunlarını yaymış olan Allah'ın insanlara buyurmuş olduğu kanunlardır ve müminlerin davetidir. Allah yolunda elleriyle, dilleriyle ve kalpleriyle cihatlarıdır. Değerli Müslümanlar, bu daveti kabul edip ona inanan herkes şirk koşmamak kaydıyla İslam cemaatinin, büyük dünya İslam cemaatinin birer ferdi olur. Burada artık siyah ile beyaz, biz ya da siz, zengin ya da yoksul arasında hiçbir fark yoktur. Hepsi bir tarağın dişleri gibi eşittirler. Bir ulusun diğer bir ulus üzerinde, bir milletin diğer bir millet üzerinde veya bir grubun diğer bir grup üzerinde üstünlüğü yoktur. Böylelikle evrensel bir cemaat, Allah'ın erleri, Allah'ın taraftarları ortaya çıkmış olur. İşte bu müminler cemaat olarak Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla ve dilleriyle cihat ederler. Rabbimiz Azze ve Celle bizleri onlardan eylesin. Allah yolunda son nefesine kadar cihat edip ve bu uğurda ölen, canını teslim eden mümin kullarından olabilmeyi her birimize nasip eylesin. Değerli dinleyiciler, cihat Kur'an'ın anahtar kavramlarından ve İslam'ın önemli ibadetlerinden birisidir. Ancak ne yazık ki diğer pek çok kavram gibi eksik ve yanlış anlaşılmaktadır. Cihat kavramı sadece gayrimüslimler, İslam'ı bilmeyen cahiller veya kasıtlı yanlış yapanlar değil. Ne yazık ki bazı Müslümanlar tarafından da eksik ve yanlış anlaşılmaktadır. Hatta öyle ki bundan dolayı Müslümanlar bu ibadetten söz etmekten bile korkar duruma gelmişler ve olumsuz tepkilerden çekinmeye başlamışlardır. Müslüman bir bireyden beklenen İslami bir kavramı, bir konuyu, anlayışı, haberi ve hükümleri Kur'an ve sünnetten aldığı gibi cihat kavramını da Kur'an'dan ve sünnetten öğrenmesidir. Kim nasıl anlarsa anlasın, tek doğru İslam'a uygun olandır. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de türevleri ile birlikte 40 kadar yerde geçen cihat kelimesinin kökü cehd ya da cühd olarak bilinmektedir. Bu da Arap dilinde ondan fazla manası olan çok anlamlı kelimelerden birisidir. Cehd, zorluk, meşakkat ve müsbet anlamda gayret, kararlı bir şekilde çalışmak, yoğun bir şekilde çaba göstermek anlamındadır. Cihat ve mücahede, dışarıdan gelen saldırılara veya insanın kendi içindeki zaaflara karşı elinden gelen tüm çabayı göstermesidir. Bu düşmanın içte ya da dışta olması fark etmez. Kavram olarak cihat, Allah yolunda hayırlı işler için yoğun çaba sarf etmektir, göstermektir. Cihadı şöyle de açıklayabiliriz: dini emirleri öğrenip zorluğuna rağmen uygulamaya ve başkalarına da öğretmeye, iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırmaya çalışmak, İslam'ı tebliğ, davet, nefse ve dış düşmana karşı mücadele, yoğun çaba sarf etmek anlamına gelmektedir. Müminlerin kararlı ve şuurlu çabalarının bedenle yapılanına cihat, yürekte olanına mücahede, fikir ve İslami ilimlerle yapılana da içtihat denilir. Bedeniyle, organlarıyla, malıyla cihat edene, manevi tarafını olgunlaştırmak için çaba sarf edene cahit ve mücahit, İslami hükümleri ortaya koymak için gayret sarf eden alimlere müçtehit denilmektedir. Allah yolunda gayret göstermek, çaba sarf etmek anlamıyla cihat bütün bu anlamları içerisine almaktadır. Allah yolunda yapılan bütün çalışmalar, Allah'ın adı yükselsin, ilahi kelimetullah için gösterilen bütün gayretler, İslam'ı tanıtma, tebliğ ve davet ve savunma için ortaya konulan bütün çabalar, çalışmalar, faaliyetler cihat kapsamı içerisinde nitelendirilir. Allah Azze ve Celle tarafından mümin kuluna verilen beden, ilim, mal ve Allah'ın en büyük nimetlerinden birisi olan insanı hayvandan ayıran akıl ile Allah yolunda mücadele etmek ve bu nimetleri Allah yolunda harcamak, İslam uğrunda kullanmak, bu uğurda elden geldiği kadar yoğun bir şekilde çalışmak, mücadele etmek cihadın bir başka yönüdür. Bu tanımlardan yola çıkarak diyebiliriz ki cihat öncelikle kalpte başlar. Nefsin ve şeytanın kandırmalarına karşı direniş, mücahede olarak devam eder. Nefis tezkiyesi, takva ve vera ehli olmak yolunda Müslümanın yaptığı mücadeledir bu aslında. Allah yolunda yoğun çaba, çalışma, salih ameller ile gelişir. Bu da bir cihattır. Salih amellerde devam edebilmek, az da olsa devamlı, sürekli bir şekilde bu yolda bu amellere devam edebilmek ya da artırabilmek için mücadele etmek de cihattır. Bütün şartlarına uygun bir şekilde Allah yolunda savaş, yani kıtal zamanı geldiğinde ya savaşmak ya da buna yardımcı olmak ve bu yolda infak etmeye kadar uzanır Allah yolunda cihat. Mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle cihat edin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi. Buradan anlıyoruz ki Müslümanın nefsinin kötü isteklerine karşı mücadele etmesi cihat olduğu gibi Allah yolunda şartları oluştuğunda kafirlere, müşriklere karşı savaşması da bir cihattır. Peki bu cihat saldırı mıdır? Kardeşlerim, dedik ki İslam'ın yanlış anlaşılan emirlerinden birisi de cihat kavramıdır. İslam düşmanları cihadın bir saldırı olduğunu, İslam'ın bu saldırı yoluyla yayıldığını, Müslümanların saldırı anlamındaki cihat emrine uyarak başka ülkeleri işgal ettiklerini ısrarlı bir şekilde iddia ederler. Cihadın başkalarına saldırı amacıyla kullanıldığını ve bunu da kutsal savaş, yani onların tabirleriyle holy war şeklinde anladıklarını ileri sürerler. Bu tamamen insanlara İslam'ı kötülemek, İslam'a fobinin bir parçası olarak yapılan bir iftiradır. Buna tarih de şahittir. Cihadın anlamına, ilgili ayetlere ve cihada izin verilen şartlara yeniden bakılırsa ve adil olunursa durumun onların iddia ettikleri, bazı Müslümanların da zannettiği gibi olmadığı görülecektir. Mesela Mekke'de inen bazı ayetlerde cihattan bahsediliyor. Halbuki Mekke'de savaş, yani kıtal yok idi. Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyor: öyleyse kafirlere itaat etme, onlara karşı Kur'an ile büyük cihat et. Furkan suresinin 52. ayet-i kerimesi. Yine Ankebut suresinde uğrumuzda cihat edip gerekli gayreti gösterenleri biz elbette bize varan yollarımızla eriştireceğiz. Şüphesiz Allah iyi davranan ve yaptığı işi güzel yapanlarla, muhsinlerle beraberdir buyuruyor. Cihat kavramının karşılığı savaş kelimesi değildir. Kur'an cihat ile fiili savaş olan kıtalı ve harbi ayrı ayrı kullanmakta. Çünkü bunların arasında hem nitelik hem de nicelik farkı vardır. Savaş baştan başa askeri harekat olup güce, malzemeye ve hazırlığa dayanır. Cihat ise askeri operasyon da dahil Allah yolunda yapılan bütün çabaları içerisine alır, kapsar. Kıtal de Allah'ın emrettiği ve gerçekten kolay olmayan bir ameldir. İşte Rabbimiz bunu bize şöyle bildiriyor: savaş, yani kıtal, hoşunuza gitmediği halde üzerinize yazıldı, yani farz kılındı. Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır ve olur ki sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz. Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesi. Evet kardeşlerim, İslam'a göre dinde zorlama yoktur. La ikrahe fiddin, yani dine girmede zorlama yoktur ayet-i kerimesi bize açıkça göstermektedir ki Allah Azze ve Celle insanlara irade, seçme hürriyeti vermiştir. Yani insanlar saçma da olsa, batıl da olsa diledikleri dini, diledikleri dünya görüşünü, diledikleri hayat şeklini seçebilirler. Bu seçimlerin sonucu tamamen kendilerini ilgilendirir. Çünkü inanma bir kalp işidir. Bir şeyin doğruluğu ve hak oluşu kalp ile kabul edilmezse silah zoruyla, baskıyla kimseye bir şey sevdirilemez. Yani İslam dinine girmede insanlara zorlama yapılamaz. Bu ayet-i kerime ile yasaklanmıştır. Aslında onların gerçekte yaptıkları İslam'ı da kendi kalpleri ya da kendi inançları gibi sanmalarıdır. Ya da bilinçli olarak İslam'a karşı bununla savaşmalarıdır. Çünkü bilinen bir gerçektir ki ideolojilerde ve İslam'dan başka diğer dinlerde durum tamamen İslam'da olduğundan farklıdır. Tarih boyunca insanlar kendileri bir din, yaşam şekli seçmekle kalmazlar. Yeterli maddesel, yani kişi sayısı, para, makam, mevki, teçhizat vesaire dünyalık güçleri ellerine geçtiğinde başkalarına zorla kendi dinlerini, hayat şekillerini benimsetmeye çalışırlar. Bazıları insanlar üzerinde hakimiyet kurmak, onların ülkelerini işgal edip değerlerine el koymak isterler. Onların sadece dinlerini değil, dillerini, kıyafetlerini ve hatta alfabelerini bile değiştirirler. Bunu yapmaya çalışırken karşılarına çıkan ve Allah'ın insanlar için seçtiği yegane din olan İslam, onların insanları kendilerine kul etme hedefleri önünde en büyük engel olduğu için çeşitli metot ve programlarla İslami davetin önünü kesmeye, insanların İslam'a ulaşmasını engellemeye, Müslümanların da dinlerini yaşamalarına mani olmaya çalışırlar. İşte bu gibi durumlarda Allah yolunda cihat gündeme gelmektedir. İslam'a, Müslümanlara, onların yaşadıkları topraklara, değerlerine düşmanlar saldırdığı zaman Allah'ın arzında, Allah'ın kulları üzerinde hakimiyet ve egemenlik yetkisini Allah'tan almalarına Müslümanların sessiz kalması beklenemez. Zalimler zayıf bırakılmışlara zulmederken, sömürürken Müslümanlar başlarını kuma gömemezler. Hangisi ya da hangileri mümkünse eliyle, diliyle ve kalbiyle cihat etmelidirler. Bu manasıyla İslam'ın cihat emrini yanlış anlayanlar demek ki cihatsız, yani dirençsiz, zayıf, savunmasız, onursuz, pasif, güdülebilir Müslümanlar istiyorlar ki işleri kolay olsun. Şeytanın vesveseleri ve insanın nefsinin kötü istekleri ve hevası olduğu müddetçe zalimler, saldırgan inkarcılar ve bunların hasımlığı devam ettiği, İslami davet, ilahi kelimetullah, hayırlı işler için çaba gösterme, Allah yolunda onun rızası için çalışma ihtiyacı olduğu sürece, yani dünya durdukça cihat ameli, cihat ibadeti sürecektir ve bu kerahat vakti olmayan bir ibadettir. Değerli Müslümanlar, kelimenin sözlük anlamından da anlaşıldığı gibi cihat bir saldırı değil, her türlü zulme karşı cinlerden ya da insanlardan olan şeytan, Firavun, Nemrut, Ebu Cehil vesaire haddini aşarak yeryüzünde hakkı olmayana göz diken, gerek Allah'a gerek insanlara karşı büyüklenen her türlü saldırıya karşı çaba göstermek ve çalışmaktır. Bu demektir ki cihat, hayırlı bir gaye uğruna ortaya konulan her türlü kalbi, fikri ve fiili çalışmanın ortak adıdır. Cihadı hedefi açısından şöyle de tarif edebiliriz. İnsanın hem kendisi ve hem de yakınlarından başlayarak dünyanın diğer ucuna kadar bütün insanlar için iki dünya mutluluğuna giden yoldaki engelleri kaldırmaya çalışmak, insanların kendi iradeleriyle, kendi nefislerine ya da başka insanlara kul olmaktan insanların kurtulmasına uygun bir ortamı hazırlamaktır cihat ameli. Cihat, toplumdaki fitneleri ve zulümleri önlemek için çalışmak, baskılara direnmektir cihat. İnsanları hakka, doğruya, barış, huzur ve mutluluğa ulaştırma faaliyetidir. Karanlıkta kalan insanların gönüllerini İslam'a ve onun güzelliklerine açma çabasıdır. Bu nedenle cihada bir yürek fethi gayreti de denilmektedir. Dahası cihat bir açıdan da insan hakları mücadelesidir. Cihat faaliyeti mutluluğun ta kendisi olan Allah ile insanlar arasına konulan duvarları, engelleri ortadan kaldırma uğruna yoğun bir çalışmadır, mücahededir. Müslümanlar İslam'ın getirdiği mutluluğu kalben ve fiilen tattıklarından başka kalpleri ve hayatlara da bu güzelliği götürmek isterler. İşte bu uğurdaki gayretlerin genel adıdır cihat. Genel olarak diğer bütün dinler ve özellikle de ideolojiler insan insanın kurdudur bencilliğine, yani kendi çıkarı için diğer insanı yiyip bitirmeye ve onlardan faydalandığı müddetçe onlara iyi davranma hayat düşüncesine karşı İslam'daki cihat ibadeti kendisi için gerek dünyada gerekse ahirette istediği iyiliği, güzelliği hiçbir karşılık beklemeden diğer insanlar için de ister. İşte bu İslam'ın, Müslümanlığın diğer dinlerden, özellikle ideolojilerden farkıdır. Müslümanlar asla mal toplamak, toprak ele geçirmek, insanları köleleştirmek, onlara karşı büyüklük taslamak, onları öldürmek ya da zenginliklerini yağmalamak için savaşmazlar. Aksine İslam buna izin vermez, yasaklar. Evet, İslam savaş gerçeğini göz ardı etmez. Çünkü savaşın tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Savaş bazen arzu edilmese de kaçınılmaz olur. Ancak İslam'da savaşın amacı Allah'ın yarattığı kulların yine Allah'a kul olmasına vesile olmaktır. Aslında onları hürleştirmek, özgürleştirmektir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu cihat ibadetini şöyle anlatıyor. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle derken işittim diyor. Kim bir kötülük yani münker görürse onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki bu imanın en zayıf derecesidir. Görüldüğü gibi İslam'da cihadın amacı zulme, kötülüğe, münkere karşı mücadele etmektir. Evet değerli kardeşlerim, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ifadesinden sonra eğer cihat kavramını toparlarsak, özetlersek, cihat üç şeye karşı yapılır. Nefsin İslam'a karşı isteklerine, yani kişinin hevasına karşı cihad etmesi, ikinci olarak şeytanın hilelerine, kandırmalarına, vesveselerine karşı direnmek, yani cihad etmek, gerek ameli, gerek kalbi olarak, üçüncü olarak da Allah yolunda kıtal, fi sebilillah, Allah yolunda düşmanla savaşmak. Tabii ki bütün bu halleriyle cihat ameli de başında ifade ettiğimiz gibi

bir cihattır. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyor: bizi bu zalimlerden kurtarın diye yalvaranlar uğrunda cihat edin. Nisa suresinin 75. ayet-i kerimesi. Dikkat edin, bu bir emirdir. Rabbimiz Allah Azze ve Celle bize emrediyor: zalimlerin zulmü altında ezilen mazlumları kurtarın. Onlara karşı Allah yolunda cihat edin. Değerli Müslümanlar, Allah kullarına bir şeyi emrediyorsa o şey kullar için bir görev ve ibadettir. Üstelik Allah Azze ve Celle bu yolda canlarıyla ve mallarıyla çalışanları övüyor. Allah yolunda mücadele eden mücahitlerin dereceleri evlerinde oturanlardan daha yüksektir. Rabbimiz Allah şöyle buyuruyor: Allah yolunda cihat edin. Çünkü Allah yolunda cihat cennet kapılarından bir kapıdır ki Allah Azze ve Celle onun sebebiyle mücahidi hüzün ve kederden korur. Yine Ebu Said radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir gün şöyle sordular: ey Allah'ın Resulü, insanların en faziletlisi kimdir? O aleyhissalatu vesselam şu cevabı verdi: Allah yolunda malıyla, canıyla cihad eden mümin kişi. Ey Allah'ın Resulü, sonra kim? Bu sefer ıssız köşelerden bir tenhaya Allah korkusuyla çekilip insanların kendi kötülüklerinden kendisini koruyan kimsedir şeklinde cevap verdi. Yine başka bir hadis-i şerifte: kim ki cihat etmeden veya cihat etme arzusunu duymadan ölürse münafıklar gibi ölmüş olur buyuruyor. Ebu Davud'da cihat kısmında geçen bir hadis. Görüldüğü gibi cihat çok faziletli bir ameldir. Gerek kalple, gerek dille, gerekse elle yapılan cihat. Gerek malla, gerekse canla yapılan cihat. Cihat müminlerin bir özelliği olarak hem medeni surelerde hem de Mekki surelerde yer alır. Mekke'de inen surelerdeki cihat emri daha çok fikirsel bir çaba, ayetlerden delil getirerek, aklı kullanarak ikna etme, marufu tavsiye, münkerden sakındırma, iyiliği emretme ve güzel ahlakı gösterme, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a her açıdan destek olma şeklinde gerçekleşmişti. Medine'de inen ayetlerdeki cihat emri ise giderek davet uğruna Allah yolunda daha çok çalışma, daha çok fedakarlık yapma, haklı ve savunma savaşlarına daha yoğun destek olma, savaşta da Allah yolunda elinden geleni yapma manasını kazanmıştır. Müminler Allah yolunda cihat ettiklerinde Allah'a yaklaşma vesilesi aramış olurlar. İşte Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi: ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının, ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda cihat edin ki kurtuluşa eresiniz. Yine başka bir ayette: Allah uğrunda hakkıyla cihat edin. O sizi seçti ve dinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Babanız İbrahim'in dinine uyun. Allah sizi hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslüman diye isimlendirdi ki peygamber size şahit ve örnek olsun. Siz de insanlara şahit ve örnekler olasınız. Allah Azze ve Celle kendi yolunda fi sebilillah cihat eden, kınayanın kınamasından korkmayanlara hidayet lütfeder. Kardeşlerim, ey iman edenler, sizden kim dininden dönerse bilin ki Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler. Bu yolda hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. İşte bu Allah'ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Maide suresinin 54. ayet-i kerimesi. Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinde de hicret edenlerle cihat edenleri birlikte anıyor ve övüyor Rabbimiz Allah. Derecelerinin yüksek olacağını, Allah katında bol rızık bulacaklarını haber veriyor bizlere. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihat eden kimselerin mertebeleri Allah katında daha üstündür. İşte onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Tevbe suresinin 20. ayet-i kerimesi. Yine Enfal suresinde iman edip hicret eden ve Allah yolunda cihat edenler ve muhacirleri

0: barındırıp onlara yardım edenler var ya, işte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için bir bağışlanma ve bol bir rızık vardır. Kardeşlerim, her amelimizde olduğu gibi öncelikle bu amelimizde de onun şeriata uygunluğunu ve İslam fıkhında nasıl yapmamız gerektiğini öğrendikten sonra kalbimizi muhakkak bu amele hazırlamamız gerekmektedir. Allah yolunda cihat, İslam'daki bütün ibadetler gibi, bütün ameller gibi Allah rızası için. Yani fi sebilillah olmalıdır. Bu amacın dışına çıkan ancak insanların cihat dediği şeyler, Kur'an'ın kastettiği cihat olamaz. İnsanların kendi kendilerine avuttukları iddialar ya da müstesna ibadeti kendi çıkarları için kullanma olur. Ancak dünyadaki insanlar zahiren onlara mücahit derler. Ancak kalpleri bilen Allah Azze ve Celle onların bu amelini kabul etmeyecektir. Mücahit dünya çıkarı için değil, dünyalıklar için değil, makam için, mevki için kahramandır desinler diye değil. Yalnızca Allah yolunda mücahede eder. Ebu Musa'dan rivayet edildiğine göre bir adam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, kahramanlık göstermek için kendi yakınları uğruna ve gösteriş için savaşanlardan hangisi Allah yolundadır?" diye sordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, "Kim Allah kelimesi yüce olsun diye cihad ederse işte o Allah yolundadır." Ya Rabbi, bizleri senin yolunda cihad eden ve bu yolda şehit olan kullarından eyle. Ya Rabbi, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eritme, bize katından bir rahmet bahşet, şüphesiz sen çok bağışlayansın. Allahümme amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Edep Yahu programıyla Habil Ademoğlu'nu dinlediniz.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Devamlı kalbinde cihad etme niyetini ve şehit olma sevgisini taşı. Gücün yettiğince bunlara hazırlan.
1: Çok fazla uyumayın ve Kur'an-ı Kerim'i çok çok okuyun.
0: Durmadan tevbe istiğfar et. Küçük büyük tüm günahlardan sakın.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah yolunda hizmet ederken birçok engel ve sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Sakın ola ki bu sıkıntılar, bu engeller sizleri hizmetten alıkoymasın. Yılgınlık, bıkkınlık, usanganlık vermesin. Hizmetler sabır ister, sebat ister, azim ve gayret ister, fedakarlık ister. Bizim inancımızda asla ve asla ümitsizliğe yer yoktur. Müslüman en kötü şartlarda bile ümit var olacaktır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com Güngören.
2: Reklamları dinlediniz.
10: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu

0: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2.

Özel FM 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Kırksal FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.
1: Allah!

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Emriniz altında çalıştırdığınız insanlara zulmetmeyin. Allah'tan korkarak onların haklarını koruyunuz. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, sağ gitmek istiyorsan dikkatli solla. Hız yolu kısaltmaz. Senin ve yolcularının hayatını kısaltır.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. İnsan hayatı zamandan ibarettir. Zamansa büyük bir hazinedir. Zaman hazinemizi sakın ola günah sermayesi yapmayalım. Her insanın beşeriyet icabı iyi ve kötü yönleri bulunabilir. Bizler her zaman iyi yönlerine bakalım. Kötü işleri başkalarına zarar vermediği müddetçe onları ifşa etmeyelim. Ancak kendilerine de gizli gizli nasihat yapmayı ihmal etmeyelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Bilmek istiyorum, dininiz neyi emrediyor?
1: Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizde Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0. Demkur Kalıp. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
5: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji Teknoloji.com 0212 916 23 61.
6: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
3: Reklamları dinlediniz.
10: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
2: Özel FM.
3: www.ozelfm.net.
2: ozelfm.net.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Alallahu teala fi kitabihil kerim. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine ittahazu mesciden duraran ve küfran ve tefriqan beyne'l mu'minin ve irsaden limen haraballah ve rasulehu min qabl ve la yahillun in eradna illa el husna vallahu yeshhedu innahum lekazibun. Evet, ve la yahlifun in eradna illa el husna vallahu yeshhedu innahum lekazibun. Kardeşler, 107. Tevbe suresinin 107. ayeti. Allah burada buyuruyor ki vellezine ittahazu mesciden diraran. Dirar mescidi edinenler. Kardeşler, dirar zarar vermek demektir. Bir başkasına zarar vermek demektir. İster bir menfaati olduğundan dolayı başkasına zarar versin, istersen hiç menfaati olmadığı halde bir başkasına zarar versin. Bazı alimler bunu ayırmışlardır. Darar, bir başkasına zarar vermek derken, dirar da kendi menfaatinden dolayı bir başkasına zarar vermek olarak ne yapılmış? Tarif edilmiş. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde la dirara ve la darar demiştir. Yani zarar vermek de yoktur, zarara zararla mukabele etmek de yoktur demişler. Dolayısıyla burada diyor ki vellezine ittahazu mesciden diraran ve küfran ve tefrigan beynel müminine ve irsaden limen haraballahe ve rasulehu min qabl. İnsanlara zarar vermek, inkar etmek, müminlerin arasında tefrika çıkarmak için ve daha önce Allah ve Resulüne savaşan adamı beklemek için mescit yapanlar var ya, ve le yahlifunne in eradna illel hüsna, bunlar bunu yaparlarken de biz ancak iyilik düşünüyoruz diyerek yemin ederler. Bu mescidi yaparken, halbuki mescidi yaparken kasıtlı olarak İslam'a zarar vermek için yapıyorlar mescidi. Başka Müslümanlara zarar vermek için yapıyorlar ve bunu niye yapıyorsunuz dendiğinde biz ancak iyilik düşünüyoruz diye yemin ederler bir de diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Ve le yahlifunne in eradna illel husna, yemin ederler. Vallahu yeşhedü innehum lekazibun. Allah şahitlik eder ki onlar bunu söylerken yalan söylüyorlar. Yani biz ancak iyiliği düşünüyoruz, onun için mescit yapıyoruz derken yalan söylerler. Allah onların yalan söylediğini biliyor. Bunun şeyi nedir, aslı nedir bu ayetin kardeşler? Bu ayetin iniş sebebi nedir? İniş sebebini eğer bilirsek bu ayeti daha iyi anlarız. Kardeşler, biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'ye hicret ettiğinde bazı insanlar iman ettiler, bazı insanlar da iman etmediler ama iman etmiş göründüler. Yani kalplerinde küfrün nifakı saklarlarken dilleriyle kelime-i şehadet getirdiler. Biz bunlara ne diyorduk? Münafık diyorduk. İşte Kuba'nın orada da, Kuba biliyorsunuz Allah aşağı yukarı Allah Resulü'nün mescidine 5 kilometre uzaklıkta bir köydür. Yani Mescid-i Nebevi'ye 5 kilometre bir saatlik uzaklıkta, yürüme bir saatlik uzaklıkta bir yoldur. Hemen bu Küba'nın arka taraflarında, yani Kuba Mescidi'nin arka taraflarında, kuzey taraflarında, yani Kuba Mescidi'ne yakın bir yerde, oraya Zuyevan ya da Ziyevan deniliyormuş. Orada münafıklar vardı ve bunlar Ebu Amr er-Rahib denen bir adama bağlıydılar. Bu münafık Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gelmeden önce, yani cahiliye devrinde Hristiyan olmuş, rahipliğe yükselmiş, hak kitapları okumasına rağmen kendisi Peygamberimiz Medine'ye gelmeden peygamberlik düşünüyordu. Kendisinin peygamber olacağını zannediyordu ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelince Allah Resulüne iman etmediği gibi bir de Allah Resulüne kin besledi. Ve Allah Resulü Medine'ye geldikten sonra kendisine inanan 50 civarındaki gençle Mekke'ye gitti. Mekke'de kaldı ve Mekkelileri hiç durmadan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme karşı kışkırtıyordu. Savaşa teşvik ediyordu.

0: Dolayısıyla Bedir Savaşı'nda da onlarla beraber oldu bu Ebu Amr denen adam. Bedir Savaşı'ndan sonra hala Mekkelileri ve Mekke'nin çevresindeki müşrikleri Allah Resulüne karşı kışkırtıyordu. Uhud Savaşı'nda da onlarla beraber oldu Allah Resulüne karşı. Ta Mekke'nin fethine kadar Mekke'de kaldı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'yi fethedince Mekke'den kaçtı, Taif'e sığındı. Mekke'nin fethinden sonra Allah Resulü Huneyn'e yürüyüp Huneyn'den sonra da Taif'i kuşatınca Taif'ten de kaçtı ve Şam tarafına gitti. Şam biliyorsunuz bugünkü Şam şehrinin ismi değildir Şam. Suriye bölgesine Şam denirdi. Yani bir bölgenin adıydı Şam. Oraya gitti ve Medine'deki münafık olan arkadaşlarına haber gönderdi. Dedi ki bir tane karargah yapın ki orada o karargahta silahlanın. Ben burada Kayseri ya da işte Şam valisini ikna etmeye çalışacağım. Muhammed'in üzerine yürümek için. Eğer siz de oradan bize destek çıkarsanız nasıl ki Mekkeliler Muhammed'i Mekke'den sürdüler çıkarttılarsa biz de Medine'den Muhammed'i sürüp çıkaracağız dedi. Oradaki münafıklar oturdular, bir karar verdiler. Nasıl bir karargah yapalım? Nasıl bir karargah yapalım? En iyisi mescit adında bir karargah yapalım. En uygunu mescit görünüm altında bir karargah yapmaktır dediler ve ne yaptılar? Bir tane mescit yaptılar. Kuba'nın böyle biraz kuzey tarafında, Kuba'ya yakın bir yerde, Ziyevan denen bir yerde ya da Zuyevan denen bir yerde orada bir mescit yaptılar. Tam da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Tebük seferine çıkmadan önce bu mescidi bitirdiler. Allah Resulü Tebük'e gideceği zaman işte Medine'ye bir saatlik uzakta olan bu Ziyevan denen yere varıp orada işte insanların toplanmasını beklediği sırada bu münafıklar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelerek dediler ki ya Resulallah biz hastalarımız, yaşlılarımız için ve yağmurlu havalarda, kış gibi havalarda Kuba Mescidine gidemeyenler için bir mescit yaptık. Ayrıca gelen seller de Kuba ile bizim aramızı ayırıyor. Dolayısıyla bir mescit yaptık. Bu mescitte işte namazımızı kılmak istiyoruz. Eğer siz de mescidimize gelir teşrif eder de burada 2 rekat namaz kılarsanız sizin namaz kıldığınızı, mescidimizde namaz kıldığınızı görenler mescidimize rağbet ederler. Lütfen mescidimize gel 2 rekat namaz kıl dediler. Allah Resulü dedi ki ben şu anda seferle meşgulüm. Şu anda gelemem ama eğer dönersek inşallah gelip mescidinizde namaz kılacağım dedi. Allah Resulü niye Tebük seferine çıkmıştı? Çünkü gelen bazı duyumlarda Bizans'ın işte 40 bin civarında ordusuyla beraber Medine'ye doğru yola çıktığı haberini almıştı Allah Resulü. Allah Resulü de bunun üzerine 30 bin civarında ashabını topladı, sahabeyi topladı. O da Tebük'e doğru yola çıktı. Tebük aşağı yukarı Medine ile Şam arasında sulak bir bölge. Allah Resulü oraya kamp kurdu. 20 gün kadar orada kaldı Allah Resulü. Fakat Bizans'tan hiç kimsenin gelmediğini, geleceklerine daha dair bir haber görmeyince Allah Resulü ashabıyla istişare etti ve Medine'ye doğru tekrar geri döndü. Yine bu Kuba'nın yakın yerdeki Ziyevan'a geldiği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu münafıklar yine Allah Resulü'nün yanına geldiler. Dediler ki ya Resulallah hani bize söz vermiştin seferden dönünce İşte geliriz sizin mescidinizde namaz kılarız diye. Gelir de bize dedi tekrar namaz kılar mısın mescidimizde? Bu arada Allahu Teala işte Tevbe suresinin bu ayetini indirdi. 107. ayeti. Onların bu mescidi sırf İslam'a düşmanlık için, Müslümanlara ve İslam'a zarar vermek, Müslümanların arasında nifak sokmak. Çünkü Kuba'daki cemaati böleceklerdi. Müslümanları ikiye bölmek, Müslümanların arasında fitne çıkarmak, yeni yeni Müslüman olanların kafasını karıştırıp tekrar dinden döndürmek için bu mescidi yaptıklarını Allahu Teala Habibine bildirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye dönünce kardeşler 3 tane, bazı rivayetlerde 2 der, bazı rivayetlerde 3 tane sahabiye emir verdi ve dedi ki gidin o mescidi yakın, yıkın ve yakın dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O sahabiler de gittiler o mescidi ki o münafıklar da mescidin içindelerdi. O mescidi yatsı vaktinde yıktılar ve yaktılar. İçindekilerin birçoğu kaçtı ama içinde bir tanesi kaçmadı. Direndi mescitten çıkmak için ama o da yanmaya başladı. Vücudunun bir kısmısı yandı, ancak o zaman kaçtı. Sabahleyin bir baktı ki o münafıkların çoğu mescit yerle yeksan olmuş, yakılmış. İşte Allah Resulü, Allahu Teala Celle Celaluhu bu mescitten haber veriyor. Mescid-i Dırar, Müslümanlara zarar vermek için yapılan mescit. Bir defa bunu yapanların münafık olduğunu Allahu Teala bu ayetiyle ne yaptı? Beyan etti. Ve o mescidin de zararlı bir mescid olduğunu, insanların namaz kılması, dinini öğrenmesi için değil, sırf Müslümanların arasında ikilik çıkarmak, nifak çıkarmak için yapıldığını beyan etti. Dolayısıyla kardeşler, İslam dininde bir mahallede iki mescit yapılmasına müsaade edilmez, biliyor musunuz? Niye? Çünkü mahallenin arası ayrılır, tefrika olur, ayrılık olur diye. Halbuki bir mahalleli bir mescitte ancak namaz kılar. Çünkü bir mahalleli bir mescitte namaz kılarsa o mahalleli birbirinden haberdar olur. Hastası varsa cemaate gelmeyen insan olduğu zaman hemen sorarlar. Falanı görmüyoruz bir iki gündür, nerede bu diye. Eğer hasta olduğunu duyarlarsa haydi kardeşimizi ziyaret edelim derler. Problemi varsa problemini hallederler. Eğer cenazesi varsa cenazesine katılırlar. Dolayısıyla Müslümanlar birbirinden haberdar olur. Ama bir mahallede bir mescit yetiyorsa eğer, ikinci bir mescidin yapılması hem cemaati böler hem de Müslümanlar arasında tefrika oluşturur. Ama mahalle büyük, mescit de küçükse, o mahalle halkını almıyorsa, kardan, soğuktan, sıcaktan korumuyorsa, o zaman ya o mescit büyütülür, daha büyük bir mescit yapılır ya da başka bir mescit yapılır orada. Eskiden, ki Arabistan'da hala böyledir, bütün ister büyük olsun ister küçük olsun bütün mescitlere mescit denirdi. Cami şeyi sonradan çıkmıştır. Cami, büyük mescitler yapılınca, bir de cumalar bir şehirde tek bir camide kılınıyordu ve o şehrin ya da o kazanın, o kasabanın halkını alacak kadar büyük yapılıyordu. Cami kendisinde kalabalıkları toplayan anlamında kullanılmıştır. Cem eden manasında kullanılmıştır. Bunun için büyük camilere ya da içinde cuma namazı kılınan camilere cami denmiştir. Mescitlere cami denmiştir. Ama Arapça'da ister büyük olsun ister küçük olsun mescit denir kardeşler. Dolayısıyla eğer bir mescit Allah rızası için yapılmışsa, yapılışında Allah rızası varsa ve takva üzerine kurulmuşsa, orada Allah'ın dini anlatılıyorsa, Allah'ın kitabı açıkça beyan ediliyorsa, insanlara ilim öğretiliyorsa, Kur'an öğretiliyorsa, ders öğretiliyorsa, Müslümanların problemleri konuşuluyorsa, cihat kararları alınıyorsa, orası takva üzerine kurulan bir mescittir kardeşler. Ama günümüzde olduğu gibi, bugün maalesef Kafkasya'dan Yemen'e, Fas'tan Endonezya'ya kadar birçok İslam ülkesinde, hatta İslam ülkesinin %90'ında gayri İslami yönetimler var. Allah'ın kanunlarıyla yönetmiyorlar ve buradaki mescitlere de bunlar hakimler. Böyle mescitlere ne diyeceğiz peki? Hakkın söylenmediği, hakkın ketmedildiği, tam tersine tağutların övüldüğü, tağuti sistemlerin övüldüğü, Allah düşmanlarına, şeriat düşmanlarına dualar, hayır duaların yapıldığı, rahmetlerin okunduğu mescitlere ne diyeceğiz peki? Bazı alimler de yapanlara bakmışlar. Yapanlar demiş, hani bu münafıklar gibi zarar vermek için yapmadılar bunu. Mesela Türkiye'yi el alacak olursak, Türkiye'deki mescitlerin çoğu Selçuklular ve Osmanlılar zamanında yapılmış ve yapılış gayeleri de sadece ve sadece İslam'a hizmet içindir. Namazımızı kılalım, çocuk Kur'an öğrenelim, dersler yapalım, hak anlatılsın diye yapılmıştır. Aldık o zamanlar İslam devleti vardı. Şu anda yapanlar bile, şu andakiler bile, halk bir mahalleye mescit yaparken, mescidi olmayan bir mahallede ya bir mescit yapalım, orada namazımızı kılalım, çocuklarımız Kur'an okusunlar diye yapıyorlar değil mi? Yani bu halk yapılış niyetiyle hiçbir zaman İslam'a zarar verelim, Müslümanlara zarar verelim niyetiyle yapmıyorlar. Sadece namazımızı kılalım, işte çocuklarımız falan Kur'an öğrensin diye yapıyorlar. Buraya kadar baktığın zaman o Mescid-i Dırar'ı yapanlarla bir ilgileri yok, bir benzerlikleri yok. Çünkü onlar daha baştan İslam'a zarar vermek niyetiyle yaptılar. Halbuki bunlar İslam'a zarar verme niyetiyle yapmadılar. Yapmıyorlar. İşte namaz kılalım. Yani niyetleri doğru, niyetleri güzel. Ama ondan sonrası önemli. Ondan sonra ise camiyi yapıyorlar, bitiriyorlar, sisteme teslim ediyorlar. Artık oraya sistem hakim oluyor ve sistem kendi adamlarını görevlendiriyor ve onlara diyor ki benim sistemime aykırı bir söz söylemeyeceksin. Benim sistemime aykırı ayetleri okumayacaksın, hükümleri vermeyeceksin diyor. İşte Mescid-i Dırar diyen kardeşler bundan sonrası için Mescid-i Dırar diyorlar. Çünkü evet yapanlar her ne kadar olsa kötü niyetle de yapmasalar da, iyi niyetle de yapsalar da fakat daha sonra oralara sistem hakim oluyor ve oralarda hakkı gizliyorlar, hakkı söylettirmiyorlar ve yine şeriatı kaldıranlara hayır dualar yapılıyor. Bazı alimler de yapanlara bakmışlar, ya yapanlar bu münafıklar gibi hani zarar vermek için yapmamışlar. Bu tarafa baktığınızda onlara benzemiyorlar ama şu tarafa baktığınızda onlara benziyorlar. Demişler ki biz buraya ne takva mescidi diyebiliriz ne de mescidi dırar diyebiliriz. Desek mescidi meçhuldur deriz demişler. Nitekim ben bir hocamdan birisine sormuştum, Türkiye'nin sayılı alimlerinden, Allah selamet versin, yaşıyor hala. Kendisine sormuştum, hocam bu mescitlere ne diyeceğiz biz, bugünkü mescitlere? Çünkü evet halk iyi niyetli, Müslüman halk yapıyor bunu, namaz kılalım diye yapıyor, işte Kur'an öğrenelim diye yapıyor. Ama ondan sonra da sisteme teslim ediyor, sistem oraya hakim oluyor. Kendi sistemine aykırı olan hiçbir şey konuşturmuyor. Ne diyeceğiz diye, Necati'cim desek buraya mescidi meçhul deriz anca demişti. Yani böyle bir durumumuz var kardeşler. Maalesef Müslümanlar kendi aralarında para topluyorlar, mescit yapıyorlar. Sistem oraya kendi maaşlı adamlarını koyuyor ve orada hakkın gizlenmesini sağlıyor. Kaldı ki kendi ifadelerine göre laikliği tarif ederlerken laiklik din işini devlet işine, devlete devlet işini dine karıştırmamak diye tarif ederlerken kendileri dini devlete asla karıştırmıyorlar ama kendileri dine her zaman müdahale ediyorlar. Her zaman karışıyorlar. Dolayısıyla baktığınız zaman bugün birçok o camide görevli olan, yani bize kızıyorlar, bizi eleştiriyorlar, bizi şey diyorlar diye. Şu Kur'an'dan belki 10 tane, 20 tane ayet versem orada anlatabilirler mi? Tefsir alimlerinin anlattığı gibi anlatabilirler mi? Mesela bu Kur'an'da birçok ceza ayetleri var. Zina yapanın suçu var, hırsızlık yapanın suçu var, iftira cezasının suçu var, misal öldürmenin suçu var. Mesela işte size kürsülerden içki içmeyin derler, kumar oynamayın derler, namazınızı kılın, zekatınızı verin, orucunuzu tutun derler ama zinayı yaptıranlara bir laf söylerler mi? Genel evlerini açanlara, fuhşu, zinayı serbest bırakanlara hiçbir şey derler mi, diyebilirler mi? Ey yöneticiler, ey idareciler, sizler zinayı serbest bırakarak, zinayı suçtan çıkararak Allah'ın ayetlerine karşı savaş açıyorsunuz diyebilirler mi? Size kumar oynamayın, kumar haramdır derken ey yöneticiler, sizler insanları kumara teşvik ediyorsunuz. Üstelik önüne bir de millilik vasfı ekliyorsunuz. Milli piyango diyerek insanlara kumar oynatıyorsunuz. Siz Allah'ın kumarı yasaklayan ayetlerine karşı savaş açıyorsunuz diyebilirler mi? İçkiyi Allah haram kılmışken siz içki fabrikaları kurarak, içki fabrikalarına ruhsatlar vererek Allah'ın ayetlerine savaş açıyorsunuz diyebilirler mi? Ey mahkemedeki hakimler, Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir derken siz batıdan kafirlerden aldığınız kanunlarla hüküm verirken Allah'ın kanunlarına karşı savaş açıyorsunuz diyebilirler mi? Diyemezler. İşte bunu demesinler diye onlara maaş veriyorlar. Hakkın ketmedilmesi için ve çeşitli bayramlarda da çeşitli tağutlara dualar yapıyorlar, rahmetler okuyorlar. İslam'ı ortadan kaldıranlara rahmetler okuyorlar. Dolayısıyla kardeşler, Mescid-i Dırar kelimesini Allah rızası için iyi okuyalım. Yani şöyle biraz da kendiniz internetlerden falan Mescid-i Dırar nedir falan diye bir okuyun. Görelim. Müslümanlara ve Müslümanların dinine zarar veren, içinde küfri kanunların ve ideolojilerin övüldüğü ve Müslümanlara sevdirildiği Allah'ın hükmü ve hakimiyetiyle çelişen yasaların ve anayasaların kabul edilmeleri için telkininde bulunulduğu, halkın hükmünü ve hakimiyetini Allah'ın hükmünün ve hakimiyetinin yerine ve önüne geçirmiş olan şirk devletlerinin bekası için dualar edilen her yer Mescid-i Dırar hükmündedir. Dolayısıyla bu ayeti çok iyi kavramamız ve çok iyi anlamamız lazım. Eğer Mescid-i Dırar'ı bilirsek o zaman insan kendi gününe ayeti getirir ve kendi gününe göre ne yapar? Ayetin hükmünü görür kardeşler. La tegum fihi ebeda, 108. ayet. Allahu Teala diyor ki peygamberine, la tegum fihi ebeda. Hani onlar dedilerdi ya, ya Resulullah buyur bir mescidimizde namaz kıl falan dedilerdi ya, Allahu Teala o mescidin zarar vermek için yapıldığını söyledikten sonra Allah Resulüne dedi ki la tegum fihi ebeda. Sakın orada hiçbir namaz kılma. Kame, kıyam, ayakta durmak demektir ama esas buradaki maksat namaz kılmak demektir. Ellezine yuqimune salate diyoruz değil mi? Namazın kıyamında bulunanlar, namazı ne yapar? Ayakta tutanlar, namazı yaşatanlar demektir. La tegum fihi ebeda, orada asla namaz kılma diyor. Le mescudun ussise alet takva min evveli yevmin ehakku en tegume fihi. Daha önceden ilk günlerde takva üzerine kurulmuş olan mescitte namaz kılmak daha önceliklidir diyor Allah-u Teala Celle Celaluhu. Buradaki ilk günden takva üzerine kurulan mescit hangi mescittir dediğinde alimlerin bazıları bu mescidin Kuba Mescidi olduğunu söylerken bazıları da Mescid-i Nebevi demiştir. Ama ayetin gelişine baktığımızda bunların Mescid-i Dırar'ı yapmalarına baktığımızda, Kuba'nın da yanında, yakınında yapmalarına baktığımızda buradaki takva üzerine kurulan ilk mescitten maksadın Kuba Mescidi olduğunu görüyoruz. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde ilk yaptığı mescit de hangisidir? Kuba Mescididir. Zaten burada da diyor ki ilk günden takva üzerine kurulan mescit diyor Cenab-ı Allah. Nitekim ayetin şeyinde, bir başka ayette de der ki orada temizliği çokça sevenler vardır. Bu ayet inince Allah Resulü Kubalıları çağırdı. Siz temizliği nasıl yaparsınız diye sordu onlara. Onlar da dediler ki ya Resulallah biz tuvalet ihtiyacımızı giderdikten sonra önce taşla sileriz, sonra da suyla temizleriz, suyla yıkarız deyince işte Allah sizi bundan dolayı sevmiştir demiştir. Dolayısıyla diyor ki Cenab-ı Allah le mescidun ussise alet takva min evveli yevmin ehakku en tegume fihi. Daha ilk gün takva üzerine kurulan mescitte namaz kılmak daha önemlidir, daha önceliktir. Fihi ricalun yuhibbune ey yete tahyeru. Bak biraz önce söylediğim burada. Orada temizlenmeyi çokça sevinen erkekler vardır, insanlar vardır. Rical, erkeklerden bahsediyor. Orada temizliği çokça seven erkekler vardır. Vallahu yuhibbul muttahirin. Allah çokça temizlenenleri sever. Tahara temiz oldu. Tahara iyice temizledi manasındadır Arapçada kardeşler. Dolayısıyla orada temizliği çokça sevenler vardır diyerek Allah-u Teala Kübalıların övüyor. Yani Kuba'da namaz kılınmasını Allah Resulüne emrediyor. Allah Resulü'nün bir hadisinde de kardeşler Kuba'da namaz kılmanın sevabı anlatılır. Allah Resulü her cumartesi günü Kuba'ya gider, orada mutlaka iki rekat namaz kılar dönermiş. Dolayısıyla cumartesi günü Kuba'ya gidip, Medine'den Kuba'ya gidip iki rekat namaz kılmak sünnettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de kim ki Kuba'da iki rekat namaz kılarsa bir umreye bedeldir demiştir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Efemen essese bünyanehu alet takva minallahi ve ridvanin hayrun emmen essese bünyanehu ala şefa curufin harin fenhara bihi nari cehennem. Cenab-ı Allah diyor ki temellerini Allah rızası ve takva üzerine kurulan mescit mi daha hayırlıdır, yoksa bir uçurumun kenarına kurulup kendisiyle beraber uçuruma ve cehenneme düşecek olanların yaptığı mescit mi daha iyidir diyor. Cenab-ı Allah bu zararlı mescit yapanların mescidini uçurumun kenarına yapılmış ve biraz sonra uçurumla beraber, hani şu Karadeniz'de falan görürsünüz, işte derelerin kenarlarına, dağların kenarlarına evler yapıyorlar. Sonra bir yer kayması olduğunda evinle beraber evi de kazıyıp götürüyor aşağıya doğru. Cenab-ı Allah işte mescidi dırarları uçurumun kenarına yapılan mescitlere benzetiyor. Biraz sonra diyor kaydığı zaman içindekiler o mescitle beraber cehenneme yuvarlanırlar diyor. Uçuruma yuvarlanırlar. Uçurumdan maksat burada cehennemdir kardeşler. Evet. Takva üzerine kurulan bir mescit mi daha hayırlıdır yoksa böyle bir mescit mi daha hayırlıdır diyor. Evet. Ateşe, cehenneme düşecek mescit mi daha hayırlıdır? Vallahu la yehdil kavmez zalimin. Allah zalim bir kavmi asla hidayete erdirmez buyuruyor kardeşler. La yezalu bunyanuhumul lezi benev ribeten fi kulubihim illa entegatta'a kulubuhum. Onların bu mescit yapmaları ve mescitlerinin yıkılmaları kalpte şüphelerinin artmasına sebep olmuştur diyor Allahu Teala Celle Celaluhu. Kalplerinde bir hasret olarak kalmıştır bunlar. Yani mescit yaptılar ama mescitleri hiçbir işlev görmedi. Allah peygamberine onların yaptığı mescidi bildirerek mescitlerini yıktırdı ve onların o mescidi yapmaları kalplerinde bir hasret olarak kalmıştır diyor Allahu Teala Celle Celaluhu. Vallahu alimun hakim. Allah alimdir, her şeyi hakkıyla bilendir, hakimdir, hüküm sahibidir, yaptığı her şey hikmetli olandır buyuruyor. Yine çok önemli bir ayet geliyor. 111. ayet. İnna Allah iştera minel müminine enfusehum ve envalehum bi enne lehumul cennet. Allah müminlerin canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Allah müminlerin canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır. Allah cihad eden Müslümanları mallarıyla canlarıyla cihad edip şehit olan Müslümanlara cenneti vererek bunu bir ticarete benzetiyor. Onlar benim yolumda canlarını ve mallarını harcadılar. Ben de onlara cennetimi verdim diyor. Biliyorsunuz takasla mal alınırdı eskiden. Bir mal verilir, karşılığında da mal alınırdı. Eskiden köy yerlerinde para olmazdı, takasla mal alıp verirlerdi. Allah-u Teala o ticarete benzetiyor. Müminlerin canları ve malları karşılığında onlara cenneti vererek onların mallarını ve canlarını satın almıştır diyor Allah-u Teala Celle Celaluhu. Alimin birisi diyor ki Allah müminlerle ticaret yapıyor ve ticaretinin karını da üstün tutuyor. Yani lütfundan müminlere ve müminlerin karını üstün tutuyor lütfundan diyor. Evet, inna Allah iştera minel müminine enfusehum ve envalehum bi enne lehumul cennet yugatiluna fi sabilillahi ve yaqtuluna ve yuqtalun. Onlar yani canlarını ve mallarını cennet karşılığında satan müminler yugatiluna fi sabilillahi Allah yolunda cihad ederler ve yaktulun Allah yolunda öldürürler ve yuktelun ve Allah yolunda ölürler. Öldürürken Allah yolunda öldürürler. Çünkü cihadın sonucu nedir? Öldürmek ve öldürülmek vardır. Savaş varsa ya sen onu öldüreceksin ya sen, o seni öldürecek. Dolayısıyla hem öldürmek vardır hem de öldürülmek vardır. İşte canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın aldığı müminler için diyor ki Allahu Teala Celle Celaluhu yugatilune fi sebilillahi ve yaktulune ve yuktelune vaden aleyhi hakkan fit tevrati vel incili vel kur'an. Bu yani böyle olanlara yani Allah yolunda savaşıp Allah yolunda düşmanları öldüren veyahut da kendileri ölen insanları cennete koyacağına dair Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'daki vaadidir diyor. Yani hem Tevrat'ta Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edip ölenlerin cennete gireceğini vaat etmiş, hem İncil'de aynısını vaat etmiş, hem de Kur'an'da aynısını vaat etmiş. Bu diyor Allah-u Teala'nın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'daki vaadidir. Allah-u Teala'nın. Yani böylelerini mutlaka cennete koyacağını Allah bu kitapların üçünde de vaat etmiştir diyor. Ve men evfa bi ahdihi min Allahi festebşiru bi bey'ikumul lezi bayatum bih. Evet. Ahdine Allah'tan daha fazla vefa gösterecek kim vardır diyor. Vaat ettiği zaman vaadini Allah'tan başka en iyi şekilde yerine getirecek kim vardır? O halde festebşiru, sevinin. Neyden? Bi bey'ikumullezî bâyâtum bih. Sattığınız alışverişle, yaptığınız alışverişle sevinin diyor Allah-u Teala. Yani savaşa gidip öldüğü zaman birisi, arkasından ağlamayın, arkasından şey etmeyin. Ya sevinin. Eskiden öyle öyle şey derlermiş. Şehit anasıyım, şehit babasıyım diye övünürlermiş. Allah yolunda ölenlere kayıp demezlermiş. Onun için ecdadımız der, oğlunu askere gönderirken eskiden yürü oğlum, ya şehit ol ya gazi ol diyerek gönderirmiş. Çanakkale Savaşı'nda bir tane komutan askerinin elinde bir kına görür. Annesi askere gönderirken kına yakmış eline. Demiş ki oğlum demiş, o elinde niye kına yaktın sen demiş komutan. Bilmiyorum komutanım, ben askere gelmeden annem yaktı demiş. Annene bir mektup yazdın da demiş, bir sor bakalım niye yakmış bu kınayı senin eline. Annesine mektupla sorar, der ki anne, ben bana askere giderken elime kına yakmıştın. Komutan bunu gördü, merak etti, bana sordu eline niye kına yaktın diye. Bilmiyorum annem yaktı dedi. Annene bir sor bakalım dedi. Niye yaktın benim elime kınayı askere gelirken der. Oğlum der annesi yazdığı mektupta. Biz Allah yolunda kurban olacaklara boya yakarız. Eskiden koyunlara, kurbanlık koyunlara boya sürerlerdi biliyorsunuz. Boyalarlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Medine'den Mekke'ye kurbanlarını sürerken haç için onlara boya sürmüştü. Oğlum biz kurbanlıkları, Allah yolunda keseceğimiz kurbanlıklara boya sürerdik, boyalardık. Seni de askere gönderirken Allah yolunda kurban ettim ben. Onun için eline kına yaktım evladım demiş. Seni ben Allah yolunda kurban ettim evladım. Bundan dolayı sana kına yaktım demiş. Kurbanlık gönderdim ben seni. Yozgatlılarda satılmış çoktur, satılmış isim. Yozgat tarafında. Bize göre çok kötü bir isim, satılmış. Yozgatlılara sordum ben, dedim ki niye satılmış ismini koyuyorsunuz siz? Çünkü başka yerlerde yanlış anlaşılır bu isimler. Dedi ki bizim oralarda birkaç tane çocuğu olan bir kimse çocuğunun birisine mutlaka satılmış ismini koyar. Yani bu Allah yolunda satılmış, biraz önceki ayete şey, Allah yolunda satılmış manasına satılmış ismini koyarlar bizim orada der. Hani Allah dedi ya, Allah müminlerin canları ve malları karşılığında cennet, Allah onlara cenneti vererek mallarını ve canlarını satın almış dedi ya, bizde çocuğunu Allah yolunda satılmış olarak görür der. Bunun için kollar demişti. Evet. Cenab-ı Allah diyor ki o halde yaptığınız ticaretle sevinin. Çünkü sizin ticaretiniz zarar etmedi, çok çok karlısınız. Şehit olmak çok faziletli bir şey değil mi? Kul hakkının dışında bütün Allah'ın hakları affediliyor, günahları affediliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Firdevs cenneti, Allah'tan isteyeceğiniz zaman Firdevs cennetini isteyin. Çünkü o cennetlerin ortası ve en yüksek yeridir diyor. Ve Firdevs cennetinde de peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin olacağını beyan ediyor. Bak şehitler kimlerle beraber oluyor? Peygamberlerle, sıddıklarla ve salihlerle beraber oluyor. Dolayısıyla Allah-u Teala diyor ki bu ticaretinizden, yani Allah'ın cennetine karşı mallarınızı ve canlarınızı satmanızdan üzülmeyin, sevinin diyor. Böyle bir ticaretten sevinin diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Evet, 112. ayete gelince اَتَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِذُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ. Onlar, yani o canlarını ve mallarını Allah'ın cenneti karşılığında satanlar var ya, اَتَّائِبُونَ, onlar çok tevbe edenlerdir. Çok tevbe eden, taib, Tabe, tövbe etmek demek. Tevvab, tövbeleri çokça kabul eden demektir. Onlar taibundurlar. Yani bir günah işlediklerinde, bir hata ettiklerinde günahlarının ve hatalarının farkına varır varmaz hemen Allah'a yönelirler ve günahlarından tevbe ederler. Günahlarında ve hatalarında ısrarcı olmazlar onlar. Et-taibun, el-abidun ve Allah'a çok ibadet ederler onlar. Abid diye ne diyoruz abid diye? Abededen geliyor, abede. Abede ibadet etmek demek, kulluk etmek demek. Abid de Allah'a ibadet eden, kulluk eden demektir. Abidun, ibadet edenler demektir. Onlar Allah'a ibadet ederler. Başka? Elhamidun, onlar Allah'a çokça hamd ederler. Allah'ı çokça överler, Allah'ı çokça sena ederler. Başka? Es-sa-ihun, sa-ihundur onlar. Sa-ihunu İslam alimleri iki şekilde açıklamışlar. Birisi Allah yolunda yolculuğa çıkanlar. Bunlar ya Allah yolunda ilim öğrenmek için yolculuğa çıkanlar veya Allah yolunda cihad etmek için yolculuğa çıkanlar. Sa-ihunu bir böyle anlatmışlar. Ama kabul edilen görüşe göre Allah Resulüne de sorduklarında sa-ihun nedir ya Resulullah diye. Bak Araplar bile anlamamışlar sa-ihun, Araboğlu Arap olmalarına rağmen. Buradaki sa-ihun nedir, kimdir diye Allah Resulüne sorduklarında oruç tutanlar demiştir Allah Resulü. Çok oruç tutanlar. Yani Ramazan orucunu tuttukları gibi kendilerine tavsiye edilen oruçları da tutanlar. Allah rızası için çokça oruç tutanlar. Başka er-raki'un, es-sacidun. Ruku edenler ve secde edenler. Halbuki burada namaz kılanlar diyebilirdi değil mi Cenab-ı Allah? Ama ruku namazın iki cüzünden bahsetti Cenab-ı Allah. Dedi ki ruku edenler er-raki'un ve es-sacidun. Ruku edenler, onlar ruku ederler, secde ederler. Çünkü namazın içinde Allah'ı tazim eden İki büyük rükun vardır ki birisi rükudur, birisi secdedir. Her ikisinde de Allah'ın huzurunda, rükuda Allah'ın huzurunda Allah'a karşı saygıyla eğiliyorsun. Secdede de Allah'ın huzurunda alnını yere koyuyorsun. Bu tevazının en üst noktasıdır. Ve bu secde bizim şeriatımızda yani Hazreti Peygamber'in şeriatında sadece ve sadece Allah'a yapılır. Allah'ın dışındakilere secde yapılırsa küfür olur bu. Çirk olur. Dolayısıyla cennet karşılığında mallarını ve canlarını satanlar ne yapıyormuş? Taibunmuş onlar. Çok tövbe ederlermiş. Abidunmuş onlar. Çok ibadet ederlermiş. Hamidun, Allah'a çok hamd ederlermiş. Es-saihun, çok oruç tutarlarmış. Er-raki'un, es-sacidun, çok namaz kılarlar. Çok ruku ederler. Çok secde ederlermiş. Başka? El-amirune bil-maruf. Birbirlerine iyilikleri emrederlermiş. Yani emri bil maruf yaparlarmış. El amir. Bugün Türkçemizde hala kullanıyoruz amirim diye değil mi? Amir emreden demektir. Amir. Türkçemizde hala kullanıyoruz. Evet. El amirune bil maruf. Marufu emrederler onlar. Birbirlerine iyilikleri emrederler ve tavsiye ederler. Başka? Ve nahune anil munker. Bu da nehy anil münker. Birbirlerine kötülüğü men ederler, kötülüğü yasaklarlar. Birinin bir kötülük yaptığını gördüğü zaman hemen uyarırlar. Kardeşim bu sana yakışır mı derler. Sen Müslümansın, yapma bunu derler. Tevbe et, Allah'a dön derler. Vel hafizune li hududillah. Allah'ın sınırlarını korurlar. Allah'ın kendileri için çizdiği sınırları, hudutları korurlar. Allah'ın çizdiği sınırlar ve hudutlar nedir? Yasakları ve emirleridir. Yani onlar Allah'ın emrettiği şeyleri Allah'ın emrettiği gibi yaparlar. Allah'ın yasakladığı şeylerden de küfürden kaçar gibi kaçarlar. Uzak dururlar onlardan. Ve beşşiril müminin. O halde ey Resulüm, böyle olan müminleri müjdele diyor Cenab-ı Allah. Bu ayetteki gibi hayatını sürdürenleri, bu ayetteki gibi Allah'a kul olanları müjdele ey Resulüm. Neyle müjdeleyecek? Allah sizden razı olmuştur ve Allah size cennetini vaat etmiştir diye müjdele onlara. Sizin varacağınız yer cennettir diye müjdele ey Resulüm onları diyor. Nitekim Allah bizzat böyle ayetleri çeşitli yerlerde saydıktan sonra ne diyordu? Radiyallahu anhum ve radu anhum. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. Böyle yaşayıp böyle nefesini teslim edecek olanlar nefeslerini teslim ederken son nefeslerini Allah onlara der ki ya eyyetühen nefs ya eyyetühen nefsül mudmeinne ey mutmain olmuş benim imanımla yatışmış olan nefis irci'i ila rabbiki radiyeten merdiye Rabbin senden sen de Rabbinden razı olarak dön Rabbine fedhuli fi ibadi vedhuli cenneti gir salih kullarımın arasına gir cennetime diye siz ruhunuzu teslim ederken Allah'ın izniyle eğer burada ayetteki gibi bir hayat sürerseniz Allah'ın izniyle belki de böyle bir hitabı duyacaksınız. Şimdi gelelim günümüzdeki hastalık da var burada. Şimdi iyi dikkat edin kardeşlerim ayete. Ma kana li nebiyyi vellezina amenu en yestagfiru lil müşrikine velev kanu uli kurba min ba'di ma tebeyyene lehum ennehum ashabul cahim. Ma kana li nebiyyi vellezina amenu. Hiçbir peygamber ve hiçbir mümin için olamaz. Ne olamaz? En yestagfiru lil müşrikine. Hiçbir peygamber ve hiçbir mümin için müşrikler için af dilemek, müşriklerin affedilmesini istemek, bağışlanmasını istemek olamaz. Gördünüz mü ayeti? Ma kana li nebiyyi vellezina amenu en yestagfiru lil müşrikine velev kanu uli kurba. Hatta onlar en yakınları bile olsa, babaları, anaları, amcaları, dayıları, dedeleri bile olsa şirk üzere ölmüş, küfür üzere ölmüş bir kimse için af dileyemezler. Ne zaman? Min ba'di ma tebeyyene lehum enne ashabul cahim. Onların cehennemlik oldukları artık iyice belli olduktan sonra nasıl belli olur? Cehennemlik olduğu görüyoruz değil mi hep hayatımızda? Hayatları boyunca Allah'ı inkar ederler, Kur'an'ı inkar ederler, peygamberime hakaret ederler, Müslümanlara hakaret ederler hayatları boyunca. Ve o şekilde de öyle ölüp giderler. Onların tövbe ettiği, imana gelmediğini gördüğümüz zaman ne yaparız? Artık küfürleri belli olmuştur onların. Artık küfür üzere ölmüştür onlar. Diyor ki Cenab-ı Allah, min ba'di ma tebeyyene lehum ennehum ashabul cahim. Onların cehennem ashabı oldukları artık belli olduktan sonra hiçbir peygamber ve hiçbir mümin en yakınları da olsa müşrikler için, kafirler için dua yapamazlar. Onlar için affedilmeyi Allah'tan isteyemezler. Bu ayetin 3 tane sebebin uzunluğunu anlatırlar kardeşler. Birincisinde derler ki Peygamber Efendimiz Ebu Talip vefat edeceği zaman amcasının başına vardı. Onun amcasının yanında Ebu Cehil ile Ümeyye bin Halef gibi kafirlerin ileri gelenleri de vardı. Amcasının yanına oturdu dedi ki amcacığım. Çünkü amcasını çok seviyordu. Çünkü amcası hayatı boyunca onu malıyla canıyla muhafaza etmişti. Müşriklere teslim etmemişti onu. Amcacığım ne olur bir kelime söyle de Allah'ın huzurunda onunla sana şefaatçi olayım dedi. Nedir o kelime? La ilahe illallah de. Ya da eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ey amcacığım ne olur bir kelime söyle ve Allah'ın huzurunda senin için yardımcı olayım dedi. Ama Ebu Cehil ile Ümeyye bin Halef dediler ki ya Ebu Talip Abdülmuttalib'in dinini terk mi edeceksin dediler. Ebu Talip öleceği zaman son sözü Abdülmuttalib'in dini üzere ölüyorum dedi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ey amcacığım Allah beni men edinceye kadar senin için Allah'tan af dileyeceğim dedi. Hatta Allah Resulü böyle söyleyince oradaki müminlerden bazıları kalkın biz de şirk üzere ölen analarımız babalarımız için dua yapalım dediler. Daha onlar kalkmadan dua yapmadan Allah-u Teala'nın bu ayeti indirdiği rivayet edilir. ayetin iniş sebeplerinden birisi bu. Ama İslam alimleri bunu biraz uzak görürler. Niye uzak görürler? Şundan dolayı. Çünkü Ebu Talip Mekke'de ölmüştü. Halbuki bu Tevbe suresi son inen surelerdendir ve Medine'de indi. Dolayısıyla surenin iniş zamanına ve Ebu Talib'in zamanında aynı şeyleri Allah Resulü söyledi ona. Yani bu kesin söyledi, anlatılır bu. Ebu Talib aynı şeyleri söyledi. Ebu Cehil'in ve Ümeyye bin Halef'in Abdülmuttalib'in dinini terk mi edeceksin dediği, Ebu Talib'in de ölürken Abdülmuttalib'in dini üzere ölüyorum dediği var. Ama bu ayetlerin ondan dolayı indiğini İslam alimleri, her ne kadar tefsirlerde bunlar anlatılmışsa da, pek yakın şey olarak görmezler. İkinci şey ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in annesinin kabrine gitmesi. Bir gün annesinin kabrine gidiyor. Aşağı yukarı işte demek ki bir sefer esnasında falan olsa gerek bu. Epey de bir Müslüman var. Bazı rivayetlere 1000 kişi kadar varlar. Allah Resulü Müslümanlar şöyle dururken bir kabrin başına varıyor. Orada sarsıla sarsıla ağladığını görüyor Müslümanlar. Allah Resulü'nün o güne kadar o kadar ağladığını hiç görmedik diyor. Gözlerinden yaşlar, hani derler ya sicim gibi akıyordu diye. Gözlerinden yaşlar böyle akıyordu, sakalını ıslatıyordu. Allah Resulü'nün ağladığını görünce bizler de ağlamaya başladık. Bizi çağırdı yanına. Niye ağlıyorsun, niye ağlıyorsunuz dedi diyor. Niye ağlıyorsunuz? Dedik ki diyor, ya Resulallah, senin ağladığını gördük de onun için ağladık. Deyince diyor, dedi ki diyor, ben annemin kabrini ziyaret etmek için Allah'tan izin aldım. İzin istedim, bana bu izni verdi. Ama Allah, annem için istiğfarda bulunmak istedim, annemin bağışlanmasını istedim, bana bu izni vermedi diyor. Anneme dua yapma iznini vermedi, ondan dolayı ağladım diyor. Bakınız, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin annesi 6 yaşındayken vefat etmişti değil mi? Ve Peygamberimizin peygamberliğine de hiç ulaşmamıştı. Bir de peygamber annesi. Ama şirk düzeninin içinde öldüğü için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e annesi için dua yapma izni verilmiyor. Belki de şunun için verilmemiştir. Eğer peygamberin daha önce şirk döneminde öldüğü annesine dua yaptığını görürlerse insanlar, onlar da kendi şirk üzere ölen annelerine, babalarına, yakınlarına dua yaparlar diye belki de men etti. Diyor ki Allah bana izini vermedi, sonra bu ayeti indirdi diyor. Bir de böyle rivayet var. Bir üçüncü rivayet, ki en sağlam olan rivayet, en doğru olan rivayetin bu olma ihtimali büyük. Hazreti Ali bir gün adamın birisinin şirk üzere ölen annesi ve babası için dua yaptığını, onların affedilmesini istediğini görünce diyor ki, şirk üzere ölmüş olan annem ve baban için mi dua yapıyorsun diyor adama. O adam da diyor ki, niye diyor, İbrahim de şirk üzere ölen babası için dua yapmadı mı diyor, Hazreti İbrahim için. Hazreti Ali bunu duyunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gidiyor ve adamla kendi arasındaki konuştuğunu anlatınca bu ayet iniyor. Vakaya en uygun nüzul sebebi Allah alem bu olsa gerektir. Ama bizim anlayacağımız burada neymiş kardeşler? Bir kimse şirk üzere, küfür üzere ölmüşse, en yakınımız dahi olsa, onun cenaze namazını kılamayız. Onun için af dileyemeyiz. Allah'tan bağışlama dileyemeyiz. Çünkü cenaze namazı cenazenin affedilmesi için kılınır. Peki günümüzde ne oluyor kardeşler? Camiye gelen herkesin namazını kılıyorlar mı? Kafir olsun, Müslüman olsun. Komşularımız var, tanıdıklarımız var. Türkiye çapında gazetelerden, televizyonlardan duyduğumuz küfür ehilleri var. Hayatları boyunca İslam'a küfrediyorlar. Müslümanlara hakaret ediyorlar. Kitaba çöl bedevisi, peygamberimize çöl bedevisi diyorlar. Kur'an'a çöl kanunu diyorlar. Allah'ın hükümleriyle dalga geçiyorlar. Kur'an'ı yakıyorlar hatta. Kur'an'ı ayakları altına alıp çiğniyorlar. Sonra da geberiyorlar. Leşlerini de camiye getiriyorlar. Değil mi? Peki bu imamın hali ne olacak kardeşler? Bunun cenaze namazını kılan imamın ve onun cenaze, kafir olduğunu bilip de onun cenaze namazını kılanların durumu ne olacak? Allah ne dedi burada? En yakınları bile olsa, bir kimsenin müşrik olarak ve cehennemlik olduğu belli olduktan sonra ölürse eğer, ne bir peygamberin ne de bir müminin ona istiğfarda bulunması olamaz demişti Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Köyünüzde komşunuz öldü küfür üzere, kardeşiniz öldü, babanız öldü. Nice kimsenin babaları da küfür üzere. Oğlu Müslüman ama babası şirk üzerine. Allah kitap tanımıyor. Öldüğü zaman el nedir diye cenazesine gidiyor değil mi? Cenazesini kılıyor babasının. Peki sen hiç düşündün mü Allah ne diyecek? Allah dediğini dedi zaten değil mi? Allah dediğini dedi zaten. Hiçbir peygamberin ve hiçbir müminin şirk üzere ölen en yakınları da olsa onların bağışlanması için dua ettiğini göremezsin dedi. Olamaz dedi Cenab-ı Allah. Peki Allah böyle demişken sen el ne der, amcam ne der, dayım ne der, akrabam ne der diye gider de onun cenazesini kılarsan senin halin ne olacak Müslüman? Ey her önüne gelen kafirin cenazesini kılan imamlar, Allah'ın katında durumunuz ne oluyor hiç düşündünüz mü? Aldığınız maaş için dininizi sattığınızı, aldığınız maaş için kafirlerin bile cenazesini kıldığınızı, aldığınız maaş için Allah'la dalga geçtiğinizi. Çünkü cenaze namazı kılmak demek Allah'la, kafirin cenaze namazını kılmak demek Allah'la dalga geçmek demektir. Kur'an'la dalga geçmek demektir. Allah asla onların namazını kılma ve onların kabrinde de kabri başında da durma derken sen namaz kılarken Allah'a diyorsun ki ey Allah, sen her ne kadar bunların namazını kılma desen de ben onların namazını kılacağım. Sen onlar için şirk üzere ölmüş olan insanlar için bağışlama dileyemezsiniz demene rağmen ben yine de senden onların bağışlamasını diliyorum demiyorlar mı? O zaman bunların hali ne olacak? Yarın Allah'ın huzuruna vardıklarında ne diyecekler bunlar? Biz burada bunları anlatırken diyorlarmış ki ya o da hep bizi eleştiriyor. Kardeş bizim insanların şahsiyetiyle hiçbir şeyimiz yok ki, meselemiz yok ki ya. Biz Allah'ın kitabını söylüyoruz. Allah'ın ayetlerini söylüyoruz. Allah'ın hükmünü beyan ediyoruz. Ayet okudum ayeti. Hani Hazreti Ali o adama şirk üzere ölmüş olan annen baban için dua bağışlamak mı diliyorsun dediğinde adam demişti ya. Niye İbrahim de şirk üzere ölen babası için dua yapmamış mı demişti ya. Onun da cevabını Allah veriyor şimdi. Diyor ki وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرَاهِيمَ لِأَب۪يهِ اِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ دَعَدَهَا اِيَّهِ İbrahim'in ona dua yapmasının sebebi ona kendisinin bağışlanması için dua yapacağını vaat etmişti de onun için yapmıştı. Yani babasının imana geleceğini tahmin ederek, düşünerek senin için Allah'tan bağışlanmayı dileyeceğim demişti diyor. Bundan dolayı o sözünü yerine getirmek için yaptı. Ve bu sadece İbrahim'e has bir şeydir. İbrahim'in dışında hiç kimse bunu ondan sonra hiç kimse yapamaz. Zaten İbrahim de vazgeçti ondan sonra. Nasıl vazgeçti? Bakalım nasıl vazgeçmiş. Felemma tebeyyene lehu ennehu aduvun lillahi teberra emin. Ne zaman ki babasının bir Allah düşmanı olduğunu görünce onun için tevbe etmekten vazgeçti diyor Allah-u Teala. Bak, فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ اَنَّهُ عَدُوُ لِلَّهِ تَبَرَّا اَمِنْ Ondan uzaklaştı. Ve baktı ki babası iman etmeyecek. İman etmeyeceğini anlayınca onun için istiğfarda bulunmaktan vazgeçti ve ondan uzaklaştı diyor. Ne diyor burada? Hani bir ders yapmıştık. Bera ve vela diye değil mi? İşte beri olmak. Bak burada ayette ne dedi kardeşler? Teberra emin. Ondan beri oldu. Ondan uzaklaştı. Onunla ilgiyi kesti. Kardeşler bera ve velayı da çok iyi bilmemiz lazım. Bera kimden beri olacağını, kimden uzak olacağını, kiminle ilgiyi keseceğini ifade eder. Vela da kiminle dost olacağını, kimi destekleyeceğini belli eder. Müminler saflarını belli etmek mecburiyetindedir. Mümin kardeşlerini iyi tanımak, birbirlerine destek olmak, birbirlerine yardım etmek mecburiyetindedirler. Kafirlerden de, müşriklerden de, tağutlardan da uzak olmak mecburiyetindedirler. Vela ve bera akidenin temelini oluşturur. İnne İbrahim'e le evvahun halim. İbrahim çok merhametli, çok yumuşak birisiydi, yumuşak huyluydu. Evet, zamanımız da doldu. İnşallah burada keselim. Gelecek şeyimize, tefsir dersimizde 115. ayetten sonra devam edeceğiz inşallah kardeşler. Tamam mı? 115. ayetten devam edeceğiz. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bizleri Kur'an'ı hakkıyla anlayıp anladığımız bu Kur'an'a hakkıyla teslim olanlardan eylesin. Yeter ki Kur'an'a Allah'ın istediği gibi yaklaşalım. Bu Kur'an'ı elimize alırken Allah'ın istediği gibi okumak için alalım. Allah-u Teala bizleri böyle okuyanlardan eylesin. Subhanekallahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahri davana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, İslam ve Hayat programıyla Necati Koçkesen'i dinlediniz.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
1: Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtımlarımız devam ediyor. Bir kişilik yemek ikramı 90 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 70 70. iyilikzamani.org.tr.
2: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Tesibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
3: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
4: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
5: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmaya gayret edin. Mümkün olmazsa en azından her kameri ayın 14, 15 ve 16. günlerini oruçlu geçirmeye çalışın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, zor durumda olan arkadaşına inip yardım et.
0: Özel FM 103.2.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de, ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünyaya karşı gönülsüz olanı Allah sever. Günahtan uzak duranı melekler sever. Halkın malına göz dikmeyeni insanlar sever.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
3: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
4: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
5: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
6: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
7: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.

Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: ZFM. Bu böyledir. Yazan Kulsadi Yüksel. İntişar Yayınları. Okuyan Muhammed Yusuf.
1: Kıymetli dinleyenler, programımıza hoş geldiniz. Ben Muhammed Yusuf'la Kulsadi Yüksel'in Bu Böyledir isimli eseriyle birliktesiniz. Sevgili dinleyenler, bu haftaki programımıza başlamadan önce geçen haftaki bölüme kısa bir değinmek istiyorum. Geçen haftaki programımızda İmam Ümmet'in Koruyucu Kalkanıdır bölümlü başlık ile birlikte olurken Ebu Hureyre'nin rivayetiyle Resulullah şöyle buyurmuştu: "Bana itaat eden Allah'a itaat etmiştir, bana isyan eden Allah'a isyan etmiştir. Benim tayin ettiğim emire itaat eden bana itaat etmiştir, emire isyan eden bana isyan etmiştir." İslam devlet başkanı olan imam millet için bir kalkandır. Onun ardında onun emrinde harp yapılır, onunla düşmandan korunulur. Eğer o millete Allah'a takva ile emrederse ve adaletle hareket ederse, bu emri ve adaleti sebebiyle onun için sevap vardır. Eğer takva ve adaletten başkasıyla emir ve hükmederse, bundan meydana gelen günah onun üzerine döner. İşte bu hadisle birlikte olurken, Peygamber Efendimiz bize kendisine yapılan ibadetin Allah'a yapılan ibadet olduğu, Resulullah'a yapılan isyanın da Allah'a isyan olduğunu ve emire itaat eden de bana itaat etmiştir, emire isyan eden de bana isyan etmiştir buyurmuştu. Bundan dolayı biz müminlerin Kur'an ve sünnet ile yöneten emir veya imama itaat etmemizin Resulullah'a itaat olduğunu bu hadiste öğrenmiş bulunuyoruz. Tabii ki bu emre itaatin bir şartı var. O da Allah'a ve Resulüne itaattir. Yani o Allah'a ve Resulüne itaat ederse ona itaat olunur. Allah'a ve Resulüne isyanın olduğu yerde emir dahil hiç kimseye itaat söz konusu değildir. Kıymetli dinleyenler. Bu haftaki programımızda müminlerin emiri ve sorumluluğu başlıklı bölüm ile birlikte olacağız. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma rivayet eder. Resulullah şöyle buyurdu: "Her biriniz çobandır ve her biriniz elinin altındakinden sorumludur." İslam devlet yöneticileri bir çobandır ve elinin altındakileri layıkıyla muhafaza etmekten sorumludur. Erkek ailesinde bir çobandır ve o da eli altındakilerden sorumludur. Kadın da kocasının evinde bir çobandır ve o da eli altındakilerden sorumludur. Hizmetçi de efendisinin malında bir çobandır ve elinin altındakilerden sorumludur. Ravi şöyle demiştir: "Ve ben zannederim ki Resulullah muhakkak şunu da söyledi: ve kişi babasının malında bir çobandır ve elinin altındakilerden sorumludur." Hülasa, her biriniz çoban ve her biriniz elinin altındakilerden sorumlusunuzdur. Hangi inanç ve hangi fikirde olursa olsun, ister kadın, ister erkek, ister genç, isterse ihtiyar olsun, bütün insanlar seviyelerine ve konumlarına göre sorumludurlar. Yegane dünya nizamı İslam'a göre şu üç sınıf insanın dışında tüm insanlar yaptıklarından dolayı sorumlu tutulmuşlardır. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anha'nın rivayetiyle Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Üç sınıftan mükelleflik kalemi kaldırılmıştır. Uyanıncaya kadar uyuyandan, ergenlik çağına varıncaya kadar çocuktan ve akıllanıncaya veya ayılıncaya kadar deliden." Bu konuda Emirul Mü'minin İmam Ali bu hadisi rivayet ettikten sonra ayrıca Resulullah'ın şöyle buyurduğunu da ziyade eder: "İhtiyarlıktan dolayı akli muvazenesi kaybolan kimseden kalem kaldırılmıştır." Dünya hayatında biricik önder ve örneğimiz Resulullah'ın istisna olarak beyan buyurduklarının dışında her insanın sorumlu olduğu ve yine Resulullah'ın beyanıyla bunların dışında imam veya emir olan kişinin geldiği malumdur. İnsanlar arasında birinci derecede sorumlu olanlar, toplumun önünde insanların başında bulunan ve onları sevk ve idare eden kişilerdir. Her toplum imamı yani önderiyle tanınır, onunla davet olunur ve onunla sorguya çekilir. Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyurur: "Her insan grubunu imamıyla çağıracağımız gün artık kimin kitabı sağ eline verilirse onlar kitaplarını okuyacaklar ve onlar bir hurma çekirdeğindeki iplikçik kadar bile haksızlığa uğratılmazlar." Önderleriyle çağrılacak insanlar hakkında İmam Taberi şunları beyan eder. Ayet-i kerimede geçen önderlerin kimler ve neler oldukları hakkında şunlar zikredilmiştir. Burada zikredilen önderler her ümmetin kendilerine gönderilmiş olan peygamberleri veya her ümmetin peygamberlerine verilen kitap yahut amel defterleri veya her ümmetin dünyada kendilerine önder kabul ettiği liderleridir. İmam Taberi bu görüşü tercih etmiştir. Tabi oldukları imamları yani önderlerinin kendilerini sapıklığa düşürüp helak ettiklerinden dolayı toplumlar ile önderleri arasında kıyamette şöyle bir tartışmanın olacağını Rabbimiz Allah beyan buyurur. Onların tümü toplanıp kıyamette Allah'ın huzuruna çıktılar da zayıflar büyüklük taslayanlara dedi ki: "Şüphesiz biz size tabiydik. Şimdi siz bizden Allah'ın azabından herhangi bir şeyi önleyebiliyor musunuz?" Dediler ki: "Eğer Allah bize doğru yol gösterseydi biz de sizlere doğru yolu gösterirdik. Şimdi yakınsak da sabretsek de fark etmez. Bizim için kaçacak bir yer yoktur." Muvahhid müminlerden oluşan İslam toplumunda her mümin Müslüman sorumlu olduğunun şuurunda olacak şekilde eğitilip yetiştirilir. İlkokul öncesinden itibaren hayatın her merhalesinde ferdi ve toplumsal sorumluluklar gündeme getirilip her ferde düşen vazife kendilerine öğretilir ve bu düşünce ile eğitilirler. Mümin Müslümanların imamı veya emirleri kendi içlerinden seçilir. Katıksız iman sahibi Allah'a ve Resulüne itaat eden mümin Müslümanlardan oluşan İslam toplumunu Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Resulünün sünnetiyle yöneten adil ve muttaki bir imam, böyle bir ulul emir müminlerin önderidir. Kafirlerin, müşriklerin ve mürtetlerin mümin Müslümanların üzerinde velayet hakları yoktur. Hiçbir zaman ve herhangi bir vatanda hiçbir mümin Müslüman müşriklerin velayetini kabul edemez. Onları veliyül emir olarak göremez. Rabbimiz Allah şöyle buyurur: "Allah kafirlere müminlerin aleyhinde kesinlikle yol vermez. Öyleyse Rabbinin hükmüne sabır göster. Onlardan günahkar ve nankör olana itaat etme." Muvahhid müminlerden olan emir, Kur'an ve sünnet ile yönettiği adaleti gözeterek emri altında bulunanlara emrederken, sorumluluğunun farkında olmalı ve bu sorumluluğunun ağırlığını hissetmelidir. O bir çobandır ve güttüklerinden sorumludur. Çobanı bulunduğu sürüsü ona emanet edilmiştir. O kendisine emanet edilmiş olan sürüye hakkıyla sahip olmalı, korumalı ve ihanet etmemelidir. Makil bin Yesar el-Müzeni'nin rivayetiyle Resulullah şöyle buyurur: "Allah'ın bir sürüyü çoban yaptığı hiçbir kul yoktur ki öldüğü gün sürüsüne hıyanet etmiş olarak ölsün de Allah ona cenneti haram kılmasın." Bu hadisin şerhinde şöyle denmektedir: "Hıyaneti helali itikat eden kafir olur ve ebediyen cennete giremez. Fakat helali itikat etmezse dinden çıkmaz, ancak cennete ilk giren bahtiyarlarla beraber olamaz. Bu gecikme ona bir cezadır. Cezası ya cehennemde yanmakla ya hesap anında yahut başka yerde verilir." Bu kadar önemli olan emirlik konusunda mümin Müslümanların hassas davranmaları onların üzerine borç olan bir vazifedir. Ciddi sorumluluk gerektiren emirlik bir emanettir ki ehlinden başkasına vermek, ümmetin kıyametinin kopması demektir. Bu emanetin adalet ölçüsünce hareket edecek katıksız iman sahibi muttaki şahsiyetlere verilmesi gerekir. Bu konuda önderimiz Resulullah'ın uygulamaları böyleydi. Resulullah emirliğe talip olan, bu konuda hırslı davranan ve ehil olmayanlara asla emirlik vermemiştir. Böylelerini uyarmış, onlara bu konuda nasihatler edip nasıl davranacaklarını öğretmiştir. Ebu Musa anlatıyor: "Ben beraberimde kavmim Eş'arilerden iki kimseyle Resulullah'ın huzuruna girmiştim. O iki kimseden biri, "Ya Resulallah, beni bir memuriyete tayin et," dedi. Diğeri de bunun gibi bir memuriyet istedi. Bunun üzerine Resulullah, "Biz bu iş üzerine onu isteyen ve ona hırslı olan kimseyi tayin etmeyiz," buyurdu. Yine Ebu Musa el-Eş'ari'nin anlattığı bu hadisin bir başka rivayetinde Efendimiz o iki kişiye şöyle buyurur: "Sizin en haininiz devlet dairesinden iş isteyeninizdir." Bunun üzerine Ebu Musa Resulullah'tan özür dileyerek, "Ben onların niçin geldiklerini bilmiyordum," dedi ve döndü gitti de bir daha onlara hiçbir işlerinde yardımcı olmadı. Emanete ehil olmayanın emanete talip olması başlı başına bir ihanettir. Bundan dolayı Resulullah, "Sizin en haininiz devlet dairesinden iş isteyeninizdir," diye buyurmuştur. Bu hüküm adil İslam devletinde geçerli olan bir hükümdür. Adil İslam devletinde devlet işlerinde ehil olmayan kişilerin vazife almaları, devlete ve İslam milletine ihanet etmekten başka bir şey değildir. Çünkü o kişiler işlerinde yetkili olmadıkları ve yönetimi Kur'an ve sünnete göre yapacak kadar ehil olmadıkları için bu konuda ihanet etmeleri an meselesidir. Bir iş ancak Kur'an ve sünnet çerçevesinde yapıldığı vakit adalet yerini bulur, yapan ise adil davranmış olur. Eğer bir iş Kur'an ve sünnet ölçüsü dışında yapılıyorsa hiçbir zaman adalet olmaz, başlı başına zulüm ortaya çıkar. En büyük zulüm de şirktir. Şirk düşüncesinden kaynaklanan düzenlerde ve ideolojilerde yapılan herhangi bir işin adaletli olmasını beklemek, aslı olmayan Kaf Dağı'nın arkasından Anka kuşunun uçarak gelmesini beklemekten daha gerçek dışıdır. Adil İslam Devleti'nin kurum ve kuruluşlarında ancak ehil olanların, yani vazifesinin şuurunda olan yetkili kişilerin yer alması gerekir. Bundan dolayı Resulullah Abdurrahman bin Semure'ye şöyle öğüt vermiştir: "Ya Abdurrahman, sakın sen kendiliğinden emirlik vazifesi isteme. Şüphesiz sen, eğer senin istemenden dolayı sana emirlik ve başkanlık verilirse, istediğin şeyle yalnız bırakılırsın, Allah'ın yardımına nail olamazsın. Eğer emirlik ve başkanlık sana sen istemeden verilirse, Allah tarafından bu iş üzerinde yardım olunursun. Bir de sen bir şeye yemin edip de başkasını ondan daha hayırlı gördüğünde yemininden kefaret ver ve hayırlı olan işi yap. Mümin Müslümanların başına ulul emr olup da onlara zulmeden kişi Allah'tan gelen büyük bir ceza hak eder. Elbette devlet İslam devleti olduğu halde emir sahiplerinin zulmetmeleri söz konusu olduğu vakit bu durum gerçekleşir. Yoksa devlet gayri İslami olan tağuti bir düzen ise zaten temelden tavana kadar zulüm içindedir. Çünkü tağuti düzenler şirk, küfür ve Allah'a isyan üzere kurulmuşlardır. Hatırlanacağı üzere en büyük zulüm şirktir. Böyle korkunç bir zulüm üzerine kurulmuş ve tüm kanunları zulme ayarlanmış bir düzenin kurum ve kuruluşlarında vazife alan kişilerden adaletli davranışlar beklemek, hayal kurmanın hayalini kurmaktan başka bir şey değildir. Şu hadisi de bize Makil bin Yesar nakleder. Resulullah şöyle buyurur: "Müslümanlardan bir ahaliye valilik eden vali, o ahaliyi aldatıp zulmetmiş olduğu halde ölürse, muhakkak Allah ona cenneti haram kılmıştır." Yine Makil bin Yesar'ın rivayetiyle şöyle buyurur Resulullah: "Müslümanların yönetimini üzerine alıp da onlar için çalışmayan ve kendilerine iyilik istemeyen hiçbir amir yoktur ki onlarla birlikte cennete girebilsin." Hadisin şerhinde İbn Battal diyor ki, bu hadis zalim hükümdarlar için pek büyük bir tehdittir. Çünkü kullara yaptıkları zulümlerin hesabı kıyamet gününde kendilerine sorulacaktır. Acaba koskoca bir millete zulmeden bir adam o millete hakkını nasıl helal ettirir? Mümin Müslümanlardan olup İslam devletinde yönetici olan fakat halka zulmeden ulul emrin durumundan bahseden hadisleri arz ettikten sonra önderimiz Resulullah ile ashabın önde gelenlerinden olan Ebu Zer arasında geçen şu konuşmalara dikkat edelim. Ebu Zer şöyle demiştir: "Ya Resulallah, beni vali yapmıyor musun?" dedim. Bunun üzerine eliyle omzuma vurdu, sonra "Ya Ebu Zer, sen zayıfsın, bu valilik bir emanettir, Gerçekten kıyamet gününde o kepazelik ve pişmanlıktır. Yalnız onu hakkıyla alarak o hususta üzerine düşeni yapan müstesna buyurdu. Aynı konuda Ebu Zer'in rivayet ettiği diğer bir hadiste Resulullah şöyle buyurur. Ya Ebu Zer, gerçekten ben seni zayıf görüyorum. Ben senin için kendime sevdiğim şeyi severim. Sakın iki kişi üzerine hakim olma ve sakın yetim malına veli olma. Gerek Darül İslam'daki İmametül Kübra olan hilafet, gerekse Darül Harp'teki harp emirliği, sorumluluğu büyük olan birer emanettir ki ehli olan muvahhid mümin Müslümana verilmesi gerekir. Bu konudaki bir hatanın zararı tüm ümmete dokunan ve tamiri çok zor olan bir durum meydana getirir. Böyle bir hata ümmetin bağrında derin yaralar açar. O halde bu makama getirilip bu vazife kendilerine verilecek şahsiyetler çok iyi tespit edilmelidir. Rabbimiz Allah şöyle buyurur. Şüphesiz Allah size emanetleri ehline teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Allah bununla size en güzel öğüt veriyor. Doğrusu Allah işitendir, görendir. Ayet-i kerimeden daha iyi anlaşılması için nüzul sebebine bakmakta fayda vardır. Bu ayetin nüzul sebebi için İmam Vahidi şu olayı kaydeder. Bu ayet Beni Abduddar soyundan Osman bin Talha el-Hacebi hakkında nazil oldu. Bu zat Kabe'nin hizmetçisi ve bakıcısıydı. Peygamber fetih günü Mekke'ye girince Osman Kabe'nin kapısını kilitleyip Kabe'nin damına çıktı. Resulullah Kabe'nin anahtarını istedi, anahtarın Osman'ın yanında olduğu söylendi. Peygamber onu Osman'dan istedi, Osman ise diretip vermedi ve ben onun gerçekten Allah'ın peygamberi olduğunu bilseydim elbette anahtarı ondan men etmezdim dedi. Bunun üzerine Ali bin Ebi Talip Osman'ın kolunu büküp anahtarı kendisinden aldı ve kapıyı açtı. Resulullah Kabe'ye girerek içinde iki rekat namaz kıldı. Çıkarken Abbas hem hacılara su dağıtmayı hem de Kabe'nin bakımını beraber yürütmesi için anahtarı kendisine vermesini Resulullah'tan rica etti. Bu sebeple Allah Teala bu ayeti indirdi. Resulullah da Ali'ye anahtarı Osman'a geri verip ondan özür dilemesini emretti. Ali de bunu yaptı. Osman Ali'ye dedi ki, "Ey Ali, bana zor kullanıp eziyet ettin, sonra da gelmiş yumuşak davranıyorsun." Ali de muhakkak Allah Teala senin hakkında vahiy indirdi deyip bu ayeti kendisine okudu. Bunun üzerine Osman şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür diyerek Müslüman oldu. Mütakiben Cebrail gelip buyurdu ki bu Allah'ın evi baki kaldığı sürece anahtar ve hizmet vazifesi Osman evladında kalacaktır. Bugün de hala anahtar onların elindedir. İnsanlar idareci olmaya haristirler. Çok şiddetli bir arzu ile bunu isterler fakat ehli olup olmadıklarını düşünmezler. Bu görevin artısını ve eksisini gündeme getirmez, ne getirir ne götürür hesap etmezler. Gerek Darül İslam'daki imamet gerek Darül Harp'teki İslam cemaatinde vazife yapacak yetkililer, iman yönüyle kuvvetli, amel yönüyle salih ve muttaki olanlar seçilmelidir. Ve her mümin Müslüman bu konuda kendisini iyi tartmalı, hesabını kitabını yapıp sorumluluğunu çok iyi düşünmelidir. Ebu Hureyre'nin rivayetiyle Resulullah şöyle buyurur. Muhakkak idareciliğe haris olacaksınız. O da size pişmanlık getirecek. Sahibine uğur ve hayır getiren riyaset ne güzeldir. Böyle bir riyasetin yokluğu ne kötüdür. İmam Maverdi ümmetin idaresine imam olan halifenin göreceği önemli olan görevlerinin 10 tane olduğunu beyanla şu şekilde tespit eder. 1. Vaaz olunan kaidelere selefin icma ettiği hususlara uygun olarak dini koruma, muhafaza etmektir. Din hakkında bir şüphe yayılırsa delillerle bunu açıklar ve doğru yolu gösterir. Kendisine lazım olan ilahi kanun ve cezaları dinin fesattan, bozulmaktan korunmasında, halkın kötülüklerinden, bayağılıklarından uzaklaştırılmasında tatbik eder. 2. İhtilaflıların ihtilaflarını çözmede, çekişmelerin, nizalı kimselerin nizalarına son vermede, merhametin temininde dini hükümleri tatbik eder, zalim taşkınlık edemez, mazlum da zayıf düşürülemez. 3. topluluğu himaye, koruma, mal, can, her türlü yol emniyetini sağlamak suretiyle insanların yeryüzünde geçimlerini, kazançlar sağlamalarını temin eder. Yasak olan sahalardan ve başkalarına ait haklara zarar vermekten uzaklaştırır. 4. Allah'ın koyduğu yasakları aynen uygulamak, değiştirilmelerinin önüne geçmek, insanların haklarının ortadan kalkmasını önlemek, hakları korumak uğruna cezalar tatbik etmek. 5. Müslümanların, zımmilerin ve Müslümanlarla anlaşmalı olanların kanlarına, hayatlarına, mallarına kastetmek isteyen, dini ortadan kaldırmaya teşebbüs eden düşmana karşı harp hazırlığı yapmak, kaleler, engeller inşa ettirmek. 6. İslamiyet'in bütün dinlere üstün olduğu konusunda gerekli ispatı yapmak, Allah'ın hakkının ayakta tutulması için davete rağmen Müslüman olmayan kimselere karşı İslamiyet'e gelinceye veya zımmiliği kabul edinceye kadar harp etmek. 7. Korku duyurmadan, zulüm ve baskı meydana getirmeden, dince ve içtihatça üzerine farz olan kimselerden zekat ve diğer vergileri, ganimetleri toplamak. 8. İsraf ve cimrilik yapmaksızın hazineden layık olanlara tam vaktinde yardımlarda, ihsanda bulunmak. 9. Vergilerin toplanması, halka nasihatin sağlanması için emniyet memurları, nasihatçılar tayin etmek, görevlendirmektir. Bundan maksat herkes için işler eşit ve sağlam bir şekilde yürütülsün, mallar emniyet içinde korunsun. 10. Topluluğun işleri ve durumları ile bizzat meşgul olmak, yakinen takip etmek. Böylece halkın idaresi, milletin himayesi daha iyi sağlanır. Hilafet görevini yalnız eğlencelerle veya yalnız ibadetlerle ihmal etmemiş olur. Tayin ettiği memurlar hainlik edebilir, görevini aksatır. Allah Teala da, "Ey Davud, biz seni yeryüzünde bir halife yaptık. O halde insanlar arasında hak ve adaletle hükmet. Heva ve hevesine tabi olma ki bu seni Allah yolundan saptırır," buyurmuştur. Allah yalnız nefse uymayı dalaletle vasıflandırmıştır. Hilafet görevi bu şekilde sarsılmış olur. Layık olan o makama geçince dinin hükümlerini, hilafet makamını koruması gerekir. Peygamber aleyhisselam da, "Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürünüzden sorumlusunuz," buyurmuştur. İmam Maverdi, Darül İslam'da, yani egemenliğin kayıtsız şartsız Allah'a ait olduğu, iktidarda mümin Müslümanların bulunduğu yegane hayat nizamı İslam'ın yürürlükte olduğu halifeli toplumda İslam devlet başkanı olan halifenin görevlerini böyle beyan eder. Elbette bu görevler çağın şartlarına ve konumuna göre değişebilir, gelişebilir. Çağın ihtiyacı olan araç ve gereçlere göre şekillenebilir. Buna o çağda yaşayan imam ve ehli hal vel akt şurası karar verir. Darül Harp'te, yani egemenliğin kayıtsız şartsız Allah'tan başkalarına ait kılındığı, iktidarda Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyenlerin bulunduğu, İslam'ın yürürlükten kaldırılıp onun yerine tağuti düzenlerin geçerli kılındığı bölgelerdeki esaret altında bulunan mümin Müslümanlardan oluşturulan Ehli Hal vel Akt Şurası ile emir beraberce mümin Müslümanları sevk ve idare ederler. Cuma imamları ve kadılar tayin edilir. Böylece müstevlilere karşı hareket başlamış olur. Gerek yerli, gerek yabancı İslam düşmanlarının işgaline uğrayan, İslam topraklarında yaşayan mazlum ve mustazaf mümin Müslümanlar, emire gereği şekilde ahit eder ve dinleyip itaati gerçekleştirirler. Çünkü kendisine itaat edilmeyen emir, emir olmaz. Onun sözde emir olması ile olmaması, yani varlığı ile yokluğu arasında hiçbir fark kalmaz. Rabbimiz Allah Teala şöyle buyurur: "Ahitleştiğiniz zaman Allah'ın ahdini yerine getirin. Pekiştirin, pekiştirdikten sonra yeminleri bozmayın. Çünkü Allah'ı üzerinize kefil kılmışsınızdır. Şüphe yok, Allah yapmakta olduklarınızı bilir. Ey iman edenler, akitleri yerine getirin." Allah'a ve Resulüne itaat eden, katıksız iman sahibi ve adil imama veya emire biat eden mümin Müslümanlar, biatlarına ve ahitlerine son anlarına kadar sadık kalırlar. Bu sadık oluş hali onların imanlarının gereğidir. Allah'a ve Resulüne itaat eden imama veya emire, darlıkta, bollukta, nefislerinin hoşuna gitse de gitmese de itaat edeceklerine ahdeden mümin Müslümanlar, İslam cemaatinin birer ferdi olarak birbirlerini temsil etme yetkisine sahip olurlar. Ubade İbn-i Samit şöyle demiştir. Resulullah'a Ensar üzerine bir borç olarak bizden aldığı ahit ve misakta şöyle söyleyip biat ettik. Allah ve Resulünün emirlerini dinleyip onlara hem neşeli hem kederli zamanımızda hem zor hem kolay halimizde itaat etmek ve amirlerimiz kendi arzularını nefislerimiz üzerine tercih etseler dahi onlara itaat etmek ve kıtal etmemek üzere biat ettik. Ancak açık bir küfürünü görürseniz onun küfrü hakkında yanınızda Allah'ın kitabından kuvvetli bir deliliniz olması hali müstesna. Önemli olduğundan dolayı bu haberin şerhinde beyan edilenleri buraya kaydediyoruz. Hadisin manası şudur. İş başında bulunan amirlerle onların vazifesi hakkında kavga ve kendilerine itiraz etmeyin. Meğer ki onların İslam kaidelerine göre muhakkak münker sayıldığını bildiğiniz bir kötülüğünü göresiniz. Böyle bir şey görürseniz bunu reddedin ve her yerde hakkı söyleyin. Yöneticiler fasık ve zalim bile olsalar onlara karşı çıkarak kendileriyle harp etmek bütün ulemanın ittifakiyle haramdır. Bu bapta birçok hadisler vardır. Ehl-i sünnet ulemasına göre hükümdar fasıklığından dolayı mazul olmaz. Zira netice kan dökmeye ve çeşitli fitnelere müncer olacağı için azlindeki mefsedet yerinde kalmasındaki zarardan çok daha fazladır. Kadı İyaz'ın beyanına göre ulema kafirden Müslümanlara hükümdar olamayacağını, hatta evvelce Müslüman iken sonradan kafir olsa azledilmiş sayılacağına ittifak etmişlerdir. Namaz kılmayanın hükmü de budur. Hadis-i şerif, emri bil marufun farz olduğuna da delildir. İmam Nevevi diyor ki, ulema onun farz-ı kifayi olduğuna ittifak etmişlerdir. Bir kimse bu hususta canından, malından veya başkasının canından olacağından korkarsa, eliyle ve diliyle bu vazifeyi yapmak ondan sakıt olur. Ona sadece kalbiyle kerih görmek vacip olur. Bizim mezhebimizle cumhurun mezhebi budur. Emir konumunda olan muvahhid müminlerin sorumlulukları büyüktür. Kendisine dinleyip itaat etmek üzere ahit eden her mümin Müslümanın dertleriyle dertlenmek, onların meselelerini halletmek, problemlerini çözmek emirin vazifelerindendir. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir köle Resulullah'a gelerek hicret etmek üzere biat etti. Resulullah onun köle olduğunun farkında değildi. O sırada efendisi gelip kölesini götürmek istedi. Bunun üzerine Resulullah adama, "Bunu bana sat, yerine iki siyah köle al." buyurdu. Bundan sonra köle olup olmadığını sormadan kimsenin biatını kabul etmedi. Emir yönetimi altında bulunanlara, durumlarına, hal ve tavırlarına göre değer vermelidir. Fertlerin anlayış ve kabiliyetlerine göre değerlendirmeli ve vazifelendirmelidir. Emir yönettiği toplumun her kesimini ve ferdini seviyelerine göre değerlendirecek olursa, onların arasında adalet yapmış olur. Kişinin hak ettiği değer kendisine verilince adalet ile hükmolunmuştur. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah bize insanlara derecelerine göre yer vermemizi emir buyurdu. Bununla birlikte Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala her ilim sahibinin üstünde daha alim biri vardır. Kavli kerimi natık bulunmaktadır. Emir Kur'an ve sünnet çerçevesinde yönettiği İslam cemaatinin huzur ve saadetini düşünerek onları her türlü kötülüklerden korumaya çalışmalıdır. Onlara zor gelecek ve kaldıramayacakları yükler yüklememeli ve her zaman kolay olanı seçmelidir. Helal olmak kaydıyla iki şey arasında muhayyer bırakıldığı zaman kolay olanını tercih etmek Resulullah'ın sünnetine uymak demektir. Hayırlı ve iyilik olana sarılmak, günaha yaklaşmamakla beraber her türlüsünden sakınmak, nefsi için davranmayıp her halinde Allah için olmak, önder ve örnek Resulullah'ın

grup öç almamıştır. Ancak Allah'ın hürmetine saygısızlık edilmesi hali müstesna. İşte bu halde yapılan hürmetsizlik sebebiyle Allah için öfkelenir, intikam alırdı. İşte muvahhid ve muttakilerin önderi Resulullah'ın mümin Müslümanlar için, özellikle emir konumunda olanlar için örnek davranışı. Zaten mümin Müslümanlar için yegane örnek Resulullah değil midir? Rabbimiz Allah'ın beyanıyla Resulullah'ın örnek ve önder davranışlarından birkaç tanesi. Allah'tan bir rahmet dolayısıyla onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar çevrenden dağılır giderlerdi. Öyleyse onları bağışla, onlar için bağışlanma dile ve iş konusunda onlarla müşavere et. Eğer azmedersen artık Allah'a tevekkül et. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. Müminler için de şefkat kanatlarını ger. Muhammed Allah'ın Resulüdür ve onunla birlikte olanlar da kafirlere karşı zorlu, kendi aralarında ise merhametlidirler. Ümmetin başında imam veyahut İslam cemaatinin başında emir olan izzet sahibi mümin Müslümanlar, Resulullah'ın örnek davranışı gibi davranmalıdırlar. Mümin kardeşlerine karşı şefkat kanadını germiş, onlara merhametli ve yumuşak davranan, tüm işlerinde onlarla istişare eden, istişare sonucu çıkan kararda direnen ve uygulayan, İslam davasını beraber omuzlayan bir şahsiyet olmalı emir olan kişiler. Emir makamında bulunanlar için müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anha'nın rivayetiyle şöyle dua etmektedir önderimiz Resulullah. Allah'ım, bir kimse ümmetimin işlerinden bir vazife alır da onlara hoş muamele ederse sen de ona hoş muamele et. Mümin, muttaki, adil ve fazıl bir emirul müminliğin vazifesi ve vasfı hakkında şu kısa aklını kullanabilen her kul için ders ve ibrettir. İbn-i Seleme'nin kardeşi Ebu Vail Şakik bin Seleme der ki, Ömer radıyallahu an Bişir bin Asım'ın Hevazin kabilesinin zekatlarını toplamada görev almasını istedi. Bişir bundan çekindi. Ömer onunla karşılaşınca, seni çekindiren sebep nedir? Yoksa bize itaat etmiyor musun? Dedi. Bişir, elbette ediyorum fakat Resul-i Ekrem'in şöyle buyurduğunu duydum. Her kim ki Müslümanların işlerinden bir göreve gelirse, kıyamet günü getirilip cehennem köprüsü üzerinde durdurulur. Eğer göreminde güzel davranmışsa kurtulur, kötü davranmışsa köprü yarılır ve oradan 70 sene müddetle cehennemin dibine aşağı düşer. Ömer radıyallahu anh üzgün ve morali bozuk bir şekilde çıktı ve Ebu Zer ile karşılaştı. Ebu Zer, neden seni böyle üzgün ve morali bozuk görüyorum dedi. Ömer, neden üzülmeyeyim ki? Bişir bin Asım Resulullah'ın her kim Müslümanların işlerinde bir göreve gelirse kıyamet günü getirilip cehennem köprüsünde durdurulur. Eğer güzel davranmışsa kurtulur, kötü davranmışsa köprü yarılır ve oradan 70 sene boyu cehennemin dibine aşağı düşer buyurduğunu söylüyor dedi. Ebu Zer, sen onu Resulullah'tan duymamış mıydın dedi. Ömer, hayır dedi. Ebu Zer, ben Resulullah'ın her kim Müslümanlardan birinin işini üzerine alırsa kıyamet günü getirilip cehennem köprüsü üzerine durdurulur. Eğer görevinde güzel davranmışsa kurtulur, yok kötü davranmışsa köprü çöker, kapkara cehennemin dibine doğru 70 sene düşer gider buyurduğuna şahidim dedi. Ve bu iki hadisin hangisi kalbine daha çok acı verir diye ilave etti. Ömer radıyallahu anh, her ikisi de kalbime acı verdi. Artık bu sorumlulukla görevi kim alır dedi. Ebu Zer de Allah'ın burnunu kestiği, yüzünü yere serdiği, zelil kıldığı kimseler. Fakat biz seni hayırlı bir kişi olarak tanıyoruz. Eğer görevinde adil olmayacakları tayin edersen zannederim günahından kurtulamazsın dedi. Ümmetin imamı veya İslam cemaatinin emiri makamının sorumluluğunu idrak etmek için bu olayın tekrar okunması ve üzerinde derin derin düşünülmesi gerekir. İmamın ve yönettiklerinin karşılıklı haklarını izah eden Emirul Mü'minin İmam Ali ne kadar güzel beyan etmiştir. Mus'ab bin Sa'd demiştir ki, Ali isabetli olan şu sözleri söylemiştir.
İmamın Allah'ın indirdiği ile hükmetmesi ve emanetleri ehline vermesi, idare edenlerin onun üzerinde bir hakkıdır. İmam bunu yapacak olursa onun insanlar üzerinde olan hakkı onu dinlemeleri, ona itaat etmeleri ve

0: davetine icabet etmelidir. İmam veya emir olan izzet sahibi mümin Müslümanın vazifesi, Allah'ın hükümleriyle hükmetmesi, adil davranması, her haklının hakkını kendisine vermesi, emaneti ehline teslim etmesidir. Çünkü Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyenler, kafirlerin, zalimlerin ve fasıkların ta kendileridir. Emir vazifesini hakkıyla yerine getirince yönettiği Müslüman halkın vazifesi de onu dinlemeleri, itaat etmeleri ve kendilerine emredilenleri hakkıyla yerine getirmeleridir. Böyle karşılıklı iyi niyet ve güzel anlayışla yürütülen işler hayırlı sonuçlara ulaşır, ülkedeki yaşayan insanlar mutlu ve mesut olurlar, her türlü emniyet içinde saadetli bir hayat sürerler. Ebu Hureyre'nin rivayetiyle Resulullah şöyle buyurur: Allah sizden üç hususta razı olur ve üç hususta size gazap eder. Sizin kendisine ibadet edip ona hiçbir ortak koşmamanıza, toptan Kur'an-ı Kerim'e yapışmanıza ve Allah'ın başınıza geçirdiği kişilere itaat etmenize razı olur. Dedikodu yapmanıza, malınızı gereksiz yerlere harcamanıza ve çok soru sormanıza da gazap eder. Rabbimiz Allah Azze ve Celle başımıza geçirdiği mümin Müslümanlardan olup Kur'an ve sünnet ile yöneten ulul emre itaat etmemizden razı olur. İşgal edilmiş İslam topraklarını istila eden tağutlara itaat edilmez. Çünkü onlar Allah'ın hükümlerini yürürlükten kaldırmış, ilahlaştırdıkları heva ve heveslerinden kaynaklanan kanunlar ile insanları sevk ve idare etmektedirler. Egemenliğin kayıtsız şartsız insana ait olduğunu savunan ve Allah'ın egemenlik hakkını gasp eden egemen tağutların, mümin Müslümanların üzerine hiçbir velayet hakları olmadığı için mümin Müslümanlara ulul emr olamazlar ve kabul edilemezler. Resulullah müminlerin emiri olan kişinin imtihan içinde olduğunu, onun Allah'a itaati ölçüsünce kendisine yardım edileceği ve hakkında ilahi takdirin tecelli edeceğini beyan buyurur. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anha'nın rivayetiyle şöyle buyurur Efendimiz: Allah bir imam hakkında hayır dilediği zaman ona doğru konuşan ve doğru iş yapan bir yardımcı verir. Eğer o emir yapılması gereken bir işi unutursa bu yardımcı unutulan işi ona hatırlatır. Eğer emir bu işi kendisi hatırlarsa o zaman da bu yardımcı o işin yapılması hususunda emire yardımcı olur. Eğer Allah onun hakkında başka bir şey dilemişse ona kötü huylu bir yardımcı verir. Eğer yapılması gereken bir işi unutursa vezir bu işi ona hatırlatmaz. Eğer emir bu işi kendiliğinden hatırlarsa o zaman da bu yardımcı o işin yapılmasında ona yardımcı olmaz. İzzet ve şeref sahibi mümin Müslümanların başında imam ve emir olan katıksız iman sahibi muttaki ve adil şahsiyetler ağır sorumlulukların idrakinde olmalı ve İslam'ın gereğine göre vazifelerine devam etmelidirler. Kurtuluş böyle mümkün olur. Bu böyledir. Kıymetli dinleyenler, bu haftaki programımızın da sonuna gelirken müminlerin emiri ve sorumluluğu başlıklı bölüm ile birlikte olmuştuk. Abdullah bin Ömer'in rivayetiyle Resulullah, her biriniz çobandır ve her biriniz elinin altındakilerden sorumludur. İmam bir çobandır ve elinin altındakileri layıkıyla muhafaza etmekten sorumludur. Erkek ailesinde bir çobandır ve o da eli altındakilerden sorumludur. Kadın da kocasının evinde bir çobandır ve o da eli altındakilerden sorumludur. Hizmetçi de efendisinin malında bir çobandır ve elinin altındakilerden sorumludur. Ravi şöyle demiştir: ve ben zannederim ki Resulullah muhakkak şunu da söyledi: ve kişi babasının malında bir çobandır ve elinin altındakilerinden sorumludur. Hülasa, her biriniz çoban ve her biriniz elinin altındakilerden sorumlusunuzdur. İşte bu hafta bu hadisle birlikte olmuştuk. Yazarımız bu hadisin dışında gerek ayetlerle, gerek hadislerle ve kısa notlarıyla hadise açıklama getirmişti. Kıymetli dinleyenler, bu haftaki programımızı burada noktalıyoruz. Bir sonraki programımızda sabır muvahhidlerin bitmeyen direncidir başlıklı bölüm ile birlikte olacağız inşallah. Tekrar görüşebilmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz, selametle kalınız efendim.
1: Bu böyledir. Yazan Kulsadi Yüksel. İntişar Yayınları. Okuyan Muhammed Yusuf.
2: Kim doğru yola gelirse sırf kendi iyiliği için gelir. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü çekmez. Biz bir peygamber göndermedikçe hiç kimseye azap edecek değiliz.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz.

0: Özel FM 103.2.
1: Ey Resul, yanımızda olamasan da bıraktığın bu davada yolunun yolcusu olduk. Her ne kadar zaman zaman binbir acı yüreğimizde fırtınalar koparsa da ve zaman zaman ağlasak da yine de yılmadık, yıkılmadık elhamdülillah. Hedefine ulaşana kadar bu dava, yılmak yok, yıkılmak yok elhamdülillah.

0: Özel FM uyarıyor. Allah yolunda hizmet ederken birçok engel ve sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Sakın ola ki bu sıkıntılar, bu engeller sizleri hizmetten alıkoymasın. Yılgınlık, bıkkınlık, usanganlık vermesin. Hizmetler sabır ister, sebat ister, azim ve gayret ister, fedakarlık ister. Bizim inancımızda asla ve asla ümitsizliğe yer yoktur. Müslüman en kötü şartlarda bile ümit var olacaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası. Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Gıybet nedir bilir misiniz? Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Birinizin kardeşini hoşlanmadığı şey ile almasıdır. Denildi ki: Ey Allah'ın Resulü, anlattıklarım ya o kardeşimde bulunursa? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Anlattıkların onda bulunursa onun gıybetini yapmış olursun. Ama anlattıkların onda yoksa o zaman iftira etmiş olursun. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Hayatın bütün görüntülerinde elinden geldiği kadar İslami örf ve adetleri yaşatmaya, yabancı adetleri yok etmeye çalış. Mesela selamlaşma, dil, tarih, kılık, kıyafet, ev eşyası, üzülme, sevinme. Bütün bunlarda sünneti takip et.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: dünya nimeti olarak İslam sana yeter. Meşguliyet olarak ibadet sana yeter. İbret olarak ölüm sana yeter.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizle başkalarını öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

ikide bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Ankebut 30. Hazreti Lut'un duası. Lut, ey Rabbim, şu fesatçılar güruhuna karşı bana yardım eyle, dedi.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Geçtiğin tüm yolları sakın senin zannetme. Başkalarının hakkını da ihlale meyletme.
0: Özel FM 103.2.

0: Saat 24. 24. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net. Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aqsa allazi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
2: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM
1: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
4: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme huz biyedihim lil haqq ve akdif fi kulubihimul havfe mink ve enza' min kulubihimul havfe minel kuffar. Allahümme akdif fi kulubihimul iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası. Mute Harbi'nden esintiler. Mute Harbi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin harbe iştirak etmediği ilk büyük savaştır. İmtihanların en acıtıcısı, güçlüye karşı direnmenin alameti, Allah'a bağlanmanın mihenk taşıdır. Abdullah bin Revaha radıyallahu anh da bu savaşın parlayan yıldızlarındandır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kumandanlarını tayin ediyor. Zeyd bin Harise ölürse yerine Cafer bin Ebi Talip geçsin. O ölürse yerine Abdullah bin Revaha geçsin buyuruyor. Harp hazırlıkları yapılıyor. Ordu veda yokuşuna kadar uğurlanıyor. Abdullah bin Revaha ağlamaya başlıyor. Teşvik ediciler, "Ey Revaha'nın oğlu, niye ağlıyorsun?" O yiğit sahabenin cevabı şöyle: "Vallahi ben dünya sevgisinden ya da sizleri özleyeceğimden ağlamıyorum. Allah'ın kitabındaki sizden hiç kimse yok ki cehennemi görmemiş olsun. Bu Rabbinizin üzerine vacip kıldığı hükümdür." ayetini ağlıyorum. Çünkü cehenneme uğradıktan sonra oradan nasıl çıkılacağını bilmiyorum. Ashabın "İnşallah sağ salim dönersiniz" dileklerine karşılık, "Fakat ben Rahman olan Allah'tan yargılanmak istiyorum. Kanları fışkırıp köpüren bir kılıç darbesiyle ya da bağırsakları kasıp kavuran bir kargı ile şehit olmak istiyorum. Kabrime uğrayanların Allah bu savaşçıya doğru yolu göstermiş, o da bulmuştur demelerini istiyorum." buyurur. Abdullah bin Revaha Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, "Ya Resulallah, bana ezberleyeceğim, aklımdan çıkarmayacak bir tavsiyede bulununuz." der. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cevabı, "Sen yarın Allah'a çok az secde edilen bir ülkeye gideceksin. Orada namazını çoğalt olur." Abdullah bin Revaha, "Ya Resulallah, bana nasihatini artır." der. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ı daima zikret. Allah'ı zikir umduğuna ermede sana yardımcı olur." buyurur. Ordu düşmanla yüz yüze gelmek üzere. Raporlar alınmış, 300 bine karşılık 3000 kişi. Ashab telaş içinde tedbirlerle uğraşıyorlar. Yardım mı talep etsek düşüncesindeler. Söze Abdullah bin Revaha girer. "Ey kavmim, şimdi sizin istemediğiniz şey, arzulayıp da sefere çıktığınız şehitliktir. Biz insanlarla ne sayıca, ne silahça, ne at, ne de süvarice üstün olduğumuz için savaşmadık. Allah Celle Celaluhu'nun verdiği din kuvvetiyle savaşıyoruz. Gidiniz, çarpışınız. İki iyilikten birisi verilecektir. Ya zafer ya da şehitlik. Bedir savaşında yanımızda iki at, Uhud savaşında da bir at vardı. Savaşımızda düşmana galip gelmek varsa, ki Allah'ın ve Resulünün vaadi böyledir, Allah Celle Celaluhu da vaadinden dönücü değildir. Kaderde şehitlik varsa cennetteki kardeşlerimize kavuşmuş oluruz. İnsandır, beden taşır, akan kan taşır, sahibi can taşır. Dünyalık istekler, arzular, makamlar, bağlar, bahçeler, oğullar, kızlar vardır. Dengede tutan inanç vardır, Kur'an vardır. Allah'ın Resulü Muhammed vardır, müjdelediği cennet vardır. İnsanın yaşadığı her anda bu duygular vardır. Abdullah bin Revaha radıyallahu anh şairdir. Hisleri, düşünceleri ve arzuları dile getirişte ustadır. Savaşa giriş anında tereddütü vardır. Nefsine, "Ey nefsim, kendi kendime sana boyun eğdireceğim diye yemin ettim. Ya kendiliğinden kabul edersin ya da zorla kabul ettiririm. Ey nefis, görüyorum ki cennetten pek hoşlanmıyorsun. Yıllar yetip geçtiği halde tatmin olmamışsın. Sen beden kırbasındaki bir yudum su değil misin? Ey nefis, şimdi öldürülmesen ölmeyecek misin? İşte ölüm sana gelip çattı. Arzu etmediğin sana verilecektir. Şehitliği tercih edersen doğru bir iş yapmış olursun. Gecikirsen bedbaht olursun. Harbin şiddetinden, kılıçların hiddetinden parmağı yaralanıp iş tutamaz olunca ayağının altına parmağını koyarak kesip attı. Yorulmuştu. Dinlenmek için atından inmişti. Amcası oğlu elinde bir parça etle belirdi. Sen 3 gündür aç ve susuzsun. Biraz ye de canlan. Eti ağzına aldı, bir lokma ısırdı. O anda ordunun bir yanından vaveylalar yükseldi. Bozulma alametleri belirdi. Abdullah bin Revaha radıyallahu an bunu duydu. Lokmayı ağzından atarak sen hala dünyadasın, yiyip içmekle uğraşıyorsun diyerek koştu. Safları yerdi. Biraz sonra da yere yıkıldı. Son sözü, ey Müslümanlar, kardeşinizin cesedini koruyun, düşmana oyun eğlence yaptırmayın oldu. Güneş ve ay o günden bugüne doğup batıyor. Dünya aynı dünya. İnsanların savaşı hala sürüyor. Beden aynı beden, can aynı can. Bir tarafta bütün dehşetiyle düşman, karşısında sen, ben ve Müslüman. Duran Kömürcü, Vakit Gazetesi.
0: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente, halaktani ve ene abduk.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinize en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 44. sayfasında yer alan 14. alıştırma ve devam üzerinde duracağız. Bu sayfada sayfa 44'te sayfa başında yer alan 14. alıştırma. Bu alıştırmada İkra'il misale thummemle'il faraga fima yeli ala gırarihi başlığı var. Örneği oku ve sonra örnekte yer aldığı şekliyle aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları doldur anlamında bir başlık var. Programımızın bir önceki bölümünde buraya bir giriş yapmıştık ve gerekli açıklamaları yapmıştık. Burası sizin için ödev olarak tevdi ettiğimiz bir bölümdü. Şimdi ödevlerinizi kontrol edebilmeniz için bu alışmanın çözümlerini size takdim ediyorum efendim. Hamidun cev'anu ettullabu ciya'un. Hamid açtır, öğrenciler açtır. Meryem'u cev'a ettalibatu ciya'un. Meryem'u cev'a, Meryem açtır. Ettalibatu ciya'un, kız öğrenciler açtır anlamında cümleler, örnekler. Peki cev'anu, atşanu, şeb'anu, gadbanu ve keslanu kelimeleri fa'lanu vezninde gayri munsarif diye adlandıracağımız isimlerdir. Gayri munsarif diye adlandırdığımız bu isimler nekira oldukları halde bünyelerine tenvin kabul etmeyen ve yine bir de cer hallerinde kesrayı kabul edemeyen, nekira iken kesrayı alamayan isimlerdir. Gayri munsarif konusu radyo dershanesinde temel düzey derslerde esas aldığımız Durusullu Gatil Arabiye li Gayri Natıkine Biha adlı serinin birinci kitabında, birinci cildinde anlatıldı. Bunun üzerinde durduk hatırlarsanız. Şimdi burada bir anlamda değişik bazı kelimelerle, örneklerle konu size hatırlatılıyor. Peki cev'anu, atşanu, şeb'anu, gadbanu ve keslanu, bunlar müfret müzekker için kullanılan ve sıfat anlamı taşıyan gayrimunsarifler. Cev'an aç, atşan susamış, susuz. Şeb'an doymuş, tok. Gadban kızgın, öfkeli. Ve keslan tembel anlamındaki ifadeler. Bunların çoğulları, cev'anın çoğulu ciya'un, atşanu kelimesinin çoğulu itaşun, şeb'anu kelimesinin çoğulu şiba'un, gadbanu kelimesinin çoğulu gıdabun, keslanu kelimesinin çoğulu, kitabınıza da verilmiş zaten, kusala. Peki bu isimler cev'an, atşan, şeb'an, gadban ve keslan sıyga bakımından müfret müzekker sıygadadırlar. Bunların müennesleri sırasıyla cev'anu kelimesinin müennesi cev'a, atşanu kelimesinin müennesi atşa, şeb'anu kelimesinin müennesi şeb'a, gadbanu kelimesinin müennesi gadba ve son olarak keslanu kelimesinin kitabınızda da kaydedildiğini gördüğünüz şekilde kesla şeklinde olacaktır. Peki artık cümlelerimizi okumaya geçebiliriz. Halidun atşanu, Halit susuzdur, susamıştır. Sol tarafta yer alan, boş bırakılan yere ben el muallimune itaşun demeyi tercih ettim. Yani ben el muallimune dedim de siz et tullabu deyin. Yani ben öğretmenler susuzdur, susamıştır dedim. Siz de öğrenciler susamışlardır demek isterseniz et tullabu itaşun diyebilirsiniz. Peki Meryem'u atşa, Meryem susamıştır, susuzdur. Ben bayan öğretmenler susamıştır, susuzdur anlamında el muallimatu itaşun dedim. Siz kız öğrenciler susamışlardır demek isterseniz et-talibatu itaşun diyebilirsiniz. Böyle demiş olabilirsiniz. İkinci cümle İbrahim'u şeba'anu. Peki İbrahim tok, İbrahim doymuş. Ben mühendisler toktur anlamında el-muhendisune şiba'un demeyi tercih ettim. Hatice'tu şeb'a, Hatice toktur. Peki o zaman bayan mühendisler toktur demek istersek ne deriz? El muhendisatu şiba'un deriz. Üçüncü cümle el müderrisu gazbanu. Öğretmen kızgın, öğretmen öfkeli. Peki öğretmenler öfkeli anlamındaki cümleyi el müderrisune gazabun şeklinde ifade ederiz. El müderrisune gazabun, erkek öğretmenler öfkeli, kızgın. Peki bayan öğretmen öfkeli cümlesi el müderrisetu gazba, bayan hocalar öfkelidir, kızgındır anlamındaki cümle ise el müderrisatu gazabun. Dördüncü cümle Yusufu keslanu, Yusuf tembeldir. Peki memurlar tembeldir, görevliler tembeldir anlamındaki cümleyi el muvazzafune kusala şeklinde oluştururuz. Fatıma tembeldir demek istersek Fatımetu kesla deriz. Bayan memurlar tembeldir demek istersek el muvazzafatu kusala deriz. Efendim, ders kitabınızda sayfa 44'te yer alan 14. alıştırmayı tamamladık. Şimdi bu sayfada yer alan 15. alıştırmaya geçelim. Teemmel mayeli, aşağıda geleni incele. Lime eşittir limada. Yani niçin anlamında şu ana kadar öğrene geldiğimiz ve çokça örneğini kullandığımız bir soru edat olan limada'nın lime ile veya bir diğer ifade ile limenin limada ile aynı anlamı taşıdığını ders kitabımızın müellifi ifade etmeye çalışmış. Mesela lime haracte minel fasli, sınıftan niçin çıktın anlamında tercüme edilir. Bunun devamında şöyle bir soru kaydedilmiş kitabınıza. E haracte minel fasli, e haracte minel fasli, sınıftan çıktın mı? Peki kendisine bu soruyu yönelttiğimiz şahıs evet demiş. Naam, yani çıktım. Peki sınıftan niçin çıktın anlamında lime demişiz kendisine. Lime, yani limada. Sonra lime zarabte hazel velede, bu çocuğu niçin dövdün, bu çocuğa niçin vurdun. Peki şimdi muhatabımıza zarabte hazel velede şeklinde bir soru yöneltmişiz. Bu çocuğu sen mi dövdün? Cevabı ne olmuş muhatabımızın? Naam, evet. Peki ona ne sormuşuz? Lime, yani limada, niçin dövdün anlamında. Peki efendim, sayfa 44'teki çalışmamızı tamamladık. Şimdi bir sonraki sayfaya, sayfa 45'e geçelim. Sayfa başında 16. alıştırma. Uktubil esma'el atiyete mecruraten ve mansubaten. Uktubil esma'el atiyete mecruraten ve mansubaten. Aşağıdaki isimleri mecrur ve mansub olarak yaz anlamında bir başlık içeriyor bu alıştırma. Şimdi bu isimlerin merfuları şöyle. Kitabun, hamidun, halidun, beytun ve racülün. Sonra sol tarafta yer alan, sol sütunda yer alan seyyaratun, saatun, mikvatun, sebburatun ve medresetun kelimelerini görüyoruz. Peki şimdi burada ilk okuduğumuz merfu isimler müfret müzekker isimler. İkinci olarak okuduğumuz seyyara, sa'a, mikva, sebura ve medrese kelimeleri ise müennes isimler. Bunların, bu isimlerin sayıları bakımından müfret olduğunu özellikle göz önünde bulundurarak burada bunların mecrur olmaları durumunda nasıl okunacaklarını, mansup olmaları durumunda nasıl okunacaklarını kitabımız göstermiş. Kitabun kelimesi ismin raf durumunu gösterir, yani merfu bir isimdir ve böyle okunur. Söz konusu bu ismi mecrur kılmak, yani cer durumuna dönüştürmek istersek kitabin şeklinde okuruz. Eğer söz konusu ismi nasb durumuna dönüştürmek istersek, mansup yapmak istersek kitaben şeklinde okuruz. Tabii bir isim durduk yerde başında herhangi bir amil, herhangi bir unsur, faktör olmaksızın kitap için konuşacaksak mecrur ya da mansup olmaz. İsimler yalın hallerinde raf durumundadırlar, merfudurlar. Bunların başına gelecek olan mesela bir harfi cer bunları mecrur kılar. Mesela kitap kelimesinin başına bir fi getirdiğimizde fi kitabin şeklinde okuruz. Veya bir min harfi cerri getirdiğimizde min kitabin şeklinde okuruz. Ayrıca bu ismin başına mesela isim cümlesinin başına gelip müptedayı nasbeden ve tekid edatı ve nasb edatı diye adlandırdığımız inne geldiğinde artık kitabun kelimesini, kitabun ismini kitabun şeklinde okuyamayız. Eğer bunun başına inne getirirsek inne kitaben şeklinde okuruz. Söz konusu bu isim kitabun şeklinde yazılmış ve okunmuşsa, bu şekilde yazılıyor ve okunuyorsa söz konusu ismi cümledeki İrab durumu bakımından merfudur, raf durumundadır diye yorumlarız. Bu şekilde adlandırırız. Veya min kitabin ifadesinde kitap kelimesinden, bu kelimenin irabından bahsedeceğimizde başında bulunan min harfi cerri sebebiyle mecrur olmuştur. Cer halinde olan bir isimdir deriz. Veya söz konusu kitap kelimesi bir isim tamlamasının ikinci elemanı, yani mudafun ileyh olarak gelmişse başında harfi cer bulunmasa bile mudafun ileyh, yani tamlayan olması sebebiyle kitabin şeklinde okunması gerektiğini teslim ederiz. Söz konusu bu ismin başına şayet tekit ve nasb edatı diye adlandırdığımız inne yahut bunun benzerlerine olan bir edat gelirse artık kitabun kelimesini kitabun şeklinde okuyamayız. Eğer başında inne varsa inne kitaben şeklinde okuruz. Ve bu durumda kitaben kelimesinin irab durumunu söylerken, irab durumundan bahsederken başında bulunan inne nasb edatı sebebiyle mansup olmuştur. Nasb durumunda bulunan bir isimdir deriz. Öyleyse bir ismin cümlede irab bakımından 3 konumu, 3 durumu vardır. Bir isim sayısı ister müfred olsun, ister müsenna olsun, ister cem olsun fark etmez. Cümlede irab bakımından 3 halden birisi üzerindedir. Ya merfudur, ya mansuptur, ya da mecrurdur. Bu yaptığım açıklamaların tamamı, kitap kelimesini örnek alarak yapmış olduğum bu açıklamaların tamamı burada verilen diğer isimler için de geçerlidir. Gerek yukarıdan aşağıya kitabun, hamidun, halidun, beytun ve raculun şeklinde sıralanan müzekker isimler, gerekse yukarıdan aşağıya seyyara, sa'a, mikva, sebura ve medrese şeklinde sıralanan müennes isimler için aynı durum söz konusudur. Ne demek yani hocam aynı durum söz konusudur? Yani şunu kastediyorum. Araba anlamındaki seyyaratun raf durumunda böyle okunur. Seyyaratun şeklinde. başına bir harfi cer gelirse veya bir isim tamlamasının muzafun ileyhi olursa seyyaratin şeklinde okunur. Şayet başına bir inne gibi bir nasb edası, inne yahut bunun benzerlerinden olan bir edat gelirse seyyaraten şeklinde okunur. O zaman kitabun, kitaben, kitabin, seyyaraton, seyyaraten, seyyaratin şeklinde raf durumu, nasb durumu ve cer durumu şeklinde bunları sıralamak mümkündür. Burada sağdan sola merfu isim, mecrur isim, mansub isim şeklinde sıralanmış ders kitabınızda. Ancak bunları ben sıralayacak olsaydım merfu isim, mansub isim ve mecrur isim diye sıralardım. Peki bunların sıralarını değiştirmenin herhangi bir nasıl ifade edeyim, farkı olmaz. Raf durumu dedikten sonra cer durumu, cer durumu dedikten sonra nasb durumu desem hocam yanlış mı olur? Yanlış olmaz ama teamül, genel uygulama şöyledir. Önce söz konusu ismin raf durumu, sonra nasb durumu, sonra da cer durumu örneklendirilir. Peki o zaman biz bu sırayla konuşacak olursak hamidun için ne dersiniz? Hamidun raf durumuysa bunun nasb durumu nedir diye sorsam artık sizin için kolaylaştı sanıyorum. Hamiden diyebilirsiniz. Cer durumu nedir diye sorsam hamidin dersiniz. Halidun isminin nasb durumu haliden, cer durumu halidin şeklindedir. Beytun kelimesinin nasb durumu beyten, cer durumu beytin şeklindedir. Raculun kelimesinin nasb durumu raculen, cer durumu ise raculin şeklindedir. Sol sütunda yer alan isimlerden seyyaratun kelimesinin nasb durumu nedir diye size sorsam, hadi artık siz bulunduğunuz ortamda bunun, bu sorularımın cevaplarını verin artık. Seyyaratun nasb durumu nedir diye sorsam ne dersiniz? Seyyaraten diyebildiyseniz tamam, konuyu anladınız demektir. Zaten oldukça kolay diye düşünüyorum, oldukça basit diye düşünüyorum. Seyyaratun kelimesinin nasb durumu seyyaraten ise cer durumu nedir sevgili öğrencilerim? Pek tabii ki seyyaratindir. Peki seyyaratun, seyyaraten, seyyaratin. Hocam zaten bunlar kitapta yazıyor. İyi tamam, kitapta yazmayanı sorayım o zaman ben size. Saatun kelimesinin nasb durumu nedir? Hadi bunu söyleyin bakalım. Saatun kelimesinin nasb durumu saaten. Peki güzel, cevabınız doğru. Hadi bakalım bunun cer durumunu söyleyelim. Ne dersiniz? Saatin. Cevabınız böyleyse tamam, çok güzel. Peki mikvatun nasb durumu mikvaten, cer durumu mikvatin. Seburatun nasb durumu seburaten, cer durumu seburatin. Medrasetun kelimesinin nasb durumu medraseten, cer durumu medrasetin. Peki bu kelimeyi ben müderrise diye okumuştum hocam. Olmaz mı? Olur, niye olmasın? Kadı yanlış mı yazacak? O şekilde okuduysanız müderrisetün dediyseniz buna, yani ra-i şeddeli gibi düşündüyseniz nasb durumu ne olur? Müderriseten, cer durumu da müderrisetin olur. Peki efendim, şimdi bu sayfada, sayfa 45'te 17. alışmaya geçelim. Teammel mayeli, aşağıda gelenleri incele. Hati ya Ahmedu, Ahmet getir. Sol tarafta yer alan cümle hatu ya ihvanu, kardeşler getirin. O zaman karşımızdaki bir erkek şahsa bir şeyi getirmesini söyleyeceğimizde kullanacağımız yapı buymuş. Hati ya Ahmet. Peki karşımızda bir erkekler topluluğundan bir şey isteyeceksek, şunu getirin diyeceksek ne diyecekmişiz? Hatu ya ihvanu, getirin kardeşler, kardeşler getirin anlamında. Peki karşımızda kendisinden bir şey isteyeceğimiz şahıs bayansa, müfret müennesse, hati ya suadu örneğinde olduğu gibi ona ne diyecekmişiz? Hati diyecekmişiz. Peki karşımızdaki bayanlardan bir şey isteyeceksek, hatine ya ahavatu diyeceğiz. Yani getirin bacılar. Hatine ya ahavatu, getirin bacılar anlamında. Peki O zaman sıyga bakımından hati müfret müzekker, hati müfret müennes. Hatu cem müzekker, hati yine cem müennes şeklinde notunuzu düşebilirsiniz. 18. alışma ne istiyor sizden? Ona bakalım. Uktubil ayatil hamsel ula min suratil rahmani ve suratil hadidi ve suratil nebe'i. Uktub yaz. Neyi yazayım? El ayatil hamse. 5 ayeti. El ula ilk 5 ayeti. Peki ilk 5 ayeti yaz. Hangi sureden? Min suratil rahman. Rahman suresinden. Ve suratil hadid. El Hadid suresinden ve suratin Nebe ve Ennebe suresinden. Peki o zaman defterlerinize El Rahman, El Hadid ve Ennebe surelerinin ilk 5 ayetini yazmanız sizin için ödev. Burada yer alan El Kelimatul Cedide bölümüne bakalım. Mecelletun mecellatun dergi, rakibun rükkabun yolcu, şakkatun şukakun daire, daireler, emaratun amairu apartman, sinnun esnanun bu yaş anlamında da tercüme edilir, diş anlamında da tercüme edilir, diş veya yaş, kelimetun kelimetun kelime, suratun suvarun sure, cae geldi ve son kelime keva ütüledi. Efendim bu sayfada sayfa 45'te yer alan çalışmamızı tamamladık. Ders kitabınızda sayfa 46'da yer alan Eddersus Sabi'u başlığındayız. Programımızın gelecek bölümünde inşallah buradan devam edeceğiz. Siz benim kaldığım yerde kalmayın. Beni bıraktığım yerde bırakmayın. İleriye doğru okuyabildiğiniz kadar okuyun. Programlarımızda ben buraları size takdim ettikçe tekrar etmiş olursunuz. Efendim radyo dershanesinde bir programın daha sonuna geldik. Gelecek programda yeni bir bölümde görüşmek ümit ve duasıyla. Arapça öğreniminizde hepinize zihin açıklığı ve üstün başarılar duasıyla huzurlarınızdan ayrılıyorum. Fi emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, sağ gitmek istiyorsan dikkatli solla. Hız yolu kısaltmaz, senin ve yolcularının hayatını kısaltır.
0: Özel efendim, 103.2.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Çok hayalı ve ince şuurlu ol. Çok konuşmayın, çok dua edin. İyilik ve kötülüklerden çok etkilen. Birincisine sevin, ikincisine üzül.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Okuma ve yazmanı sağlamlaştır. Müslüman kardeşlerin risale, gazete ve dergilerini çokça mütalaa et.
1: Yaptığınız iyilikleri unutun ve geçmişte işlemiş olduğunuz günahları hatırlayın.
0: Küçük de olsa kendine ait bir kütüphanen olsun.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Vücudunuzun içinde dev bir ordu olduğunu biliyor musunuz? Bir hastalığa yakalandığınız anda vücudunuzun içinde çok büyük bir savaş başlar. Bu savaşta taraflardan biri mikroplar, diğeri ise vücudunuzdaki savunma sistemi hücrelerdir. Bu hücreler aynen bir ordu gibi savunma, istihbarat ve saldırı yöntemleri kullanarak vücuda giren mikropları yerle bir ederler. Savunma sistemi Allah'ın insanı ne kadar üstün bir yaratılışla var ettiğinin bir delilidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Bizden önceki insanlar şu üç şeyi birbirlerine tavsiye ederler ve mektuplarına bunları yazarlardı. Kim ahireti için çalışırsa Allah onun dünyasına da ahiretine de kafidir. Kim içini güzelleştirirse Allah onun dışını da güzelleştirir. Kim Allah'la arasını düzeltirse Allah onunla insanların arasını da düzeltir.
2: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah yolunda hizmet ederken birçok engel ve sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Sakın ola ki bu sıkıntılar, bu engeller sizleri hizmetten alıkoymasın. Yılgınlık, bıkkınlık, usanganlık vermesin. Hizmetler sabır ister, sebat ister, azim ve gayret ister, fedakarlık ister. Bizim inancımızda asla ve asla ümitsizliğe yer yoktur. Müslüman en kötü şartlarda bile ümit var olacaktır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.
3: Kibre bürünmüş nefsini gözyaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil,

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 191-195. Derin kavrayış sahiplerinin duası. Onlar ki ayaktayken, otururken ve uyumak için uzandıklarında Allah'ı anar ve göklerin ve yeryüzünün yaratılışı üzerinde tefekkür ederler.
1: Rabbimiz, bütün bunları anlamsız ve amaçsız yaratmadın. Yücelikte eşsizsin. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe mahkum edersen kesinlikle onu rezil etmiş olursun. Ve o zalimler yardımcı da bulamazlar. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçiyi duyduk ve hemen iman ettik. Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve canımızı erdemlilerle birlikteyken al. Rabbimiz, elçilerin aracılığıyla yaptığın vaadi bize bahşet ve kıyamet günü bizi mahcup etme. Çünkü sen vaadinden asla caymazsın.
0: Rableri de onların dualarına şöyle icabet etti. Erkek olsun, kadın olsun, çaba gösteren hiç kimsenin çabasını boşa çıkarmayacağım. Siz hepiniz birbirinize eşitsiniz. Kötülükten ve kötülük diyarından hicret edenlere, yurtlarından sürülenlere, yolumda eziyet çekenlere, savaşanlara ve öldürülenlere gelince, onların kötülüklerini mutlaka örteceğim ve elbet onları Allah'tan bir ödül olarak içinden ırmaklar akan cennetlere sokacağım. Zira ödüllerin en güzeli Allah katındadır.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Zillet, yaltaklanma, yağcılık derecesine varmadan mütevazi ol. Devamlı mertebenden azını iste ki ona ulaşasın.
1: Kendinizi bilgi yönünden geliştirin, dini konuşmalara katılın. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Güzel FM. Hikmet Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Mehmet Yıldırtan.

0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Değerli kardeşler, İnşallah Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın öğretim yöntemini, çeşitli öğretim metotlarını siyerindeki okumaya, çalışmaya, konuşmaya, sohbetini yapmaya, dersini yapmaya devam ediyoruz. Kitabımızı yine hatırlatalım. Abdülfettah Ebu Gudde'nin bir eğitimci olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve öğretim metotları adlı kitabı Takdim Yayınlarından çıktı. Enbiya Yıldırım çevirdi. Bugünkü başlığımız bir şeyin haramlığını tehkit için, yani bir şeyin haram olduğunu kuvvetlendirmek için insanlara böyle tabiri caizse böyle gözlerine sokarak çok iyi anlamaları için, ezberlemeleri için, unutmamaları için elleriyle yukarıya kaldırması, bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir şeyler anlatırken yaptığı jestlerden biri. Hazreti Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sol eline ipeyi aldı, sağ eline de altın aldı. Sonra da ikisini elleriyle yukarı kaldırdı ve dedi ki bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır, kadınlarına ise helaldir buyurdu. Resulullah aleyhissalatü vesselam kitap ve hadis Ebu Davud'da, Nesai'de, İbn-i Mace'de geçen, hepimizin de bildiği fıkhi bir hüküm malumunuz. Burada Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu konuda hassas, yani bu altın ve ipek konusunda hassas olduğunu ve erkeklerin bunları kullanmaması gerektiğini, böyle tabiri caizse ipeği ve altını böyle göz önünde böyle adeta sahneye çıkararak insanların çok iyi bir şekilde onun ciddiyetini ve önemini de aynı zamanda anlamaları için Resulü aleyhissalatü vesselam böyle bir jest buyuruyorlar. Ubade bin Samit radıyallahu anh anlatıyor bir başka rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ganimet develerinden birinin üzerinden bir tüy alıyor ve şöyle buyuruyor. Bu ganimet malında sizden birinin ne kadar hakkı varsa benim de o kadar hakkım vardır. Ganimet malından sakın bir şey çalmayın. Çünkü çalmak kıyamet günü yapan için rezilliktir. Yani o çalan için rezilliktir. İpliği, iğneyi, yani bunlar ufak şeyler ve bundan daha değerli şeyleri saklamayın, verin. Allah yolunda, yakında ve uzakta olanlarla memleketinizdeyken de, seferdeyken de cihat edin. Çünkü cihat cennet kapılarından birisidir. Allah-u Teala cihatla gam ve kederlerden kurtarır. Yakın ve uzak yerlerde Allah'ın cezalarını uygulayınız. Kınayanın kınaması sizi Allah yolundan geri bırakmasın. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öncelikle Araplar Müslüman olmadan önce de çok fazla ganimet ve savaş kültürüne sahipler. Gerçekten çok şiddetli, çok çetin mücadeleler gerçekleşiyor kabileler arasında özellikle. Dolayısıyla Resulü Aleyhisselatü Vesselam da toplumun belki genetiğine kodlanmış o haşinliğin takvanın önüne geçmemesi için ekstradan uyarıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani aman ganimet konusunda haddi aşmayın sakın. Yani iğne ve iplikte bile haddi aşmayın. Çünkü böyle bir kültürden geliniyor. O yüzden ola ki en ufak bir temayülde Resulü Aleyhisselatü Vesselam iğne iplik kadar küçük örnekler vererek onun başını eziyor hemen yani. Daha sonra yine bu konuyla alakalı, bu tabi ganimet cihat, yani savaşırken elde edilen bir şey. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cihadın, hani ganimet konusundaki bu ölçü uyardıktan sonra, ölçü konusunda savaşın asıl sebebi, yani cihat ve Allah yolunda cihat, işte Allah'ın dinini yaymak, insanlara Allah'ın yakın ya da uzak yerlerinde Allah'ın cezalarını uygulamak, yani şiddet gösterecekseniz eğer bu Allah'ın dini için olmalıdır. Ve gerçekten gerekli olduğu yerde tabii ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sonuçta savaşı ve oradaki şiddetli savaşı hak olan yerde, hak olan zamanda Allah'ın kendisini emrettiği şekilde yapıyor. Dolayısıyla burada asıl amacınız Allah-u Teala'ya iyi kul olmak, onun dinine hizmet etmek olsun diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Böyle bu şekilde aslında savaşla alakalı ve cihatla alakalı çok temel bir çekirdeği tabiri caizse Müslümanların, sahabenin genetiğine kodluyor tabiri caizse, böyle söyleyebiliriz. Bir diğer husus, bu ilginç bir konu. Çünkü bazen bazı ayetler veya hadislerden sonra o ayet ve hadisler, özellikle soru sormakla alakalı ayet ve hadisleri çok mutlaklaştırılabiliyor. Fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her ne kadar sormak, ayette çok soru sormak, yani mesuliyeti ve mükellefiyeti arttırıcı sorular sormak. Çünkü bir soru sorduğunuzda o sorunun eğer cevabı gelirse ondan mesul olacaksın. Dolayısıyla o yüzden soru sormanın hep kötülüğüyle alakalı bir bilgi var, ama bu bağlamına göre, sorunun çeşidine göre, sorunun sonucuna göre aslında değişen bir şey. Dolayısıyla bundan sonraki bir iki başlık da aslında soru sormanın önemiyle alakalı. Hatta bu başlık, şu an söyleyeceğim başlık, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı şeyleri soru sormadan cevap vermesi. Fakat yine bir parantez açacağız burada. Bazen de bazı soruların kendisi yanlıştır. Yani genelde özellikle günümüzde soru sormak, sorgulamak, bu kelime özellikle çok kutsanır bir kelime. Sanki iyi düşünmenin, işte akıllı olmanın, zeki olmanın göstergesiymiş gibi, ama etrafınıza baktığınız zaman sorgulamak ya da soru sormak, işte bir şeyi, nedeni nasılını hep araştırmak, sanki evet böyle bir durum var, doğrudur. Yani aklın, zekanın, sorgulama, bir şeyi anlamanın göstergesidir, eyvallah. Ama her yerde bunu yapmak illa doğrudur ya da illa gereklidir anlamına gelmez. Bazen insanlara dikkat ederseniz soruyu gerçekten sadece soru sormak için sorarlar. Ya da sorguluyorum ben imajını oluşturmak için kendilerinde. Ben zekiyim, ben düşünen bir insanım, ben entelektüel bir insanım. Bunun imajını, bunun belki kibrini yapmak için aslında sorgularmış gibi gözükürler. Ve zaten onların o sorgulamaları ve sorularına ve belki daha sonra verdikleri cevaplara baktığınızda oradaki çiğlik ve kifayetsizlik aslında bunun gerçekten anlamak için değil, sadece mış gibi yapmak için, sorgulamış gibi olmak için, soru soruyormuş gibi, akıllıymış, zekiymiş gibi gözükmek için, entelektüelmiş gibi gözükmek için yapıldığı anlaşılır. Sorunun kendisine ve verilen cevaba baktığınızda. Burada da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam özellikle ashabın kalbine şüphe gelmemesi için bazı soruları önceden göğüslüyor. Nedir o? Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdular: şeytan sizden birine gelir, şunu kim yarattı diye sorar. Daha sonra bu soruları devam ettirerek onu kim yarattı, şunu kim yarattı diyerek Rabbini kim yarattı diye sorar. İş bu noktaya gelince kişi hemen Allah'a sığınsın. Yani bu düşünce kendisine bir vesvese olarak aklına geldiğinde hemen Allah'a sığınsın ve bu tip düşüncelerden vazgeçsin. Öncelikle şunu söyleyelim, bazen vesvese olarak kişilerin aklına bu ya da buna benzer sorular gelebilir. Felsefiymiş gibi gözüken sorular gelebilir. Bununla alakalı bu düşünceleri def etmek, ya Allah'a sığınırız, sığınırsınız ve bu düşüncelerden vazgeçersiniz. Çok rahatsız edildiğinde de bu konunun uzmanı olan özellikle kelam alimleri, fıkıh ve kelam alimleri, usul alimleri, bunun aslında bu kolay bir cevabı vardır. Bunun cevabını verirler. Zaten sorunun kendisi yanlıştır. Çünkü yaratıcının yaratılması mümkün değildir. Eğer yaratıcı için yaratıldı derseniz, o zaman onu kim yarattı sorusu gündeme gelir. Dolayısıyla bu soru, bunların sorusu hiç bitmez. Bu da muhaldir. Yani kelam biliminde böyle söylüyor. Muhaldir. Mantıksızdır yani, tam tersi. Gerçekten eğer akıl ve mantık çalıştırılacaksa, akıl ve mantık onu kim yarattı, onu kim yarattı, bu sonsuza kadar giden soruyunun, buna teselsül denir kelamda. Bu teselsül olacağı için muhaldir. Dolayısıyla Allah'ı kim yarattı, haşa, Rabbini kim yarattı sorusu yanlış bir sorudur. Sorunun kendisi yanlıştır. Kendi kendini yiyen bir sorudur tabiri caizse. Ve eğer bu bir vesvese olarak insanın psikolojisini rahatsız ediyorsa Allah'a sığınır ve bu tip düşüncelerden vazgeçer. Bazen bazı insanlar günümüzde bunu fazla yoğun yaşayabilirler. O kişiler terapi alabilirler. Çünkü bazen insan kendisi çözemeyebiliyor bu tarz durumları. Tedavi olunabilir. Yoksa aklın ya da mantığın getirdiği böyle mantıklı, akıllı ve bir sonuca ulaştıran sorular değildir. Şeytanın vesveseleridir bunlar. Bununla alakalı bir hadis daha var. Ebu Hureyre radıyallahu anh yine rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar diyor ki insanlar birbirlerine sormaya devam ederler. Nihayet şu da sorulur. Mahlukatı Allah yarattı, peki Allah kim yarattı? Kim böylesi bir şeyle karşılaşırsa ben Allah'a inandım desin. Amentu billah diyoruz biz de. Diğer bir rivayette şöyle geçer. Böyle dediklerinde siz de şöyle deyin. Allah bir tektir. Allah her şeyden müstağni ve hiçbir şey ve her şey ona muhtaçtır. O doğurmamış ve doğurmamış. Doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey ona denk değildir. Yani İhlas suresi. İhlas suresi zaten bunun, bu sorunun mantıksız olduğunu İhlas suresi söylüyor. O zaten doğurmamış, doğurulmamış, hiçbir şeye muhtaç olmayandır. O zaten varlığı kendinden ezeli olandır. Dolayısıyla onu kim yarattı sorusu muhal bir sorudur. Yanlış bir sorudur. Bundan sonra bunu söyleyen ardından sol tarafına 3 kez tükürsün. Yani bu vesvese kendisine gelen ve rahatsız eden 3 kez tükürsün. Şeytandan Allah'a sığınsın. Bu 3 kez tükürme konusu, sol tarafa 3 kez tükürme kabustan uyanınca da vardır kardeşler. Güzel bir sünnettir. İnsanı böyle psikolojisini düzelten bir sünnettir. Bu da inşallah aklımızda bulunsun. Yine İbn-i Hibban sahihinde diyor ki alimler öğrencilerine öğretmek istediği konuları sorulmadan anlatması ya da onları da teşvik etmesi mübahtır. Bu bir eğitim yöntemidir diyor ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle yaptığını söylüyor. Nedir o? Hadis şöyle. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam güneş zevale erince çıktı, öğle namazını kıldırdı. Selam verdikten sonra minberde ayağa kalktı ve kıyameti anlattı. Ara ara kardeşler, bir parantez açalım. Ara ara kıyamet hadislerinin, inşallah bununla alakalı bir ders de yaparız. Kıyamet hadislerinin ne kadar önemli olduğunu konuşuyoruz. Çünkü kıyamet alametleri dünyanın, insanlık türünün geleceğiyle alakalı bize çok önemli bir perspektif sunan, bir şablon sunan hadislerdir. Çok önemli hadislerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunları anlatıyor. Kıyametten önce neler olacak? Bunu dile getirdikten sonra kim bana bir şey sormak istiyorsa sorsun. Vallahi burada durduğum sürece her sorunuzu cevaplandıracağım buyuruyor. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu sözü işleyince insanlar uzun süre ağladılar. Çünkü konu ağır bir konu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise sorun bana, sorun bana sözünü çok tekrarladı. Derken Abdullah bin Huzafe ayağa kalktı ve babam kimdir ya Resulallah diye sordu. Abdullah bin Huzafe babasının kim olduğunu soruyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da buyurdu ki baban Huzafe'dir. Başka bir tarik neden Abdullah bin Huzafe'nin bu soruyu sorduğunu anlatıyor. Abdullah bin Huzafe'yi birileri sövüyor ve onun babasının Huzafe olmadığını söylüyor. Böyle bir ithamda bulunuyor ona bir kavgada. Abdullah bin Huzafe de o yüzden soruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. Rivayeti okuyalım inşallah. Yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öğle namazını kıldırdıktan sonra minberde ayağa kalkıyor, kıyameti anlatıyor, bu hadiseleri anlatıyor. Kim bana bir şey sormak istiyorsa sorsun buyuruyor. İnsanlar ağladılar. Buraya kadar tarik, yani rivayet aynı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sorun bana sözünü tekrarladıktan sonra Abdullah bin Huzafe babam kim diyor, ona da baban Huzafe'dir buyuruyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Devamında rivayetin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sorun bana sözünü çok tekrar edince Hazreti Ömer diz çöktü. Bu hakikaten çok çok önemli bir zaman. Resulullah bunu anlatırken, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu anlatırken gerçekten o zamanın atmosferi çok ilginçmiş. Şimdi size aktaracaklarımla bunu daha iyi anlayacağız. Hazreti Ömer diz çöktü ve Rab olarak Allah'a, din olarak İslam'a, peygamber olarak Muhammed'e razı olduk biz dedi. Hazreti Ömer böyle deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sükut etti. Yani o zaman sormayı bıraktı. Sonra şöyle buyurdu Allah Resulü. Yazıklar olsun. Muhammed'in nefsi kudretinde olan Allah'a and olsun ki cennetle cehennem az önce bana şu duvarın yanında gösterildi. Doğrusu hayır ve şerde bunun gibisini görmedim. Annesi daha sonra Abdullah bin Huzafe'ye, yani bu soruyu soran, benim babam kimdir diye soran Abdullah bin Huzafe'ye çıkışıyor. Neden böyle bir şey sordum diyor çünkü. Senden daha asi bir evlat duymadım.
1: annenin bazı cahiliye dönemi kadınları gibi zina yaptığından emin misin ki onu insanların gözleri önünde rezil etmeye çalışıyorsun diye kızıyor oğluna. Çünkü babasının, sanki babasına şüphe etmiş gibi. Abdullah bin Huzafe ona şu cevabı veriyor: vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni siyah bir köleye nispet etseydi onun nesebini alırdım. Abdullah bin Huzafe'nin teni beyaz ama Resulullah bana siyah deseydi onu alırdım. Gerçekten çok güzel bir teslimiyet örneği. Bu rivayetin tariflerinden birisinde şöyle geçiyor kardeşler. Resulullah aleyhissalatü vesselam namazı kıldırıyor. Eliyle mescidin kıble tarafına işaret ediyor. Sonra şöyle buyuruyor: şimdi size namaz kıldırdığım andan itibaren şu duvarın kıble mahallinde cennet ve cehennemin temsili gösterimini seyrettim. Hayır ve şerde bugün gibisini görmedim. Hayır ve şerde bugün gibisini görmedim. Hayır ve şerde bugün gibisini görmedim buyuruyor. Cennet cehennemi temsil olarak görünce Resulullah aleyhissalatü vesselam ve kıyameti anlatıyor. Dolayısıyla hakikaten çok çok önemli, çok kritik bir, çok güzel, dehşetli bir atmosfer. Hem güzel hem dehşetli yani. İnsanı uyandıran bir atmosfer herhalde. Biz çok belki anlayamıyoruz ama belki çok çok çok çok küçük de olsa belki hissetmeye çalışırız. Ve dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam orada ümmetini hatırlatıyor. Özellikle kıyameti hatırlatıyor. Kıyametle beraber tabii ki ahlaki yozlaşmaları hatırlatmış oluyor aslında. İnşallah kıyamet alametleri meselesini de bir vesileyle konuşuruz Allah izin verirse. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sual soranın sorusuna cevap vermesi. Soru meselesi devam edecek inşallah. Onu da haftaya konuşacağız. Allah razı olsun dinlediğiniz için kardeşler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.
2: Hikmet Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Mehmet Yıldırtan.

0: Özel FM uyarıyor. Kur'an-ı Kerim'in bilimsel mucizelerini biliyor musunuz? Bilimin henüz çağımızda keşfettiği gerçekler 1400 yıl önce Kur'an'da bildirilmiştir. Örneğin 20. yüzyıldaki astronomik gözlemler tüm evrenin sürekli olarak genişlemekte olduğunu göstermiştir. Daha önce hiç kimsenin fark etmediği bu gerçek Kur'an'ın Zariyat suresindeki "Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişleticiyiz" ayetinde açıklanmıştır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Şuara 117-120. Hazreti Nuh'un duası. Nuh:
2: Rabbim, kavmim beni yalancılıkla itham etti. Artık benimle onların arasında sen hükmünü ver. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar,
1: dedi. Bunun üzerine biz de onu ve beraberindekileri o dolu gemide taşıyarak kurtardık. Sonra da arkasında kalanları suda boğduk.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyada ne aldanan ne de aldatan olalım. Hele hele asla aldatanlardan olmayalım. Ahiret işlerinde ise asla nefsimizin, şeytanın ve kötü çevrenin yanıltıcı, saptırıcı söz ve işlerine aldanmayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin muvahhid müminlere, katıksız iman etmiş olan kullarına hitap ettiği Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesinin gereği üzere direnmeye gayret ediyoruz. Ey iman edenler, Allah'tan geri şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Ey iman sahibi olanlar, ey katıksız iman edenler, imanınızın gereği odur ki Allah'ın emirlerini yerine getirirken onun sizler için yasak kıldığı sınırlara yaklaşmama konusunda titizlik gösterirken İslam'a tamamen teslim olmuş, kitap ve sünnete teslim olmuş bir şekilde hayatınızı idame ettirip ve o teslimiyet üzere canınızı Rabbinize teslim edin. Yani iman durağı, tevhid durağı veya iman yolu, tevhid yolu, dost doğru olan hak yol, o yolda devam ederken Allah'a kulluk konusunda çok hassas olmak, hayat teslimiyetini gündeme getirdiği gibi ölüm teslimiyetini de baş göz üzere istenildiği, emrolunduğu şekliyle gerçekleştirmek muvahhid müminlerin kulluk vazifesidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

bürümüş nefsini gözyaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil,

0: biri tövbe,
1: biri tövbe.
0: Sözlerinin bittiği yerde,
1: bittiği yerde.
0: Gözyaşlarının duası.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Şuara 75-91. Hazreti İbrahim'in duası. İbrahim dedi ki:
2: İyi ama ister sizin, ister önceki atalarınızın olsun, neye taptığınızı biraz olsun düşündünüz mü? İyi bilin ki onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi benim dostumdur. O ki beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Beni yediren, içirendir. Hastalandığım zaman bana o şifa verir. O ki benim canımı alacak, sonra diriltecektir. Ve hesap günü hatamı bağışlayacağını umduğum da odur. Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler zümresine kat. Sonra gelecekler içinde beni doğrulukla anılanlardan eyle ve beni nimeti bol cennetin varislerinden eyle. Babamı da bağışla, çünkü o yanlış gidenlerdendir. İnsanların diriltilecekleri gün beni mahcup etme. O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Ancak Allah'a temiz bir kalple gelenler o günde kurtuluşa erer.
1: O gün cennet korunanlara yaklaştırılmıştır. Azgınlar içinde cehennem ortaya çıkarılır.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Sevgili çocuklar, can güvenliğinizi korumak için trafik kurallarını mutlaka öğrenmelisiniz.
0: Özel efendim. 103.2.

0: düşünen insanlar için.
1: Hazreti Ömer'in sözü kulağımda belleğimde yer yapmıştır. Bir gün kendisine diyorlar, ya emir-i müminin, Allah duanı kabul edecek olsa ki ediyor, sen Allah'tan ne istersin? Bağ, bahçe, altın hazineleri, ordular, hangisini istersin? Hazreti Ömer şöyle diyor, ben Allah'tan ne bağ, ne bahçe, ne köy isterim. Ben Allah'tan Enes gibi, Ebu Huzeyfe gibi, Ebu Hüreyre gibi, Ebu Zar-ı Gıfari gibi ve Ebu Said'il Hudri gibi adam isterim, adam. Bugün adama ihtiyacımız vardır. Eneslere ihtiyaç vardır. Ebu Hüreyre'lere ihtiyaç vardır. Üsame'lere ihtiyaç vardır. İslam ordularını 19 yaşındayken yöneten, sevk eden Üsame gibi adama ihtiyaç vardır. Cenab-ı Allah onları bir an evvel bize yetiştirsin. Gençler, dünya sizi bekliyor ve sizi Hazreti Resulullah bekliyor. Gelecek istikbal sizindir. Onlar istese de istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.
2: Özel FM, sessiz yığınların sesi.

1906'da Mısır'ın Asyut kasabasında doğan Seyyid Kutup, aslen bugün Suudi Arabistan olarak bilinen, ancak tarihte Arabistan olarak tanımlanan beldedendir. Dedesi Şeyh Vakur, Arabistan'dan Mısır'a göç etmiş ve burada çiftçilik yapmıştı. Dedesi ilim, takva ve güzel ahlakıyla ünlüydü. Anne ve babası da çok dindar ve takva sahibi insanlardı. Annesine ithaf ettiği Kur'an-ı Kerim'de Edebi Tasvir adlı eserinde onun dinine ne kadar bağlı olduğundan söz eder. Annesinin yoğun istek ve teşvikiyle küçük yaşlarda Kur'an'ı ezberledi. Babası İbrahim Kutub'a ithaf ettiği Kur'an'da Kıyamet Sahneleri adlı eserinde şöyle der: "Babamın en çok dikkat ettiği şey bizim ruhumuza ahiret duygusunu yerleştirmekti."

İlk eğitimini aile içinde aldıktan sonra El-Eser Üniversitesi'nde orta ve lise tahsilini yaptı. Daha sonra Darül Ulum Fakültesini bitirdi. 1933'te aynı fakültede edebiyat dalında öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. O dönemde Yeni Fikir adlı bir dergi çıkardı. 1941'de sosyoloji doktorası yapmak üzere Maarif Bakanlığı tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderildi. Aynı dönemlerde Müslüman kardeşlerle ilişkiye girdi. 1945'te Amerika'dan döndükten bir süre sonra da bu cemaate katıldı.

bir dönem o vaktin fikri yönlendirmelerinin etkisinde kalarak sosyalizme yöneldi. Fakat bu dini ve inancı terk ederek ateizme değil, sosyalist ideolojiye yönelmeydi. Bununla birlikte o dönemini cahiliye olarak isimlendirir. Bu dönemde Dikenler, Köyden Bir Çocuk ve Sihirli Şehir adlı 3 romanı yayınlandı. Sonrasında tamamen bu tür fikirlerden sıyrılarak hayatı bütünüyle Kur'an-ı Kerim'e göre şekillendirmeyi ideal edindiği İslami düşünceyi benimsedi. Bunu da cahiliyeden hidayete erme olarak tanımlar. Sonrasında şehadetine kadar bu çizgi üzerinde kaldı. Biz Allah'ın izniyle bu çizgi üzere kalmasından dolayı zulmen idam edildiği için şehit olduğuna inanıyor ve şehadetini Yüce Allah'ın da kabul etmesini diliyoruz. Elbette esas olan Allah'ın hükmü ve yaptıklarımızın Allah katında geçerli olmasıdır. Şeyhülislam Ahmet İbni Teymiye hapse atılırken şöyle demişti: "Düşmanlarım bana ne yapabilir? Ben cennetimi kalbimde, bahçemi göğsümde taşıyorum. Nereye götürülsem onlar benimle beraberdir. Hapsedilmem halvet, öldürülmem şehadet ve memleketimden sürülmemse seyahattir." Seyit Kutup da bu kararlılığa sahip bir mücadele adamıydı. O yüzden zulüm rejiminin baskıları, şiddeti ve zindana atması onun gözünü korkutamadı. Verdiği mücadeleden bir adım bile geri atmadı. 1945'te tutuklanıp askeri hapishaneye kondu. Hapiste korkunç işkencelere maruz kaldı. Mahkeme onu 15 yıl hapse çarptırdı. 10 yıl hapiste kaldıktan sonra sağlık durumunun kötüleşmesinden dolayı ev hapsine mahkum edilmesi şartıyla zindandan çıkarıldı. Fakat yaklaşık bir yıl sonra 1965'te Yoldaki İşaretler adlı eserinden dolayı yeniden tutuklandı. Cellatlar bu ikinci tutuklanma ve yargı sürecinde de kendisine çok korkunç işkenceler yaptılar. Bu işkenceler içinde çok susuz kaldığı sırada önüne su koyup içmesine fırsat vermeme gibi son derece ürkütücü psikolojik işkenceler de vardı. Bazen yakın akrabalarını getirip onlara gözleri önünde işkence ederek Seyit Kutup'a da psikolojik işkence yapıyorlardı. Tüm korkunç işkencelere rağmen onu davasından vazgeçirememeleri üzerine de İdama mahkum ettiler.

Seyit Kutub'u hapse atarak korkunç işkenceler yapan Abdülnasır Cuntası, bazen onunla pazarlıklara da girişti. Bunların en meşhuruysa kız kardeşi Hamide Kutup vasıtasıyla gönderdikleri mesaj olmuştu. Hamide Kutup vasıtasıyla kendisine şöyle bir öneri göndermişlerdi. Şimdiye kadarki söz ve hareketlerinde yanıldığını beyan ederek, Cumhurbaşkanı Cemal Abdülnasır'dan özür dilediğin takdirde idam hükmünü bozacak ve seni serbest bırakacaktır. Hamide Kutup, ağabeyinin affedilmesini ve yaşamasını çok istiyordu. O yüzden teklifi kendisine iletti. Fakat Seyit Kutup'un cevabı gayet açık ve tavizsizdi. Eğer idamı hak etmiş olarak hakkın emriyle ipe çekiliyorsam, buna itiraz etmek haksızlıktır. Eğer batılın zulmüne kurban gidiyorsam, batıldan merhamet dileyecek kadar alçalamam. Bu sözleri onu ebedileştiren, tüm İslam aleminde örnek ve önder bir mücahit olarak tanınmasına vesile olan sözler olmuştur.

Seyyid Kutup hem bir ilim adamı, ilim irfanda önder, hem de bir dava ve hareket önderiydi. Hem İslami ilimler hem de gelişmekte olan çağdaş ilimler, özellikle de edebiyat ve sosyoloji üzerine tahsil gördü. Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek Batılıların ilimlerini bir bakıma kendilerinden ve kendi evlerinde öğrendi. Bu vesileyle aynı zamanda Batı dünyasını, onların anlayışlarını, çizgilerini yakından tanıma fırsatı buldu. Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız oldu. Fakat sadece ezberlemekle yetinmeyip, gereği gibi anlamak, başkalarına da anlatacak kadar derinliğine ulaşmak için büyük çaba gösterdi. Geleneksel medreselerde de okuyarak yüzyılların birikimi olan ilmi mirası tahsil etmeye çalıştı. Bununla birlikte kendini sadece kitaplara kapatmadı. Öğrendiklerini toplumun bütün kesimlerine taşımak, onları bilgilendirmek ve ilmi bir aksiyona çevirmek için çalıştı.